0: geldik. Sen gelmesen olur mu? Yalnız başıma konuşmak istiyorum.
1: Beni buraya getirmeyebilirdin.
0: Evet ama o zaman bir sürü yeşilliği kaçırırdın.
1: Çok duyarlısın.

0: Ne var?
1: Can, ben Joe.
0: Biliyorum.
1: Kapıyı açacak mısın? Seninle konuşmak istediğim bir şey var.
0: İlgilenmiyorum.
1: Can, seninle görüşebilmek için kaç saatlik yoldan geldim. Yapma, beni gitmeyeceğimi bilecek kadar iyi tanıyorsun. Ve mecbur kalırsam kapıyı kırarım.
0: Tam bir baş belasısın, biliyor musun?
1: Biliyorum, daha önce de duydum. Yaklaşık bir yıl önce sana mektup göndermiştim. Eline geçtim.
0: Evet.
1: Ne yazıyordu peki?
0: Hiçbir ebeveyn çocuğundan uzun yaşamamalı.

0: Buraya kapandın demek.
1: Aha.
0: Bakıyorum da iyice yerleşmişsin. Dışarıda hava çok güzel.
1: Evet, öyle diyorlar.
0: Pek dışarı çıkmıyorsun demek.

0: FBI'ın çok gizli pisicik tılsımı. Medium FBI'ye yardım etti.
1: Gazoz ister misin?
2: Hayır, sağ ol, istemem.
1: Hiç sigaram yok.
2: Olmasın, birkaç ay önce bıraktım zaten. Yeni bağımlılığıma merhaba de.
1: Lorayla çocuğun iyiler mi?
2: İyiler, sorduğun için sağ ol. Elizabeth'ten haber aldın mı?
1: Hayır.
2: Alacaksın. Seninle görüşmek istemenin dışında göz atmanı istediğim bir dava var.
1: Aha.
2: Sadece kurbanları anlatayım bari.
1: İlgilenmiyorum dedim ya. Bu arada kız arkadaşın kim?
2: Kendisi belli ki ağzımdan çıkanlara hiçbir şekilde kulak asmayan sadık ortağım Ajan Coles.
3: Yetkili özel ajan arıyor Joe. Cevap vermek istersin diye düşündüm.
2: Affedersin Can.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Dava dosyalarını getirdim.
1: Buna gerek yoktu.
3: Ana esaslar davaları analiz etme tarzımıza göre değiştirildi. Artık daha okunaklı oldu.
1: Bak şimdi içim rahatladı.
2: Gitmemiz gerek.
3: Üç cinayet. İşlenme şekilleri aynı.
2: Ajan Coles,

0: Dava dosyalarını bırakıyorum.
1: Can. İyi misin? Bu konuda fikrini değiştirirsen beni nerede bulacağını biliyorsun.

0: Merhaba Joe.
1: Merhaba Can.
0: Söz vermiyorum. Belki bir gün kalırım, belki bir hafta.
1: Anlaştık. Söz vermiyorsun.
0: Geri döneceğimi biliyordun demek.
1: Aksini düşünmek istemedim. Ajan Kallus'u hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Doktor Kallus daha uygun olur. Doktoran ne üzerine yapmıştın?
2: Psikopatoloji, Columbia Üniversitesi.
1: Büro onu kapmadan önce üniversitede profesörlük yolundaydı.
0: Bu tımarhaneyi akademiye tercih mi ettin?
2: Silah taşımama izin veriyorlar.
0: Vay canına. Çok güzel.
1: Muazzam bir ekip olacaksınız. Can, sen birinin ne zaman, Catherine, sen de niçin yapacağını anlıyorsun. Biz gelene kadar gözden geçirin.
2: Evet, Doktor Clancy, yukarı çıkmadan önce söyleyeyim, size saygım sonsuz. Ancak paranormalliğe zerre kadar inanmıyorum. Numara olduğunu düşünüyorum. Alınmamışsınızdır umarım.
0: Hiç alınmadım. Ben de aynı hisleri psikiyatristler için besliyorum. Hepsini geçtim, paran. İnsanın cüzdanını sömürüyor.
2: Onu her kim söylemişse iyi bir psikiyatr görmemiş.
0: Sigmund Freud söylemiş.
1: Dediğim gibi muazzam bir ekip.
2: Tutarlılık bir. Yöntem. Tüm kurbanlar kafalarına bir delik yarasıyla öldürülmüş. 12 santimlik bir aletle delinmiş. Doğrudan medulla oblongata'ya girmiş. Adli tabibe göre çabuk, acısız infaz.
0: Fotoğrafların hepsi ölümden sonra çekilmiş.
1: Bazıları canlı gibi görünüyor, değil mi?
2: Tutarlılık 2. Hata yok. Suç mahallerinde ne DNA, ne saç dokusu, ne de ayak izi bulundu. Hiçbir şey yok.
3: Tanık da yok. Ward iyi korunan bir binada oturuyordu. Zorla girilme belirtisi yoktu.
2: Psikolojik tarafı da hiç duyulmamış olması. Cinayetlerin coğrafik, kronolojik ya da astrolojik bir benzerliği yok. Soygun yok.
1: Kaldı ki davada iyi gidiyoruz. Can. Can.
0: Evet.

0: Robert Ellis. Mont Pleasant'daki çocuk.
1: Dondurma yiyormuş.
0: Evet. Nereden başlamak istiyorsun?
1: Evet. En baştan olabilir.
0: Bayan Ethel Jackson'ın dairesi. 69 yaşındaymış.

0: olmuş. Televizyonda yemek kanalı açıkmış. Daha önce gözden geçirdiğimiz o not masanın üstündeydi.
1: İki kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım.
0: Eşim arıyor, açsam iyi olur. Bekle hayatım.
2: Nottan ne anlam çıkarıyorsun?
3: Psikiyatrist olarak
2: mı? Evet.
3: Klasik bir bilmece.
1: Ben kimim?
3: İki kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım. İzin var değil mi? Şaşırtma amaçlı tasarlanmış alaycı sorular. Kendini afişe etmek için izin istiyor ama hiç öyle bir şey yapmak niyetinde değil. Çok oyuncu. Ancak bu durumda oyun oynayan tek kişi var. Oyun mu yoksa daha mı fazlası? Acaba yardım mı istiyor? Bilmececinin kendine ve bize kim olduğunu sorduğu bölünmüş kişilik rahatsızlığı olabilir mi? Ama hayır, suçla bu birbirini tutmuyor. Çok kontrollü ve zekice bir şey. Bunun ardında başka bir şey var. Birini arıyor sanki.

0: Evet.
1: Şapkaları seviyormuş.
2: Hey, nasıl gidiyoruz?
1: Harika.
2: Catherine nottan yola çıkarak bir psikolojik profil hazırlıyor.
0: Bu da şimdi eve gidip bitireceği anlamına geliyor.
2: Tamam.
0: Sabah görüşürüz.
2: Görüşürüz. Can, sana yemek ısmarlayayım. Harika bir şey. Şehirdeki en iyi yer.
1: Yanıma para almama gerek var?
2: Tabii ki yok. Bağlantılarım var. Baş garsonu tanıyorum. Bu çok lezzetli. Can?
1: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Sağ ol. Bir tane de Can'a.
3: Hemen geliyor efendim.
2: Oğlum okulda zor zamanlar geçiriyor. Dün ağlayarak eve geldi.
1: Zorba mı varmış?
2: Aynen. Ne yapsam bilemiyorum.
1: Ne bileyim? Sadece sarıl işte. Bir fıkra anlattı.
2: Fıkra mı?
1: Evet, fıkra mı?
2: Fıkra bilmem ki ben. Şaka yapmıyorum Can. Hadi ama. Dostluğumuz adına bana bir fıkra anlat.
1: Ben mi? Ben de hiç fıkra bilmem ki. Tamam, bir tane vardı. Bayan Jones'un nadir görülen bir kalp hastalığı varmış. Doktor vücuttaki testosteron seviyesini arttırmak için reçeteye erkek hormonları yazmış. Günde 2 hap. Kadın 1 ay sonra doktora tekrar gitmiş ve demiş ki, doktor, verdiğiniz hormonlar kalbime çok iyi geldi. Tek sorun şu ki daha önce hiç çıkmamış bir yerde kıl çıkıyor. Endişelenmeyin Bayan Jones. Lüzumsuz kıl çıkması normaldir. Nerenizde çıkıyor demiş doktor. Komik değil mi?
2: Bunu oğluma anlatamam ki Can.
1: Test istersin.
2: Yani o zaman farklı mı oluyor?
1: Evet, biyoloji. Komikti ama, değil mi?
2: Evet.
1: Beğeneceğini düşünmüştüm.
2: Elizabeth'in sana neden aşık olduğunu söylediği geldi aklıma.
1: Nedenmiş?
2: Gülüşün.
1: Gülüşüm de mi?
2: Fıkra anlatışın değil yalnız.
4: Sandviç daha geliyor mu acaba?
3: Hemen geliyor.

0: dün Ethel Jackson evinden çıkarken aklında bir şey vardı. Hadi Can, söyle bana. Ne biliyorsun? Bu davanın çabucak sona ermesini senin kadar ben de istiyorum ama neler gördüğünü söyle bana.
1: Henüz bilmiyorum.

0: Bir saat önce Peter Ward cinayetiyle ilgili çok ayrıntılı bilgi vermeyi teklif eden isimsiz bir telefon geldi. Sonra da şehir merkezinde bir adres verdi. Çevreyi emniyete aldılar. Bizim gelmemizi bekliyorlar.
1: Güvenli. Güvenli.
2: Joe. Şuna bir bak.
0: Ne düşünüyorsun?
2: 4:16. İncil'den mi?
1: Hayır, saat.
2: 4 dakika öncesi.
1: Saat 4:16 aslında. Saatin ileri.
3: Lanet olsun burada.

0: Biri şunu kapatabilir mi lütfen?
1: İşte.
2: Ensede delik var. Diğeriyle aynı.
1: 5-6 saattir ölüymüş. Katil notu bırakmak için beklemiş olmalı.
3: Saatler önce gitti.
0: Odayı Can'la bana bırakabilir misiniz? Teşekkür ederim. Can.
3: Seni çok seviyorum.
0: 416'daki ve Ethel Jackson'ın evindekiyle aynı yazı fontu.
3: İyi misin?
0: Lanet olsun. Sen yakından bak.
3: Kadına dokunabilir miyim?
0: Tabii.

David. David?

0: Can, iyi misin?
1: Evet.
0: Ne görüyorsun?
1: Emin değilim. Bitti.
0: Ne oldu?
1: Banyo suyuna dokunma.
0: Neden?
1: Dokunma işte, neden emin değil.
2: Joe, işe bak, bir şüphelimiz olabilir.
0: Kim?
2: David Raymond.
3: Kocası.

0: Tüm gece barda olduğunu söyledi. Barmen ve nefesi de bunu doğruluyor.
1: Aşan, hazır mısın?
2: Evet efendim.
1: Önce senin konuşmanı istiyorum.

0: Bay Raymond. Bir fincan kahve. Hepimiz için uzun bir geceydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Sakıncası yoksa doğrudan konuya gireceğiz.
2: Bay Raymond.
1: Evet.
2: Üzülerek söylüyoruz ki eşiniz Victoria dün gece öldü.
1: Tanrım. Yüce Tanrım. Olamaz.
3: Olamaz.
2: Bay Raymond. Dün gece evden telaşla çıktığınızı görenler olmuş. Nedenini söyler misiniz lütfen?
3: Not yazmış mı? Not yazmış mı?
2: Eşiniz öldürülmüş Bay Raymond.
3: Ne?
2: Eşiniz öldürülmüş, not bırakmamış.
3: Olamaz. Olamaz. Tanrım olamaz.
2: Ne olmuş olabilir David?
3: İntihar etmemiş mi?
2: Neden intihar etmiş olabileceğini düşünüyorsun?
3: Mektup, ona mektup yazmıştım.
0: Bu mektup mu?
3: Hayır, o nedir?
2: Bunu sen yazmadın mı?
3: Mektup bırakmıştım ben.
2: Ne yazmıştın? David?
4: David, Mac veya aldatmak istememiştim. İnan bana.
2: David, mektuba ne yazmıştın?
5: Onu terk etmiş.
1: Onu terk etmiştim.
0: Peki. Neden terk etmiştin?
5: Başka biri için terk etmiş.
1: Başka biri için terk ettim.
4: Aldatmak.
0: Başka bir kadın.
4: Hiçbir zaman seni aldatmak istemedim.
1: Evet.
5: Yalan söylüyor.
3: Çok özür dilerim Victoria. Çok üzgünüm.
5: Bay Raymond'la biraz konuşabilir miyim?
2: Doktor Clancy?
5: Joe?
0: Tabii ki.
5: Teşekkür ederim. Doğruları söylüyorsunuz ya da en azından bir kısmı doğru. Eşinizi öldürmediniz değil mi Bay Raymond?
1: Hayır.
5: Bıraktığınız notun onu kendi canını almaya sürüklemiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Eşinizin duygusal dengesizlik sorunları vardı. Ve bıraktığınız notta onu başka biri için terk ettiğiniz yazıyordu. Ancak notunuzda onu başka bir erkek için terk ettiğinizi yazamadınız.
4: Hiçbir zaman seni aldatmak istememiştim.
1: Sen bunu nereden biliyorsun?
5: Aslında neye yakalandığınızı da biliyorum. AIDS. Haksız mıyım?

0: Kanı mikropluydu. Bu yüzden suya dikkat etmemi söyledin.
1: Dosyalara tekrar bakmak istiyorum.
0: Saat 7:30. Bizimkiler uyanmıştır. Kahvaltı ister misin?
1: Olur.
0: Gidelim. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol Laura.
2: Bir şeyler yemen gerek.
0: Tokum hayatım, sağ ol.
1: Ailen iyi görünüyor Joe.
0: Öyleler. Onlarla elimden geldiğince çok vakit geçirmeye çalışıyorum.
2: Elizabeth'i gördük.
1: Gerçekten mi?
0: Laura.
2: İlişkiyi kesmedik.
1: Güzel.
2: Seni hala seviyor John.
0: Ah, pekala. Ne düşünüyorsun?
1: Hepsi ölümcül derecede hastaymış. Bu da tutarlılık.
0: Onu fark etmiştik zaten. Pek bir fayda etmiyor.
1: Ethel Jackson, peruklar, şapkalar falan kemoterapiye giriyormuş.
0: Evet, 3 yıl önce tamamen düzelmişti. Kanseri yenmişti
1: canım. Kimse kanseri tamamen yenemez. Kanserlerin %80'i yeniden ortaya çıkar. Ve ortadan kaldırılmaları zor olur.
0: Sonuç?
1: Peter Ward'da ALS varmış. Yavaş ve ölümcül bir ölüm. Victoria'da da kronik intihara meyilli depresyon sorunu varmış. Kendine zarar verici davranışlar görülüyormuş. Kesme, aşırı doz alma falan.
2: Kahvaltını bitirdin mi Kevin?
3: Evet anne.
0: Hey. Çantanı unutma.
3: Doğru.
0: Gel bakalım. Can'a veda et.
3: Hoşça kal Can.
1: Güle güle maymuncuk.
0: Babana bir sarıl bakalım.
3: Hoşça kal baba, okuldan sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz oğlum. İyi dersler.
3: Teşekkür ederim. İşte kolay gelsin.
2: Güle güle canım.
0: Evet, Ethel Jackson ve Peter Ward kısmında sana katılıyorum diyelim. Bu teorini çürütecek bir şey var. Robert Ellis, Mount Pleasant'daki çocuk. Gayet sağlıklıymış. Ebeveynleri Hristiyan azizler ve tıbba inanmıyorlar. Yani çocuğun tıbbi dosyası bile yok.
1: Gidip onlarla konuşalım.
0: Olur.
2: Randevunu unutma.
0: Aa, doğru. Saat 9:00'da müdürle bir telefon görüşmem var. Ki bunu gerçekten iple çekiyorum. Catherine'i ararım. O seni götürür.
1: Tamam.
4: Doktor Clancy. Nasıl yapıyorsunuz?
1: Neyi?
4: Bu yeteneğiniz. Ön sesi mi, 6. his mi, geleceği görme mi?
1: Muhteşem bir şey. Komik ve eğlenceli.
4: Yapmayın, ciddiyim. Gördüğünüz nedir tam olarak? İnsanların geleceklerini mi görüyorsunuz?
1: Biraz geleceklerini, biraz geçmişlerini. İkisi de aynı kapıya çıkıyor.
4: Mistik bir şey mi ya da dini bir şey mi?
1: Hayır, ben bilim adamıyım. Kuramsal fiziğe ve biyokimyaya inanırım, hepsi o. Bendeki insanların sezgi veya iç ses dedikleri şeylerin en iyi hali.
4: Şu an bir şey görüyor musunuz?
1: Nasıl yani? Seninle ilgili mi?
4: Sanırım evet.
1: Hayır, görmüyorum.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Hiçbir şey yok.
1: Evet, hiçbir şey.
5: Peki soruşturma nasıl gidiyor?
4: İlerleme kaydediyoruz. Oğlunuzun neden öldürüldüğünü, neden seçildiğini bildiğimizi sanıyoruz. Bay Ellis, size birkaç soru sormam gerek ama sizi üzmek istemiyorum.
5: Sorun değil. Elimden geldiğince yardım etmek isterim.
4: Hatırlıyor musunuz? Robert ölmeden önceki haftalarda veya aylarda sağlıklı mıydı? Yani formunda mıydı?
5: Gayet iyiydi.
4: Acıdan falan şikayet etti mi? Okuldaki diğer çocuklara uyum sağlamada sorun yaşıyor muydu? Ya da nefes darlığı çekiyor muydu?
5: Hayır. Düşürmeyin.
4: Düşürmem. Robert heykeltıraş mıydı?
5: Evet, çok severdi. Çok becerikli.

0: öyleydi.
1: Çok özür dilerim Bay Yalız. Çok güzel yapmış.
0: Sağ olun.
1: Buna ne oldu?
0: Ölmeden bir veya iki gün önce elinden düşürdü.
1: Nasıl düşürdü?
0: Hatırlayamıyorum ki. Çocuklar sakar olur.
1: Özellikle Robert mı?
0: Mesela yemek yerken bardağını devirdiği oluyordu.
2: Onlarla mı konuşuyorsun?
0: Yeni geldiler.
2: Faili yakaladınız mı?
1: Hayır.
2: Öyleyse burada ne işiniz var?
1: Bayan Alice. Dün gece bir cinayet daha işlendi. Oğlunuzu öldüren adamın yaptığını düşünüyoruz. Saptadığımıza göre tüm diğer kurbanların da bir hastalığı veya sorunu varmış.
0: Robert daha 12 yaşındaydı, hasta değildi.
1: Bunu doğrulamak istiyoruz.
2: Peki nasıl doğrulamayı planlıyorsunuz?
1: Otopsi yapmak istiyoruz.
2: Oğlumun cesedini çıkarıp vücudunu deşip açarak içini aramak mı istiyorsunuz?
3: Evet öyle.
2: Siz kimsiniz?
3: Doktorum.
2: Hasta falan değildi. Ki olsa bile sizin gibi birine ihtiyaç duymazdı. Kader bu. Bazı insanlar Tanrı'nın hikmetini kabul edecek kadar cesaretli olmuyor.
3: Size katılıyorum Bayan Elis kesinlikle. Bir doktor olarak tıbbın sınırlarını bilirim. İçlerinde büyümekte olan ölüm taşıyan yüzlerce hastam vardı. Kızım için de aynı şey geçerliydi. Kızım lösemiydi. 2 yıl boyunca her gün hastaneye acı çekişini görmeye gittim. Hiçbir işlem, hiçbir test işe yaramıyordu. Ve bir gün kızım öldü. Kızım öldü. Sonuçta bir bakıma iyi oldu çünkü acı çekiyordu. O yüzden kader hakkında birkaç bir şey bilirim Bayan Alice. Ve kesinlikle tıbbı Tanrı'nın planına değişmem. Sadece oğlunuzun neden öldürüldüğünü bilmek istiyorum. Ve tıp bunu öğrenmemi sağlayabilir. Ve belki de minik oğlunuzu öldüren kişiyi yakalamama yardım edebilir.

0: Size fax var Doktor Clancy. Acil yazıyor.
1: Nedir o?
2: Cerebellar loba bak.
1: Oh, bu da ne? İşte aradığınız şey.
3: Nedir?
1: Beyin tümörü. Nohut büyüklüğünde. Cerebellar lobtaymış. Tanrım.
3: Can.
2: Ben yokum. Buraya kadar.
1: Söylesene. Fax'ta ne yazıyordu?
0: Bilmiyorum. Acil ve gizli damgası vurulmuştu.
1: Tanrım, seni fazla iyi eğitmişler evlat.
3: Can! Can! Lanet olsun. Birilerine söylemek zorundasın.
2: Bu bir tuzak. Hepsi bir tuzak ve içine düşeceğiz.
1: Ne? Ne tuzağı? Hadi anlat bana, ne tuzağı?
2: Bizim çok önümüzde. Ve onun yapmamızı istediği şeyleri yapıyoruz. Anlamıyor musun? Ben yokum.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Sakıncası var mı?
0: Keyfin bilir, sen ödersin.
1: Kimsenin bilemeyeceği bir tümör bulduk. Kurbanların arasında itiraf etmeliyim ki asla fark edemeyeceğim bir bağlantı kurduk. Ve bizi yönlendirmek yerine yapılmasını bizzat istediğin bir otopsiden tek kelime etmeden kaçtın ve şimdi çantalarını toplayıp eve geri dönüyorsun. Kusura bakma Clancy. Ama neler oluyor? Bana söyle lütfen.
0: Kimim ben? İki kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım.
1: Katilin bıraktığı bilmece ne olmuş ona?
0: Bilmece değil bu.
1: Ne o zaman?
0: Le dirò con due parole chi san e che faccio, come vivo, opera la bohème'den. Puccini.
1: Katil opera delisi yani, öyle mi? Oluşturacağım profile çok faydası dokunur. Sağ ol Clancy.
0: Hayır. Aslında opera delisi benim. Tam da verdiğiniz dava dosyalarını okurken tesadüfen bu parçayı dinliyordum.
1: Ben bunu anlamadım.
0: O parçayı dinleyeceğimi biliyordu. Benden yardım isteyeceğinizi de biliyordu. Apartmana tam gece 4:16'da varacağımızı da biliyordu. Çünkü bu adam her şeyi biliyor. Görüyorsun ya. Tıpkı benim gibi o da bir şeyler görüyor. Ama benden daha iyi. Çok daha iyi. Gel de oku şunu. Gel de oku hadi.

0: Doktor Clancy. Serebeller loba bakın. Anlıyorum. Demek bu yüzden vazgeçiyorsun. Sert kayaya çarptın.
1: Hayır, hayır. Bu adam sadece sert kaya değil, benden çok daha iyi. Onu durduramam. Bu da daha önemli bir soruyu akla getiriyor. Durdurmaya değer mi? Bu insanlar ya da kurbanlar, ne dersen de onlar zaten ölecekti. Yani katil zevkten, öfkeden veya sapkınlıktan falan öldürmüyor. Puro, dondurma, kokteyller, küvetteki çiçekler ve bütün o kaçıkça şeyler falan. Bu adam çok zeki ve onları iyilik yapmak için öldürüyor. Anlamadın mı? Ötenazi bu.
0: Ah, saçmalık.
1: Öyle mi?
0: Cinayet bu.
1: Hı-hı. Birçok acıdan kurtarabilecek bir cinayet.
0: Söz konusu kızın olsaydı aynı şeyi yine söyler miydin Clancy? Özür dilerim, öyle demek istemedim. Sadece ben... Kızının öldüğünü biliyorum. Ama hepimiz bir gün öleceğiz, değil mi? Kimseye söyleyemeyeceğin kadar kötü olan şey ne?
1: Peki. Üzerine kustu. 5 yıl önce Kevin adında biriyle ciddi bir ilişkin oldu. Artık bulduğunu düşünüyordun ve 1 sene sonra Gavin'in çocuğuna hamile olduğunu öğrendin. Sen istedin ama Gavin istemedi. O yüzden Gavin kaçıp gitti ve seni terk etti. 2,5 ay sonra doğurdun. Güzel bir kızın oldu. Adı Amanda. Çok tatlıydı ama bir gün ona evlatlık vermeye karar verdin. Bu seni üzüyor, içini parçalıyor. O yüzden de bu kadar ağzı bozuk ve küstah biri olup çıktın. Her yıl ebeveynlerinin Doreen ve Frank'ın doğum günlerinde 16 Kasım ve 23 Ekim'de onları oturdukları yerden Cincinnati'den arıyorsun ve onları sevdiğini söylüyorsun. Onlar da biz de seni canımın içi diyor. Sonra kırmızı kas tüyü yastığına 2 gözün 2 çeşme ağlayacaksın ve bunları söylediğim için benden nefret edeceksin. Ama bir şey diyeyim mi ajan Cowles? Kimsenin umurunda değil.

0: Devam etmemi ister misin?
1: Devam et. Başka ne görüyorsun doktor?
0: Sadece evine dön Kathy. Sadece evine dön.

0: Buradan. Yüce Tanrım.
1: Meçhul fail erkek. 18 ila 35 yaşları arasında, akıl hastası olması muhtemel. Kişisel işlerine pek dikkat etmeyen bir adam. Bariz bir şekilde sosyal becerileri noksan. Çabuk parlayan ve artistik bir mizacı var. Ve Tanrı aşkına şu elbisenin alt kısmını bulun. Cinsellikle motive olmuş. Aşırı hiddetli. Aradığımız adamla alakası yok.

0: Hadi kızın en canı.
1: Geldi mi?
0: Joe. Belki de haklısın Can. Belki de bu adamı yakalayamayız. Belki de istediği tam olarak budur. Bir ipucu bulduk Can. Bence iyi bir ipucu. Bir bakmanı istiyorum. Şahsi bir istek olarak düşün.
2: Kötü bir şey olacak. Çok kötü bir şey.
3: Gizemli faksın yüksek gizlilik içeren bir proxy ile internetten gönderilmiş. O yüzden izini bulamadık. Victoria Raymond'ın duş suyunu kimyasal analizden geçirdik. Otopsiden ve senden de öğrendiğimiz üzere içinde AIDS çıktı. Ama omurgasız bir hayvanın zehrinden kalıntılar bulduk.
2: İtalyan muz zehri çiçeklerde.
3: Bir şey soracağım Can. Böyle garip şeyleri zaten biliyor musun? Yoksa şu anda aklımı mı okuyorsun? Pekala, geldik. Çiçeklerin kaynağı burası.
2: Merhaba. Sana bir özür borçluyum. Daha sonra açıklarım. İyi misin?
1: Can!
4: Evet.
2: Evet. Vay Can. Bunu yapmamalıyız.
5: Oraya baktım zaten.
2: Burada!
3: Artık çok geç.
4: Kırpılmışlar, koparılmamışlar.
6: Laboratuvar ekibini çağırayım.
3: Can?
6: Aha.
3: Yapacak mısın?
2: Evet, tabii.

0: İşte şurada.
1: Elbisenin alt kısmı. Lanet olsun.
2: Hemen 14'ten Odysseus'u çağırt.
1: Tamamdır. Bu sabah elbisenin yarısını bir evin duvarına yapışmış halde bulduk. Kurbanın kanı mevcudunun en az yarısı. Aradığımız adamın işi olmadığına emindim.
0: Yine de doğru gelmiyor.
2: Odysseus geldi.
0: Odysseus kim?
2: Senin dışında işinin en iyisidir.
3: Odysseus, gel oğlum gidelim hadi. Eşya nerede?
4: Burada.
3: Hadi oğlum, sürüsünü. Hadi.
5: Gidelim, ilerleyin.
3: Hadi.
1: 3 blokluk bir çevre emniyeti istiyorum. Riverside'a gelmek üzereyiz.
0: Onu ne kadar takip edeceğim?
2: Gittiği yere kadar.
0: Ben pek güvenmiyorum. Ya bu işe yaramayacak ya da bizi bir yere götürüyor. Belki de bir tuzağa.
2: Ne yapayım Can? İpucunu takip etmeyeyim mi?
0: Et tabii. Takip etmemiz gerek elbette. Tuhaf bir şey.
3: Hadi çabuk hadi hadi.
4: Odası şüpheli konumu. Derhal bütün birlikler buraya.
0: Yelek giyiyor musunuz?
2: Elbette. Hepimiz giyiyoruz Can.
4: Gidiyoruz hadi.
2: Her çıkışta 2 adam. İçeri 6 kişi girecek. Sawyer çevreyi emniyete alacak. Gidelim.
3: Aç. Gidelim. Yukarı çıkıyoruz. Kattayız güvenli. Kattayız güvenli.
4: Açık bir kapı var. Solda kapalı kapı. Uzun koridor. Sağda kapalı bir kapı var. Solda ve sağda kapalı kapılar. FBI aç kapıyı.
2: Burada dur, burada.
4: Tamam.
2: Kır.
4: FBI!
5: Sola.
6: Sol taraf güvenli.
3: Sağ taraf güvenli.
1: O da güvenli.
3: Oh.
2: Burada mı kalıyorsunuz bayım? Burada mı kalıyorsunuz?
3: Burası benim stüdyo.
2: Adınız nedir?
3: Linus Harp.
2: Stüdyoyu sizden başka kim kullanıyor biliyor musunuz?
3: Hayır, kimse kullanmıyor.
0: Terebentin mi?
3: Ressamım ben.
2: Çok güzel. Lütfen dışarı çıkar mısınız?
3: Önce kapıyı kilitleyebilir miyim?
2: Gerek yok. Stüdyonuzda bir şey yok. Dışarı çıkın.
0: Kurbağalar.

0: Ajan vuruldu. Çabuk çabuk ambulans çağırın. Ajan vuruldu. Şüpheli yayadı, acele edin.
1: Adi herif camdan çabuk atladı. Olun. Ben de aşağı geliyorum.
2: Bunu hastaneye götürmeliyiz.
3: Can.
0: Hadi.
3: Nasıl görünüyor?

0: Hadi bir ambulans çağırın. Hemen ambulans çağırın. Ajan vurdu. Durumu çok
1: sen
0: kötü.
1: Sen getirme git.
0: Götürün onu buradan.
2: Yerden alalım.
3: Allah.
4: Sıramda bir şey buldunuz mu?
5: İz yok. Bir şey bulduk mu? Herhangi bir şey.
2: Her yere dikkatlice bakın. Hadi, hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam hadi bu tarafa. Acele edin biraz. Çabuk çabuk çabuk.

0: Hiç bilmiyorum.
1: Şüpheli beyaz erkek silahlı Sola. Ve tehlikeli.
2: Buradan mı?
0: Evet.
1: Tekrar ediyorum. Şüpheli beyaz erkek silahlı ve tehlikeli.
2: Baltimore, takipteyim.
3: Bize aracı tarif eder misiniz?
2: Edebildiğimiz zaman ederiz.
0: Sarı taksi. Sarı taksi çalmış.
2: Plaka lazım bana.
0: 5 M 4 3.
2: Orada.

0: Sola sap.
1: Düz gitti ama.
0: Sola sap dedim. Dur burada.
1: Sen dur, bana bırak.
0: Durdur arabayı.
1: Bana bırak.
0: Arabayı durdur dedim. Neyin var senin?
1: Adam kaçacak.
0: Kaçmayacak. Sadece arabayı durdur.
1: Kaçmasına izin mi vereyim?
0: Kapa çeneni.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Ya sen?
0: İyiyim.
1: Nereye gitti? Nereye gitti?

0: Aradığımız sen değilsin.
1: Onunla konuşmak ister misin?
0: Evet.

0: Adamı hakladın mı?
1: Katrin hakladı.
0: Aferin ona. Aradığımız adam değilmiş değil mi?
1: Evet.
0: Sen haklıydın yani. Sadece bizi kandırıyormuş. Bizi sadece... beni vuran psikopata yöneltmiş. Şimdi ise... yeteneklerini sergileyeceği bir durum daha geçti eline. Dördüncü aşama kanser. Bunu anlamışsındır değil mi? Tahmin etmiştim. Bu konuda benimle konuşmadığın için teşekkür ederim. Birkaç ay önce teşhis kondu. Ve müdahale etmek için... çok geçmiş artık Laura'ya... ve ufaklığa bakarsın değil mi dostum?
1: Evet, elbette bakarım.
0: Olamaz can. Ölmeye hazır değilim. Sanırım hazırlık yapıyordum. Biraz daha bekliyordum aslında ama bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Daha çok yapacak şeyim vardı. Laura'yı köye götürmek istiyordum.
2: Oğluma araba kullanmasını öğretmek istiyordum.
1: Sen hep berbat bir şofördün.
2: Biliyorum. Babasına çekmesini istiyordum.
0: Hayatta çok şey isteriz can. Sonra istediğimizi alırız.
2: Ben aldım. Ama zamanım kalmadı. Zaman kalmadı.
1: Bu vakte kadar hep bir şey yaptın dostum.
0: Yeterince şey yapmadım
1: can. Yaptın.
0: Yapmadım. Tekrar aramıza katılman güzel. Hey, şu berbat fıkralarından birini anlatsana.
1: Berbat fıkra demek. Fişini çeksem nasıl olur? O zaman da güler
0: Hiç
1: misin?
0: Hiç fıkra anlatamıyorsun. Gerçekten anlatamıyorsun ha. Şu gülüş var ya. Bana bir iyilik yap. O gülüşü Elizabeth'e ver, tamam mı? Kadının gönlünü al.

0: Dün gece dediklerim için özür dilerim.
1: Parktayken bana bir şey söyleyecektin.
0: Ne diyecektim ki? Ha, evet, hatırladım. Evet, güzel. Bir pazar günüydü. 24 Haziran 1990. Kızım Emma'nın bahçede oynayışını izliyordum. Herkes "İyi ki doğdun" şarkısını söylüyordu. 6. yaş günüydü. Tüm diğer çocuklar eğleniyordu. Aniden bir şey belirdi. Onu gördüm. Emma'nın hemen arkasında duruyordu. Bir gölgeydi. Perde gibi sallanıyordu. Rüzgarda sallanan bir perde gibi. Işık oyunu gibi bir şey olmadığını biliyordum. Onu etrafımda, içimde hissedebiliyordum. Tanrım. Tuhaftı. Sonra birden yok olup gitti. Kimseye söylemedim elbette, eşim Elizabeth'e bile, kimseye. Ama hiç şüphem yoktu, hem de hiç. Ve 20 yıl sonra aynı gün bizi aradı. Bir perşembe sabahı, saat 9:23'tü. Dedim ki hadi bakalım işte başlıyoruz. Sonra lösemi teşhisi kondu. Ardından da 2 senelik acı verici müdahaleler kısmı.

0: Daha sonra da hayatımın en kötü günü geldi çattı. Kızımın öldüğü gün. Yoktu artık. Emma.
1: Ve üçüncü günde tekrar canlandı. Kutsal kitaplara göre. Çıktı cennete. Oturur Tanrı'nın sağ elinde. Gelecek tekrar çok sağlıklı şekilde. Yargılayacak ölüyü ve diriyi. Ve krallığı asla sona ermeyecek. Amin.

Hey Kevin, gel bakalım buraya. Geçti.

0: Başka bir şey ister misiniz efendim?
1: Aynısından alayım.
2: Seninle uzun zamandır tanışmak istiyordum. Nihayet yüz yüze olduğumuza inanamıyorum.
0: Buyurun.
2: Aynından ben de alabilir miyim lütfen?
0: Tabii ki.
2: Aldığım her can muazzam acılardan kurtulmuş oluyor can. Onların neyin beklediğini görüyorum. Izdırap ve hastalık. Acıdan kıvrandıklarını görebiliyorum. Çığlıklarını, kurtarılmak için yalvardıklarını duyuyorum. Bunun için yalvarıyorlar can. Ben de dileklerini yerine getiriyorum. Hatta daha iyisini yapıyorum. Kurtulmayı istemeden önce ensellerinde oluyorum. Acıları henüz başlamadan. Şayet değer verilen birinin ölümünde sigortada mevcut koşul bulunuyorsa hep bir otopsi yapılıyor. İşte orada şaşkınlıktan rahatlamaya geçiyorlar. Şöyle şeyler dediklerini duyuyorum. Neyse ki çabuk olmuş. En azından acı hissetmemiş. Nihayetinde yaptığım şey için bana minnettar oluyorlar. Dostum Joe'ya da bu yüzden yardım ettim. 73 gün boyunca korkunç bir acı onu bekliyordu. Öldürmeseydim ailesinin yararı ne olurdu biliyor musun? Doğal sebeplerden ölecekti. 14 yıllık kariyeri bitecekti. Hiçbir şey. Şimdi ise eşine emeklilik maaşı bağlandı ve oğulları da üniversiteyi garantiledi. Stanford Üniversitesi hatta. Sence Joe bu anlaşmayı kabul etmez miydi?
3: Tamam, ben de alırım.
2: Lütfen onlara seslenme. Hadi ama silah taşıdığımı biliyorsun.
4: Silahı var! Silah! Dikkatli olun, silahı var!
5: Bırak silahı!
4: Aman tanrım!
5: Bırak silahı!
4: Eğilin, eğilin!
5: Aa, olamaz!
2: Bu buluşmanın tüm olası sonuçlarını görmeseydim buraya gelmezdim. Yanlarından tek parça halinde geçeceğim. Ama durum bir tanesi için, garsonumuz için epey kötü bitiyor. Özellikle de vardiyası birkaç dakika sonra bitecekken. Yaptığım işten zevk almıyorum canı. Bu saplantı değil. Mesele zaten ölmekte olanların birazcık onurlu ölmelerine imkan vermek.

0: bazen en yüce, sevgi davranışları yapması en zor olanlardır. Neden böyle tepkisiz kalıyorsun? Anlıyorum. Mesele çok derin. Böyle olmaması gerekiyordu. Devam edecek.
1: Silah! Silah var! Silah var! Silah.
2: Ellerini göreyim.
3: Suçlu! Tanrı aşkına beni bırakın! Onu yakalayın! Yakalayın!
4: O bira içiyordu ama alkolsüzdü. Alnında bir yara izi vardı. Hafif pürüzlü bir yara olduğunu söyleyebilirim.
5: Hepsi burada. 10 yıl içinde kurbanların ölümcül hastalığa yakalanmış olduğu çözülmemiş davalar.
6: Kaç tane?
5: 7. Medulla oblongata'da delik yarası yok ama hepsi acısız olmuş. Zehirle, karbondioksitle.
6: Hepsi yerel davalar mı?
5: Ülke genelindekileri mi istiyorsun? Tamam.
0: Öyle mi görüyorsun Can? Eti kısmı. Biz bağlantılıyız. İkimiz aynı hayvanız.
3: Tanıdık geldi mi?

0: polis!
1: Bakın!
2: Sadece odaklan. Konsantre ol can. Odaklan.
3: Geçtiğimiz 10 yıl içinde 62 dava var. Gino'dan Miami Beach'e kadar.
1: Lanet olsun. Bir arama daha yap. Ölümcül hastalığı kaldır. Aynı bölgedeki ve aynı zaman aralığındaki çözülmemişleri ara.
3: Tamam.
1: Katil kimse bilmezken insanların hasta olduğunu biliyor olabilir. Bu tarife dayalı her şeye bak. Erkek, 30'larında, son ön kafatası yarası var. Ameliyat sonrası oluşan şekil gibi. Ne bulursan hepsini bana getir, tamam mı?

0: Elbette. Tam olarak şu demek. Tebrikler ortak.
1: Terfi aldım.
0: Ha, evet, zengin bir ihtiyarla 20 dakika geçirirsen olur. Firma tarihindeki en genç ortağı. Yani arkadaşlarına böyle diyebilirsin artık. Yani bilmem ki, pazartesi olur herhalde. Artık nasıl uygun görürlerse. Ha?
2: Nasıl tutar hiçbir şekilde bilinen bir şey olmadan, yoksa fiyonk veya iğne veya bant veya bağcık saklamak için sürgü veya kanca veya anahtar koruyup güzelliği, o güzelliği yitip gitmekten? Değil mi ki bu kırışıklıkların surat asmaktan, derin olanlarsa bakımsızlıktan, bu kederli ulakların el sallamak...
3: Bu kederli ulakların el sallamak ardından hala üzgün beti benzi küle çalmışken o ulaklar... Nedait olabilirsin makul denilene artık. Ne olabilir yapacağın, yapabileceğin... Bilgilik düşmeden evvel umutsuzluğa. Başla hadi.
2: Merhaba Can.
3: Merhaba Charles. Hiçbir şey yok yapılabilecek. Uzak tutmak için ihtiyarlamayı, ihtiyarlığın kötülüklerini kırarmış saçları, buruşmuş ve kırışmış, sarkmış, ölmekte olanı, en kötüsü. Her neyse, hakkımda yanılmıyordun. Şeydim.

0: Neydi o kelime?
1: Kafan karışıktı.
0: Evet, seninle ilgili kafam karışıktı. Ama artık değil, hayır. Dostum Joe Merriweather'ın hayatından ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye çalmaya hakkın vardı. Hiç ölmekte olan birini, gerçekten ölmekte olan birini tanıdın mı bilmiyorum Charles. Hayata tutunmaya çalışırlarken dehşet ve korkunun sınırında mücadele ediyor.

0: Karısı bile çok güzel olabiliyor. Beni anlıyor musun?
1: Kızını öyle mi hissetti? Acısı. Acısı güzel miydi?
0: Korkarım bunu öğrenemeyeceksin dostum.
2: Siz de kim oluyorsunuz ha?
1: Sus ve otur. Tetiği çektiğini görmüyorum.
0: Ben de senin. Senin tarzın değil bu. Merhamet yok.
1: Yok mu? Ay'a bir mermi başına geleceklerden kat kat iyi. Anlayacağın, bizim Jeffrey yakında nörofibromatozla mücadele edecek. Ve o hastalık kendisini acıdan kıvranan bir şeye dönüştürecek. Yarın gece birkaç kadeh kokteyl içtikten sonra sevgilisini hamile bırakacak. NFB'nin asıl cazibesi ise kalıtımsallığıdır. NFB'ye yakalanma şansı %50 ama ben sana şimdiden söyleyeyim. Bebekti. Yakalanıyor.
2: NFB'de ne?
1: Ve sen ona bu acıyı vermek mi istiyorsun? Ahlaki yargılar yüzünden 3 hayatı bir anda mahv mı edeceksin?
0: Tanrı'yı oynayamayız.
1: Doğru. Tanrı'yı oynamak gibi bir niyetim yok. Ve onun işlerine gelince etkilenmiş değilim. Sorun yok. Şu haline bak. Yine kafan karıştı. Hangimizi vuracağını bile bilmiyorsun. Ama yakında çözersin.
0: Hey sen, bir ambulans çağır. Sekonal'le zehirlendin. Hastaneye gitmelisin. Kusmaya çalış. Ne bileyim, süt falan iç. Bol şans.
2: Bulduk sanırım. Arama sonuç verdi. Silah kayıtlarıyla eşleştirdim. Silah Charles Allen adıyla Charles Ambrose tarafından satın alınmış.
3: İşte bu. Gidelim.

konsantre olacağım. Biri bu akşam ölecek. Bizim işimizden kaybetme.

0: FBI.
1: Sağda açık kapı.
0: Sağda açık kapı.
1: Solda açık kapı.
0: Solda açık kapı.
1: İlerleyin.
0: İlerleyin.
1: O da güvenli.
0: O da güvenli.
2: Aslında ne böyle?
3: Mobilya yok. Hiçbir şey yok.
4: Manzara fena değil.
5: Beni dinle. Catherine. Charles Ambrose da kim? Gerçekten kim o?
3: Nasıl yapıyor bunu?
5: Hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Taciz ve ihmal içeren işlevsiz bir çocukluk geçirmiş. Sonra da iş konusunda sıkıntı yaşamış. Bir ilişkiyi sürdürememiş. Her açıdan yanılıyorsun.
3: Bu da ne böyle?
5: Konsantre ol. Annem beni terk etmedi. Babam beni hiç dövmedi. Geçmişimde antisosyal veya şiddete eğilimli hareketler bulamayacaksın. Radikal değilim. Ünde veya nüfuzda gözüm yok. Sadece yüzünü başka tarafa,

çevirmekten bakılmış bir adamım. Durma. Tanrı biliyor ya. Sessiz sakin bir hayat sürmeyi yeğlerdim. Dönüştüğüm bütün şeylerden uzakta bir hayat. Ancak insan her zaman olmak isteyeceği şeyi seçemiyor. İşte geldin.

0: Memo Pierce. Adam Charles Ambrose. Amirine...
1: Birine buluşmasını söyle.
0: Kariyerine çok fayda sağlayacaktır, söz veriyorum.
2: Merkez, Memur Pierce konuşuyor.
3: Artık kurtarıcının da kurtarılması gerekiyor. Prensi o çareyi yanıtlamanı istemiyor Ajan Kaos.
4: Sloman.
3: Olay yaşanırken orada olmanı istemiyor ama olacaksın. Yanıtlayacaksın, orada olacaksın. Çünkü elinde değil.
4: Tamam, tamam. Hey. Hey. Devreye gezen bir polis, Ashland istasyonunda bir Charles Ambrose olduğunu bildirdi. Nereye gidiyorsun? Hey, gel buraya.
3: Yakında görüşürüz.

0: İşte geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bunca yıldır gördüğüm gibi. Sen, ben, tren.
2: Sen de gördün değil mi? Duydun da. Her gün, her ay.
0: Ama bir terslik var.
3: Yüzbaşı, Ajan Kavas konuşuyor. Şüphelimiz Ashland istasyonuna doğru ilerliyor.
4: Biliyoruz. Makinistle telsiz bağlantısı kurduk. İlerideki bir istasyonda yerimizi alacağız. Treni orada durduracak.
3: Peki sonra?
4: Tatili indireceğiz. Bundan böyle uzak durmanızı öneririm.
3: Yüzbaşı, uzak duramam.
4: Kontrol bizde. Uzak durun, tamam mı?
3: Lanet olsun.
0: Biz bağlantılıyız. Biz aynı hayvanız.
1: Hayır hayır. Ben katil değilim.
0: Bu konuyu 7 dakika sonra konuşabiliriz.
1: 7 dakika mı?
0: O zaman birini öldüreceksin.
1: Ha, kimi öldüreceğim acaba?
0: Beni.
4: Çabuk çabuk çabuk çabuk. Acele edin, acele edin. Hadi.
5: Hadi.
4: Acele edin. Hadi. Hadi. Yürüyün yürüyün. 5 dakika sonra burada olacak. Yürüyün hadi.
0: Ölüyorum Can. Artık bu işe devam edemem. Bu yüzden bunu benim yerime sürdürecek biri gerekiyor. Acıları görebilen biri. Izdırabı, hastalığı görebilen biri. Beni vurman için bir sebep daha var. Ancak görmüyorsun. Konsantre ol! Nihayet. Teşekkür ederim. Ajan Kaos. İyice ısınmışsın ona. Kızını geri almak gibi olmalı değil mi?
1: Üzgünüm ama seni anlamıyorum Charles. Öldürme şartlarına uygun değil. Profiline uymuyor. Onu niye öldüresin ki?
0: Haklısın. Tabii ki onu öldürmeyeceğim. Gayet sağlıklı bir kadın. İşin güzelliği de burada Can. Önce sen beni durduracaksın. Evet. Tam şuraya. Bir kurşunla. Ondan sonra da geri dönüş olmayacak.
1: Hayır, üzgünüm dostum. Oyun şimdi ve burada bitiyor.
4: Tren nişancı istiyorum. 3 aşağıya 1 yukarıya. Tren 60 saniye sonra burada olacak. Yürüyün hadi, hadi.
6: FBI.
7: Dayan.
6: FBI. Geçmek üzere.
0: Bana bak canım.

0: Şimdi anlıyor musun? Gördüğün her şey gerçek oluyor.
1: NFL'li saniye. Görüş açınız var mı?
2: Bunu görüyorum yüzbaşı. İşte.
1: Açın var mı?
2: Evet.
0: Catch'in tam zamanında gelecek.
1: Ateş et! Ateş et!
3: Lanet olsun, onu kaybettim.
1: Ateş edin, hadi çocuklar, ateş edin, ateş edin, hadi!
2: Hedef görüş alanında.
1: Hedefe kilitlendim.
4: Bir kaçın.
0: Kaderine merhaba de Can.
4: Önümden çekilin!
2: Yüzbaşı, ne yapalım?
1: Ateş! Alın! Alın!
0: Söylemiştim, beni öldüreceksin.
1: Ateş edin! Ateş edin! Ateş!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Baş cerrahla konuştum. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyledi.
0: Güzel.
1: Merminin girip çıktığını söyledi. Göreve yeniden atanmayı düşünürsün diye umuyordum. John'un da dediği gibi. Muazzam bir ekip oldu.
0: Ben almayayım. Sessiz sakin bir hayat istiyorum.
1: Doğru.
0: Joe seninle gurur duyardı. Yeteneklisin.
1: Seninle çalışmak güzeldi Can. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
1: Bakacağım.
0: Bir de az daha unutuyordum. Bunun yerine ulaşması için bana yardım eder misin?
1: Tamamdır.
0: Joe.

0: Merhaba Elizabeth.
1: Merhaba Can.
0: Çok güzel görünüyorsun.
1: Mektubunu okudum. Birkaç kere. Diğer mektuplarından farklı.
0: Ne bakımdan?
1: Hep geçmişten bahsetmişsin.
0: Doğrudur. Emma bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Gel buraya.

0: çok acı. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok acıyor. Çok acıyor.
1: Kendini bırak.

0: bazen en yüce sevgi davranışları, yapması en zor olanlardır.
1: Biraz yürüyelim mi?
0: Yakında görüşeceğiz canım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: İkinci, seni üzmek için yapmadım bunu. Biliyor olman lazım.
1: Ham, benim bir diktatörlükten çıkıp bir diğerine girmeye hiç niyetim yok.
0: Abartma istersen.
1: E ne? Nerede çalışacağımı sen karar veriyorsun. Ne yapıp ne yapmayacağımı sen söylüyorsun. Ne bu?
0: Çok mu istiyorsun orada çalışmak?
1: Evet ve bunun için suçlu hissetmemek istiyorum.
0: Tamam o zaman. Çalış. Saygı duyacağım.
1: Ciddi misin gerçekten?
0: Madem böyle mutlu olacaksın.
1: Tamam ama uygar olursa çalışmayacağım zaten.
0: Tamam. Konu kapandı o zaman.
1: Söz mü?
0: Tamam dedim ya işte.
1: Yok sen benim derdimi anlamıyorsun. Sen sadece razı oluyorsun.
0: Peki. Dikkat edeceğim bundan sonra. Şimdi sana bir çay daha söyleyeceğim ama kişisel haklarına saldırı olarak almayacaksın, olur mu?
1: İstemez.
0: Sen ne dersen o.
1: Kahve söyle.
2: Ne yaptın bakalım sınıfınızın pırlantası?
3: İyi, işte ne olsun?
2: Ödevi soruyorum derim. Ne yaptın? Halledebildin mi? Ya hastansın. Bir de şu Gamze ile aramızı yapsan.
1: Çok para harcıyorum.
3: Ben ne yapabilirim ki? Arkadaş bile değiliz.
2: Ya yaparsın ya, yaparsın. O Denya'dan da ayrılmış. Tam zamanı bak. Hadi be Nero.

0: Çocuklar, bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. Kendini tanıtmak ister misin Ege?
1: 18 yaşındayım. En sevdiğim ders boş ders. Doğal sarışınım. Nerimanların kiracısıyız. Aidatı hiç aksatmıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Kâfi. Geç otur bir yere.
2: Burası boş istersen.
1: Eyvallah. Buraya ben oturabilir miyim? Neriman arkadaşım da daha rahat ederim.
2: Tamam.
1: Teşekkürler.

0: Gülben, o bezle olur mu o? Ha? Git sarı bezi getir. O bezle temizlenmez orası. O Esat da amma salakmış be. Gitmiş kendine eş diye o kızı almış. Pis. Kafasını taşlara vuracak, taşlara. Kesin hamile o kadın. Ben sana söyleyeyim. Aha, şurayı yazıyorum. Kesin. Sarı kantaron da arkadaşını Esat'a yamadı. Kendini de Han'a yamayacak. Oh! Bir ince alana arkadaşı bedava. Ay vallahi düşündükçe sinirim bozuluyor. Gideyim de banyoyu temizleyeyim.
1: Ben banyoyu temiz bıraktım.
0: Oldu. Senin mikrobundan hasta olurum ben be. Kim bu şimdi ya? Ay yine geldi boyu devrilmiş şeyler. Kim? Bu seferki çömez yeni herhalde. Aç şunu.
2: İyi günler hanımefendi. Ben sayacınızı kontrol etmek için geldim. Çünkü faturalarınızda bir yanlışlık var. Büyük ihtimal sayacınız bozuk.
0: Ödüyoruz biz faturamızı. Şikayet falan etmedik ki. Sen niye kendi kendine vazife edindin?
2: İyi de yani tek bir dairede bu kadar metreküp su harcanması imkansız. Bakın 1600...
0: Yaklaşma!
2: Tamam yani gözünüzden kaçmış olabilir. Eğer otomatik...

0: al başına belayı şimdi.
1: Ah Bayram. Şunlara söylesen de faturayı üstümüze alsak biz.
2: He. Vallahi Memduh Bey, o işi beni hiç karıştırmazsanız.
1: Nedenmiş o?
2: Deli dudu bu malum. Şimdi sana ne oluyor filan der, işiniz de hallolmaz.
3: Sayacınızı değiştirelim ki daha fazla mağdur olmayın.
4: Biz sayacımızdan gayet memnunuz.
3: Hanımefendi, bakın bozuk diyorum. Sizin bu suyu harcayabilmeniz için burada böyle gizli gizli hamam filan işletiyor olmanız lazım.
4: Belki işletiyoruz. Allah Allah. Eğer suçsa polisi çağır. Sen git. Abla, polis gelmesin. Sus kız sen de. Paramız var ki ödüyoruz. Ne var?
3: Siz bilirsiniz. Ama ben yine de söyleyeyim. 1600 küsür su faturası hiç normal değil.
1: 1600 küsür mu?
4: Ha, anladım. Öyle mi diyorsunuz? O zaman ne yapalım? Değiştirin, yapacak bir şey yok.
3: Ben de onu diyorum zaten.
4: Tamam, ben de onu diyorum. Daha ne uzatıyorsun? Tamam dedik.
3: Kayıt oluşturuyorum o zaman.
4: Oluştur, oluştur. Tamam, hadi. Hayırdır, sizin de mi fatura yüksek geldi?
1: Yok, fatura hala eski kiracının üstüne. Biz onu üstümüze alalım ki bir karışıklık olmasın.
4: Alın o zaman, ben ne yapayım?
1: Önceki kiracıya söylemek lazım ki aboneliğini iptal etsin.
4: Bayrama söyle, bana niye söylüyorsun? Allah Allah, sizin gazınıza suyunuza ben uğraşacak değilim herhalde. Kapa Gülben, kapa hadi. Allah Allah ya.
1: Hiç şaşırtmadım.
3: Ev sahibiniz mi?
1: Öyle.
3: Bu ne ya? Allah sabır versin abiciğim.
1: Cümlemize.
5: Ay abla.
4: Hı.
5: Şey anlamış mıdır?
4: Neyi kız?
5: İşte bizim biraz şey olduğumuzu.
4: Ne olduğumuzu? Temiz olduğumuzu mu? Suç mu? Ne var sanki? Sen onu bunu bırak da duydun mu fosil ne diyor?
5: Ne diyor?
4: Suyu üstüne alacakmış. Hep böyle böyle. Önce suyu, sonra evi, sonra apartmanı, sonra şirketi. Donumuza kadar alır kız bunlar. Allah muhafaza. Ey Rabbim sen bizi koru bu kenelerden. Ne olur huzur kalmadı ya.
5: Allah korusun ya Rabbim.
4: Huzur kalmadı, huzur.
6: Kız birazdan gelecek, dediğimi yapacaksın değil mi?
7: Ha, tamam dedim. Niye inanmıyorsun?
6: Niye acaba?
7: Ne yapacaksın akşam?
6: Seni hiç ilgilendirmeyecek şeyler yapacağım.
7: Niye uzatıyorsun? Sıkılmadın mı hala?
6: Sen bizi gizlemekten sıkılmadın mı? Gel canım, gel. Biz de bitirdik zaten.
7: Ya Esra, o şarkı listesini değiştiriver. Dinleyici sıkıldı artık.
6: Merhaba.
7: Merhaba. Dejavu mu diyelim, ne diyelim bilmiyorum.
6: Biliyorum, kesin kararım demiştim ama Esra'nın gazıyla geldim. Bir şansımı denemek istedim.
7: Tamam, dene o zaman.
6: Lafı hiç dolandırmayacağım. Uygar'la program yapmak istemiyorum. Programı Esra'yla yapmak istiyorum. Eğer bunu kabul ederseniz işe geri dönmek istiyorum.
7: Uygar'ı ne yapacağım peki?
6: Rehabilitasyona yollayabilirsiniz.
7: Bizimki çok üzülecek. İnci, hoş geldin. Döndün mü? Programı Esra'yla yaparsam dönerim diyor.
8: Süper fikir. Denenebilir. Haftalık temaları çıkardım. Okeylersen çalışmaya başlayacağım.
7: Tamam, sen başla.
8: Hayırlı olsun.
7: Hayatı bizi şaşırtmakla geçiyor. Neyse, tekrar hoş geldin. Yalnız bu yeni durumu dinleyiciye duyurmamız lazım. Sen bugün bir Uygar'a konuk ol.

0: Kılı kırk yaranlara hoş geldiniz. Programa başlamadan önce size bir müjdemiz var. Sen duyurmak ister misin?
1: Evet. Merhabalar arkadaşlar, ben İnce Özdemir. Yakın zamanda kısa bir ayrılık yaşadık. Sizi bilmem ama ben çok özledim. Bu odayı, bu mikrofonu, sizi...
2: Patroncuğum ne yaptın?
1: Yeni dönemde yepyeni bir konseptle karşınızda olacağım. Bu sefer iki kadın yapacağız programı. Esra Şafak'la birlikte en hassas konuları...

0: cesur şekilde ele alacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Yeni dönemde yeni konseptimizle görüşmek üzere sözü eski ortağıma bırakıyorum.
1: Kendisine hayırlı olsun diyor ve ben de bundan sonra yoluma yalnız devam ediyorum. Bu parça yalnızlara gelsin.
2: Ha, ne güzel olmuş ya. Ayrı ayrı program yapacaklar artık. Tam istediğin gibi bak.
1: Benim istediğim bu değildi.
2: Daha ne istiyorsun peki?
1: Esat, senden bir şey isteyeceğim. Bu radyonun sahibi, bu herifin dayısıymış ya. Hı hı. Şu adamı bir araştırır mısın?
2: Nesini pardon?
1: Radyoyu elden çıkarmayı düşünür mü? Ortaklığa açık mı? Maddi durumları nasıl? Bir soruştursana.
2: Ya sormaya da korkuyorum ama. Neden?
1: Korkmaya devam et sen. Dediğimi yap sadece.
2: Peki. Ha dün gelen adam kimdi ya? Hali de öyle bir tuhaftı.
1: Hiç ya. Ham madde alımı için görüştüğüm biri işte.
2: Beni atlayıp sana mı geliyorlar?
1: Arada hatırlı tanıdıklar vardı. Görüşmek zorunda kaldım. Hadi çalışmam lazım benim. Müsaade et.
2: İyi. Radyoyu da kapat madem. Konsantren bozulmasın.

0: Baba neredesin? Niye açmıyorsun? Maça gidecektik hani bugün.
1: Ne oldu? Canın mı sıkkı?
0: Yok, bir şey yok. Sen ne yaptın?
1: Hiç. Emin misin?
0: Eminim ya, bir şey yok.
2: Ya Nero, bir baksana. Şu benim biyoloji ödevimi sana paslasam. Benim kafa hiç basmıyor yani, biliyorsun.
1: Olur, getiririm yarın.
2: Ya sen var ya, başka bir işin yok ha. Tamam, kaçtım ben. Görüşürüz.
0: Ne bu şimdi?
1: Ne?
0: Bunun ödevlerini sen niye yapıyorsun?
1: Ne var? Arkadaşım o benim.
0: Biz de arkadaşız. Benim ödevlere de bir el atarsın artık o zaman. Tamam ya, şakaydı. Ben insanları kendi çıkarlarım için kullanmam. Hele seni. Asla.

0: Gülben, ne yapıyorsun öyle minnoş gibi küveti okşuyorsun? Doğru düzgün yapsana foşur foşur.
1: Abla ne minnoşu, zaten bu dördüncü kez yapışım.
0: Kör müyüm, görüyorum orayı böyle mıy mıy mıy mıy. Ömür mü geçer be? Foşur foşur yap, geçsin derz aralarını.

0: yaptı beni.
1: Ay abla, çok özür dilerim, görmemişim.
0: Pis. Git hallet onu hadi.
1: Ne yapayım?
0: Ne bileyim ne yap, git sen hallet işte. Dokunmam ben o pisliğe. Ay bir de yele gibi.
1: Ay çok kötü görünüyor.
0: Ay hala konuşuyor. Yılan gibi aldı eline yele gibi şeyi. Ay midem kalktı Gülben, Allah kahretmesin. Selamun kablen.
2: İyi iyi. Pek parlak durumda değiller.
3: Hı hı. Reklam gelirleri de azalmış son bir aydır.
2: Tamam, sen hemen irtibata geç. Yalnız benim adım görünmesin.
3: Abi hata yapıyorsun. İnci duyarsa çıldırır, benden söylemesi. Efendim? Evet benim. Nasıl?

0: Yo, benim o plakada bir aracım yok memur bey. Ha, bir dakika. Senin Hurda'yı soruyorlar. Tamam memur bey. Tamam, ben ilgileneceğim, sağ olun. Senin Hurda'ya biri çarpmış da polis onun başındaymış, o arıyor.
1: Polis mi?
0: Sen vermedin mi ya arabayı?
1: Allah kahretsin. Araba senin adına kayıtlı, kalk. Kalk, yürü.
0: Oğlum ne panikliyorsun? Hurda bir araba.
2: Baba, yemeğini getirdim. Saklamana gerek yok. Ben biliyorum onları özlediğini.
3: Kimleri?
2: İşte bizden önceki halini.
3: Safiye ne yapıyor? Hiç ses sedası çıkmadı.
2: Banyo yapıyor.
3: Sonra küveti temizleyecek. Sonra terledi diye yine banyo yapacak. Sonra yine küveti temizleyecek.
2: Lüzum görmese yapmaz.
3: Hadi o kendini tutamıyor. Seni rahat bıraksa bari. Dışarı çıksan, gezsen, hava alsan, yaşıtlarınla görüşsen.
2: Sen demiyor muydun iş yerine gitme, evde kal, ablana yardım et diye?
3: Ben... O iş... sana göre değil diye söyledim.
2: Neden bana göre değildi?
3: İş hayatı zordur. Sen hassas kızsın. Yorar seni diye.
2: İlaçlarını orada unutma.
3: Gülben, bir durur musun kız? Bak, orada masanın üstünde bir kitap ayırdım sana. Al oku. Seversin. Klasiklerden. Çok iyi bir aşk romanı.
2: Sağ ol. Ama kalsın.
3: Sen severdin aşk romanlarını.
2: Artık sevmiyorum.

0: Kolay gelsin. Kaza mı düzenli bize?
1: Ya kusura bakmayın. Kullanırken hafif bir değdirme oldu.
2: Hiç sıkıntı yok, sorun değil.
1: Sizi göremeyince ben de memur beylere haber verdim.
2: Teşekkür ederiz haber verdiğiniz için. Araç hanginizindi?
0: Benim.
2: Kaskı için tutatmamız lazım.
3: Memur bey, hiç gerek yok. Arkadaş zaten aracı kullanmıyor. O yüzden biz geçmiş olsun diyelim, yolumuza devam edelim.
1: Valla benim işim de çok iyi olur.
2: Peki o zaman, geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın.
0: Önemli değil, sağ olun.

0: Sen iyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Ne bileyim. Biraz fazla heyecanlandın sanki.
1: Yok ya, sana öyle gelmiş.
0: Bu niye sende ki hala ya? Hani vermedin mi sen bunu?
1: Vereceğim de işte. Hala gelip alamadı.
0: O ne lan? Bu çanta ne ki?
1: Eski eşyalarım işte. Esat, amma soru sordun ya. Tamam, sağ ol, geldin işte.
0: İyi. Gelmiyor musun şirkete?
1: Yok, ben buradan eve geçerim artık.
0: Peki abi. Görüşürüz.

0: Bunu da sana alma.
1: Bana mı? Aman yemez o kantinden. Yanında getiriyor hep. Bak mesela havuç. Çok sağlıklı, aferin Neriman.
2: Yok. Neden yemeyeyim?
3: Oo. Afiyet olsun gençler.
1: Sağ ol.
2: Çok güzel. Sağ ol.
0: Sen buna güzel diyorsan ben seni bir gün Mesut abinin yerine götüreyim de hamburgerin hasını ye.
1: Gidelim o zaman bir gün çıkışta.
3: Aynen ya. Yani benim de işim yok.
0: Bugün olmaz. Gelmek isteyen yarın gelsin. Sana uyar mı Neriman?
1: Ben okeyim.
3: Ben de okeyim. Gelirim.
0: Mero?
1: Bakarız.
4: Han Bey telefonunu unutmuş. Çalıp duruyor deminden beri. Ne yapalım Esat Bey?
5: Hay Allah. Ben alayım onu. Sağ olun Feride Hanım.

0: aç kapıyı. Gülben kime diyorum? Kız duyuyor musun beni?
1: Ay alık bu kız ya, ses de çıkarmıyor.
2: Bakıyorum abla.
3: Aa, Esat.
4: Selamlar.
3: Niye geldin?
4: Han içerideyse bana bakabilir mi?
3: Yok, evde yok. Ne oldu ki?
4: Bunu unutmuş da şirkette, geçerken bırakayım dedim.
3: Keşke şoförle yollatsaydın. Zahmet etmeseydin buraya kadar. Kendi vaktinden çalmasaydın hiç.
4: Sıkıntı yok ya benim için. Artık siz verirsiniz. Rica etsem.
3: Benim şey, ellerim yağlı da sarma sarıyordum, zeytinyağlı. Şöyle yapalım, onu şöyle alayım da o yağ olmasın. Uzat sen onu. Şey... Aa! Yüzüğün yok.
4: Ne yüzüğü?
3: Nikah yüzüğü, evlendin ya sen. Yok.
4: Yo, evlenmedim.
3: Gerçekten mi?
4: Yani. Evlensem haberim olurdu değil mi?
3: Vazgeçtin demek.
4: Yo, vazgeçmedim de.
3: Erteledin mi yoksa?
4: Hayır, ertelemedim de. Yani düğün yok. Aday bile yok. Hiç yok.
3: Hiç mi yok? Ya.
0: Sağ ol. Abla ne yapıyorsun?
1: Geçin. Git.
0: Bana bak. Bir erkeğin gözlerinin içine o kadar uzun süre bakılır mı? Ha? Hafif misin sen?
3: Yo, değilim.
0: Yakarım o kitapları. Vallahi yakarım ha.
3: Tamam, anladım.
0: Ben az önce yanlış mı duydum yoksa o Esat denilen çocuk ben evlenmedim dedi.
3: Evet, evlenmedim dedi. Aday bile yok dedi.
0: Allah kahretmesin. Hani evlenen buydu? Ha? Sen beni mi kandırıyorsun uğursuz?
3: Abla yemin ediyorum duydum. Nikah dediler, düğün dediler. Ekmek musaf çarpsın ki vallahi bak.
0: Bana bak, yalan söylüyorsan o kemiklerini kırarım ha.
3: Abla vallahi billahi duydum. Düğünde şöyle yaparız, böyle yaparız dediler hep. Yemin ederim.
0: Eyvahlar olsun. Sen bu ne demek biliyor musun?
3: Ne demek?
0: Çalıştır o kafayı biraz, çalıştır. Han gitti elden, bizim çocuk gitti elden.
3: Ay! Abla! Biri arıyor.
0: Yaklaşma kız, üstüme üstüme.

0: Nikah bastı. Bak geniş geniş arıyor. Sarı kan torun. Oy pis kız pis. Yandık biz yandık. Ben sokakta kaldım. Ben nerelere giderim? Ben kara kış geldi. Ben nerelere giderim ben? Baba hasta. Kim verir ilacını?
1: Arıyor hala arıyor.
0: Bu ev mahvolur bu ev. Yanar kokar bu ev. Mahvolur. Gel içeri tozunu alalım Gülben gel.
2: Yenge.
3: Esat ne haber?
2: İyi sen?
3: İyi. Ben de tam Hana arıyordum. Sen onlarda mıydın?
2: Evet evet. Sofra kurmuşlar da bana. Yemek yedik beraber.
3: Bu saatte.
2: Dalga geçiyorum ya. Çağırırlar mı hiç? Vallahi kapıdan başımı içeri zor uzatıyorum.
3: Niye?
2: Öyle onlar. Misafir sevmiyorlar. Seninkine ulaşamıyoruz bu arada. Telefonunu şirkette unutmuş. Onu vermeye geldim ben de.
3: Ablasına mı verdin?
2: Eyvah. Vermese miydim?
3: Şimdi tam şimdi onu aradım. Çıldıracağım ya. Biri evlendi ama kim? Benim bunu bulmam lazım ya. Kim bu yani? Eğer Han evlendiyse ve bizden gizliyorsa nasıl bulacağım? Ay ben kafayı yerim. Ben sabaha kadar uyuyamam. Gözüme uyku girmez. Bulmam lazım benim.
1: Abla acaba Han'a bir daha mı sorsak?
3: Gülben kurban alayım. Bırak zekası olanlar düşünsün. Sen düşünme.
1: Şey kızma ama aklıma bir şey geldi benim.
3: Söyle.
1: Acaba Han'ın telefonuna mı baksak?
3: Getir. Mesajları aç. Mesajlara bak. Kocacığım mocacığım yazmış mı? O zilli yazar çünkü.
1: Abla bu parmak izi istiyor.
3: Ne parmak? Öyle bir şey yoktu ki. Eyvahlar olsun. Kesin bir şey gizliyor bu çocuk.
1: Şey babaya soralım mı bir daha?
3: Baba söyler mi ya? Daha geçen gün demedi mi? İnşallah evlenirsin de kurtulursun bu evden diye. Neriman'la baba düşman attı. Asla söylemez.
1: E ne yapacağız peki? Kaldık.
0: Abi ne olur yardım et ya Rabbim. Benim bir şey bulmam lazım.
4: Pardon. Haluk Bey'e bakmıştım da ben burada oturuyor.
5: Vallahi hiç ses soluğu çıkmadı kaç gündür.
4: Sağ olun, iyi günler.
5: İyi günler canım.
0: Ah benim anneciğim burada olsaydı o bilirdi bizim ne yapacağımızı. Oy, o cin gibiydi, cin gibi.
3: Gülben?
1: Abla?
0: Ne o?
3: Ne?
0: Bir şey var orada, oy için fena oldu. Böcek falan mı o?
1: Hayır, yok abla o toz sadece.
0: Koş çabuk içeriden bez kapıp gel. Ah benim anam olaydı burada ne toz olurdu ne biz çaresiz kalırdık. Canım anam olaydı bak. Anneciğim ne olur beni duyuyorsan hadi bana bir işaret ver. Ne olursun bir şey yap bana. Buldum.
3: Ne? Nüfus cüzdanını alacağız ona bakacağız. Orada medeni hali yazar ya.
1: Ay abla nüfus cüzdanını alamayız ki o cüzdanının içindedir. Hadi aldık diyelim nasıl dokunacağız ona?
3: Doğru diyorsun. Pislik içinde paralar, kartlar falan. Neyse artık sen onun bir çaresini bulacaksın.
1: Ben mi bulacağım?
3: Ben mi bulacağım? Sen bulacaksın tabii. Beni bilmiyorsun sanki. Nasıl ben onu bak? Abla ben bulamam. Onu nasıl yapayım? Kesin. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ne oldu gene? Söyleyin, söyleyin.
1: Arkadaşın geldi. Telefonunu unutmuşsun çünkü. O telefonu getirdi orada.
6: Arayan oldu mu peki?
3: Ben bilmem ben temizlik bezi elimde zaten Gülben'e sor.
1: Benim haberim bile yok yani kim aramış aramış mı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bilmiyorum.

0: Hayırdır? Nereye gittin?
1: İş yemeğindeydim. Kimle diye sormayacak mısın?
0: Yok, o senin bileceğin iş.
1: Peki bana sormak istediğin başka bir şey var mı? Mesela sabahki konuyla ilgili.
0: Yok, sen zaten cevabını verdin. Yani evlenmedim dediğine göre evlenmemişsindir. Gizlice evlenip de herhalde kardeşlerinden gizleyecek kadar bizi sevmiyor olamazsın yani, değil mi?
2: Yok.
1: Ben yukarıdayım. Yemek yaptınız mı?
0: Haşladım, patates haşladım ben.
2: Soğanlı havuç da koyduk içine.

0: Alo. Aa, merhaba. Sağ olun geri aradığınız için. Ya ben babama ulaşamıyorum da siz konuştunuz mu hiç onunla? Tamam, teşekkürler. Onunla konuştuğunuzda bana da haber verirseniz sevinirim.
1: Kimle konuşuyordun?
0: Hiç tanımazsın.
1: Dedeme söz vermedin mi bir daha görüşmeyeceğim diye? Niye hala arıyorsun onu?
0: Görüşmedim zaten. Ama arardı normalde. 2 gündür aramıyor, ulaşamıyorum da.
1: Senin hayrına ulaşamamam.
0: Babam kayıp diyorum sana.
1: Ona hiçbir şey olmaz Ege. Kıyamet kopsa o sağ salim çıkar oradan.
0: Nereden biliyorsun?
1: Ne olacak ya, bir yerde sızıp kalmıştır ya da kumar masasından kalkamamıştır.
0: Öyle bir şey değil işte. İçimde kötü bir his var. Kime ne anlatıyorum ki?
1: Ben sen üzülme diye söylüyorum.
0: Maça götürecekti beni.
1: Sen de inandın mı ona? O verdiği sözleri tutmamasıyla meşhurdur.
0: Ölse gitse başın göğe erecek değil mi? Basbayağı sevineceksin.
1: Hayır, hiçbir şey hissetmeyeceğim. O çoktan öldü benim için.

0: su içmedim. Su içmedim ha. Bağırma. Abla.
1: Sus, ne oldu? Hadi uyumuştur. Çıkıp alalım şu cüzdanı.
0: Ay ablam ya, uyanırsa şimdi ya.
1: Uyanmaz. Hadi.
0: Tamam. Başımıza iş almasak.
1: Sus.

0: İnci. Bakıyorum özlemişiz.
1: Yok canım. Nereden çıkardın?
0: Uyuttun mu dedeni?
1: Sizinkiler uyudu.

0: Nerede bu ya? İyice karıştır kız, iyice karıştır. Dokunma paralara. Ay pislik içinde bir de mikrop bulaşacak vallahi. Yazıyor bu medeni hal, yazmıyor mu görmüyorum, çevir bakayım. Yazmıyor bunda, niye yazmıyor ki?
1: Ay abla, bu yerlerde yazmıyor demek ki ya.
0: Eyvallah olsun. Boşa gitti bütün emekler. Sabaha başka bir şey düşünmek lazım Külben. Tamam koy içine de götürüp koyayım ben.
1: Ben koymayayım mı geri? Sen dokunabilecek misin?
0: Aman sakarın tekisin, şimdi ortalığı yıkacaksın, ver bana. Ellerini yıka iyice.

0: Abla!
1: Ay! Ödüm koptu be, ne yapıyorsun hırsız gibi?
0: Hayırdır?
1: Ne hayır? Su içmeye geldim, susadım. Sen hayırdır?
0: Ben de su içeceğim de işte şey, babama uğradım önce.
1: Ha. Sen benim mutfağımdan mı su içecektin?
0: Ya biliyorum da yukarıda su kalmamış, o yüzden mecbur kaldım. Sen niye taktın bu eldivenleri bu saatte?
1: Allah Allah. Uyku sersemi tozludur, bir şeydir. Görmem bardağı mardağı. O yüzden taktım. Niye takacağım? Beni bilmiyorsun sanki. Kadın parfümü kokuyorsun be, bu ne?
0: Ha, ben zaten yatmadan önce hep kadın parfümü sürerim, haberin yok mu sen?
1: Kokuyorsun ama buram buram.
0: Ya. Yok abla, yok. Kolonya sürmüştüm. Ne? Yaseminli bir şey. Bir su içeceğim.
1: Tamam, bekle. Dur. Ben veririm.

0: Hadi git sen, tamam. Ben bulaşıkları yıkayacağım.
1: İyi, hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: İyi. Gayet iyi. Bu rakamları hayır diyemezler.
1: İyi de sormayacak mı yani bu kadar zarar eden bir radyoyu kim alır, niye alır?

0: Sen müsaitsen baş başa bir yemek yiyelim mi canım?
1: Şişt, Esra'yı da çağır. Esra'yı da çağır, biz de gelelim. Çağırsın Esra'yı da çağırsın. Ayarla ya, biz de gelelim hadi.
2: Oğlum bir dakika dur. Ne konuştuğumu anlamıyorum ya.
1: Tamam ama söyle. Esra'yı çağırsın mutlaka.
2: Tamam.
1: Söyle söyle.
2: İstersen Esra'yı da davet et. Tamamdır.
1: Ne dedi? Tamam dedi mi?
2: Ne oluyor böyle? Niye yırtıyorsun sen kendini?
3: Ulan sen kendine bak. Sen koskoca radyo satın alıyorsun. Ben alt tarafı bir yemek yiyelim diyorum.
2: Esra olmaz sana. Uğraşma boşuna.
3: Niyeymiş ya?
2: Üzersin sen o kızı.
3: Yok ya. Ben aksine mutlu ederim onu. Onu öyle bir severim ki ben. Pamuklara sararım ben. Ha? Yollarına güller dökerim. Ayağının altına kırmızı halılar sererim onun ben.
2: Of. Tamam Esat. Ne istiyorsan yap. Yalnız ben kefil olmam sana. Ona göre.
3: Kırıyorsun ama ha. Ben sana böyle mi yapmıştım? Az kalsın sen pes ediyordun da ben girdim koluna, kaldırdım seni ayağa. Şu an evde kalmadıysan benim sayemde ha.
4: Allah'ım bize bir yol göster ya Rabbim. Ne olur biz bu çocuğun durumunu nasıl öğreneceğiz? Ay camlar leş gibi olmuş ha.
5: İşte dışarıdan silmiyoruz ya o yüzden.
4: Dışarı çıkarsak biz leş gibi oluruz ya kafasız Gülmen, o yüzden.
5: Bence Han'ın odasını iyice bir arayalım. Belki bir belge, cüzdan bir şey buluruz. Memur uzatıyor ya nikah cüzdanını.
4: Gizli gizli evlenen koyar mı o ortalık yere onu? Zaten o sarı kanturon onu kesin almıştır. Bırakır mı bizimkine? Böyle sarılıp uyuyordur.
5: Neriman'a söyleyelim. O internetten baksın. Hani devletin bir sayfası varmış. Bir tıklıyorsun her şey çıkıyormuş.
4: Güvenmem ben o bücüre. Onun tarafı belli.
5: E abla öğrenemeyiz böyle. Öğrenemeyeceğiz yani.
4: Aslında bir yolu var ama.
5: Ha, neymiş söyle.
4: Ay olmaz. Mümkün değil.
5: Neden? Ne ki?
4: Ay yok yok yok yok. İmkansız.
5: Ay abla merak ettim. Ne söyle.
4: Nüfus idaresine gitmek. Eğer evlendilerse kaydı çıkar.
5: Bize niye söylesinler ki?
4: Kütüğümüz bir, söylerler.
5: İyi ama zaten biz gidemeyiz.
4: Ben gidemem ama sen gidebilirsin. Yapmak zorundasın Gülben.
5: Abla, abla her yerim pisliğe bulanır benim.
4: Ben sabuna çamaşır suyu katarım. Pırıl pırıl yaparız biz seni.
5: Aa, aa, yapamam, yapamam ben. Aa.
4: Ailemiz için, ailemiz için. Beni bilmiyor musun? Kafamı camdan çıkaramıyorum. Yapabilsem ben gider yaparım zaten.
5: Abla, kalabalıktır orası. Bir sürü insan girip çıkıyor. Pislik içindedir her yer. Sırası var, mikrobu var. O yıkanmakla çıkmaz ki pislik, kir.
4: Başka şansımız yok. Bu şüpheyle yaşayamayız biz. Yapmak zorundayız.
5: Affet abla ben yani yapamam. Yapamam.
4: Bizim şirkete koşa koşa gittin ama değil mi? O koca binaya nasıl girdin?
5: Ama o başkaydı. Orduman beni şoför aldı. Han da oradaydı zaten. Ben yalnız kalmayacaktım ki. Zaten döndüğümde halimi gördün. Yemin ettim ben bir daha çıkmayacağım diye. Ne olur yapamam.
4: İyi tamam gitme. Han da bizi terk etsin sonra. Ben burada bizim ailemiz için uğraşıyorum. Sen hiçbir şey yapma tamam. Çıkma.
3: Ya vallahi ben şahsen bayıldım Yasin programa. Çok güzeldi ya. Hatta neredeyse arayıp bağlanacaktım.
4: E bağlansaydın.
3: Korktum.
4: Niye?
3: Sana bağlanırım diye.
6: Aman ne olursun şunu bir kursa falan yolla. Bir kadına nasıl kur yapılır öğrensin. Böyle bodoslama olmaz.
7: Ay bence çok şirin.
3: Aşk olsun yenge ya. Muska böreği miyim ben? Şirin ne demek?
2: Hakikaten nasıldı program? Tepkiler nasıl?
6: İyi. Çok iyi. Zaten Esra ile biz yakın arkadaş olduğumuz için çok böyle sıcak oluyor, samimi oluyor.
2: Doğru. Diğeri daha soğuktu.
6: İyi işte, çok iyi gidiyor.
3: İyi, iyi. Daha iyi olacaktır o, çok güzel olacak. Bizde o, merak etmeyin. Bomba gibi olacak.
6: Anlamadım, bizde derken?
3: Şey yani hani tavsiye anlamında. Mesela benim arabesk repertuarım o kadar...

0: iyidir ki. Han da konseptten çok iyi anlar, değil mi?
1: Gerekirse tavsiyede bulunuruz tabii. Bak buranın somon ızgarası çok iyidir, sever misin?
2: Öyle mi? Bilemedim ya.
3: Ne yapacaksın? Satacak mısın?
1: Satmayayım. Zaten zarar ediyorum. Satayım, kurtulayım işte.
3: Ne olacak bu kadar insan? Ya kapatırlarsa radyoyu, ya işten çıkartırlarsa insanları?
1: Yok, olduğu gibi muhafaza edeceklermiş. Çizgiyi bozmayacağız dedi adam.
3: Kimmiş bunlar ya? Niye batık bir yere satın almak istiyorlar ki?
1: Parfüm işi mi yapıyorlarmış, kozmetik mi? Öyle bir şey işte. Esat diye bir adam.
3: Esat?
1: Sıkı takipçinizmiş.
3: Kimmiş bu Esat? Soyadı ne?
1: Kimse kim oğlum? Bu devirde kim batık radyo satın alır?
3: Doğru. Kimse almak istemez.
2: Hiç kötü bir şey olmayacak, sen merak etme. Zaten duraktan bineceksin taksiye. Adamın eline parayı bırakma sakın. Sanki koltuktan düşürmüş gibi yap. O oradan alır zaten. Binaya girdiğinde de kimseyle göz göze gelme ne olursun. Hemen gişeye doğru koştur. Bitti gitti işte, o kadar.
4: Abla, ya beceremezsem?
2: Niye beceremeyesin Gülben? Allah korusun. Becereceksin kardeşim. Ben sana güveniyorum.
4: Ya kaybolursam? Eve dönemezsem? Ha?
2: Taksiye söyle, o seni kapıda beklesin, aynı taksiyle dön. Ben senin için dua edeceğim Gülben. Hiçbir şey olmayacak kardeşim, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sen benim dediklerimi yap yeter. Ben senin için dua edeceğim. Hiçbir şey olmayacak Gülben.

sana bir şey derse konuşma. Dokunmaya çalışırsa uzak dur. Sıra falan olursa kimse değmesin sana. Dikkat et. İçinden hep de ki hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Sen iyi düşünürsen iyi olur zaten.

0: İçinden sürekli de ki yapabilirim. Yapacağım. İnanırsan olur.
1: Yapabilirim. Yapacağım. İnanıyorum.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bu seferki daha iyiydi der.
1: Bu PPKS küçük bir silahtır. Tetiğe çok güçlü basmamaya çalış. Yoksa çok geri teper. Bütün yapman gereken biraz çalışmak.
0: Sekizlik çok küçük.
1: Bir de çok küçük demez mi?
2: Ne diyorsun Doug? $300,000. Oldukça iyi para, öyle değil mi?
1: İş çok kolay gibi görünüyor.
2: Ha öyle. Bütün yapmamız gereken o üzgün çocuğu hapisten çıkarıp götürmek.
0: İşin zor olan kısmı ne?

0: parayı almak.
1: Bu sefer değil. Bu Meksikalı'nın amcası epey zengin. Hadi bana biraz yardım et. Daka bunun iyi bir iş olduğunu söyle. Parayı yarı yarıya kırışacağım.
2: Dalga mı geçiyorsun? Bu işte ben de varım.
1: Çok akıllı bir karın var Daka. Onu çok iyi yetiştirmişsin.
0: İşin çoğunu biz yapacağımız için paranın çoğunu da biz alırız.
1: Bundan o kadar emin olma. Anlaşmayı ve uçağı sağlayan benim. Bunlar olmadan da hiçbir şey olmaz.
0: Hangisini istersin tatlım?
2: Colt'u istiyorum.
0: Ama Colt benim.
2: Ama onu istiyorum.
1: Bu sihirli anı bozmak istemezdim ama ne yapacağını bilmem gerek Doug. Var mısın yok musun? Sanırım bunu evet anlamında anlayabilirim ha.
0: Düşüneceğim.
1: İyi iyi düşün. Yoksa işi kendim yaparım. Hey affa, avukatın nerede kaldı?
3: Ne haber, pis aynasın.
4: Mendoza dışarı çık. Çizginin önünde dur. Arkanı dön.
5: 925. Birazdan yanından geçeceğiz, tamam.
1: Tamam, sizi gördüm.
0: Solda dur, burası çok iyi.
2: İşi halletmek için 3 dakika.
0: Kamyona girdikten sonra değil mi?
2: Evet.
0: Ne oldu?
2: Para kazanmak için zor bir yol.
0: Niye bir dişçiyle evlenmedin?

0: Mendoza, bugün şahsı günündesin. Yargıca selamımı söyleyin. Gitmeden önce bir öpücük versin.
1: Hadi kımılda ya. Biraz.
2: Yürü bu taraftan. Kımılda.

0: Çabuk olun.
1: Hadi.
0: Hadi bin.
1: Çabuk.
0: Hoş geldin amigo.
2: Buradan sola döneceksin. Sonra tekrar sola.
0: Hey, bir yolcunuzu kaybettiniz salak herifler.
1: Canınız cehenneme.

0: arabanı durdurma. Bu sende kalsın.
1: Geri dönmek çok güzel. Sağ olun.
0: Gidelim.
1: Amcam için büyük bir kahraman olacaksın dostum. Çok sevinecek. Hey Luce.
2: Hoş geldin.
3: Seni gördüğüme sevindim.
0: Merhaba dostum.
3: Hoş geldin.
1: Merhaba dostum.
4: Merhaba. Hazırlayın bakalım Mendoza'nın sofrasını.
3: Peki.
4: Çok akıllıca bir iş çıkardım. Bugün saat 5 haberlerinde bunu duyarız herhalde. Hepsi burada. İstersen sayabilirsin.

0: Ve yeğenimi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Böyle korkunç bir şeyi yeğenime kim yapabilir ki ha? Louis iyi bir aile çocuğuydu ama bana gereğinden fazla paraya mal oldu. Seninle çalışmak çok güzeldi.
1: Ya va saliendo del edificio.
2: Ay, lanet olsun. Hadi gidelim. Çabuk ol.
3: Hemen gidiyoruz patron. Kaldır ahbap.

0: ki?
1: Yardım edebilir miyim bayan?
2: Kocam Carter McCoy'u görmeye geldi.
1: Tamam, kapıdan geçin.
3: İçeri girin. Şu taraftan.

0: Vente conmigo, tienes un visitante.
1: Hasta la semana.

0: Merhaba Dank.
1: Merhaba tatlım. Nasıl gidiyor, iyi mi?
0: Oldukça iyi. Ben Oklahoma'daki abimi görmeye gittim. Çocuklarını da gördüm. Tanrım Dank.
1: Beni dinle, dinle. Sanırım buradan çıkmak için bir yol buldum. Phoenix'in dışında çalışan bir adam var. Adı Jack

0: Sınırın iki tarafında da bir sürü iş çeviriyor. Şimdi de çok büyük bir iş planlıyor. Güvenlikte çalışan birini ayarlamaya çalışıyor. Benim için. İpleri elinde tutan doğru adamı arıyor. Beyin hakkındaki her şeyi biliyor. Onunla bağlantı kur. Onun için çalışacağımı söyle. Yeter ki beni buradan çıkartsın. Bunu yapabilir misin? Bunu benim için yapar mısın?
1: Hayatımın kalanını sensiz geçirmek istemiyorum da.
2: Arizona Bilmer'e hoş geldiniz.
1: Sağ olun.

0: cool.
1: Vay vay vay vay. Doug McCoy'un karısı mısınız?
0: Evet, doğru.
1: Buyurun. Jim Deere Jackson, çantanızı alabilir miyim? Bay Benyon için çalışıyorum. Bayan McCoy, üstünüzü aramalıyım.
2: Affedersiniz efendim. Konuğunuz geldi.
3: Seni sonra ararım.
0: Umarım memnun olmuşsundur.
1: İdare eder işte.
3: Merhaba Bayan McCoy. Ben Jack Benyon.
0: Tanıştığımıza sevindim.
3: O zevk bana ait. Jim Deere için sizden özür dilerim. Bazen kendini işine fazla kaptırıyor.
0: Bay Benyon, buraya kocam hakkında konuşmak için geldim.
3: Oturmaz mıydınız?
0: Tabii. Sağ olun.
3: Alır mıydınız?
0: Lütfen.
3: Buz?
0: İyi olur.
3: Kocanız nasıl?
0: Çok daha iyi olabilirdi.
3: Meksika'daki hapishaneler pek iyi değildir ha. Oralı biri için bile çok zordur, değil mi? Bu kadar yetenekli biri içinse utanç verici.
0: Anladığıma göre bir işiniz varmış. Belki birbirimize yardım edebilir.
3: Olabilir.
0: Teşekkür ederim.
3: Kapiste, Meksika'da iş çok karışık. Kendime başka birini bulabilirim. Neden kocanızla uğraşayım ki?
0: Doug en iyisidir. İstediğiniz de bu değil mi?
3: Evet, İstediğim bu. Pekala, McCoy'lar işbirliği yapmayı ne kadar istiyorlar?
0: Çok.
3: Biliyor musun, çok daha iyisini hak ediyorsun. O sana layık biri değil. Yapmayalı ne kadar oldu?
0: Bir yıldan fazla.
3: Çok uzun süre değil mi?
0: Hem de çok uzun.
3: Evet.
4: Adın ne?
5: McCoy.
6: Salah, Vasily McCoy.

0: Affedersin, geciktim. Çok bekledin mi?
1: Hayır. Çok değil.

0: Çok iyiydin. Bunu cumartesi de yapabilir miyiz?
1: Elbette Bay Bayon. Her zaman yaparız. Sorun değil.
0: Lastikleri değiştirmeliyiz.
2: Günlük yeter. Çok iyiydi sen.
1: Teşekkürler.
3: Bira içmek ister misin?
4: Hayır, sağ ol.
2: İşle eğlenceyi birbirine karıştırmıyorsun değil mi? Ben hep karıştırırım. Karın senden iyi bahsetti. İşlerini yürüten böyle bir kadının olduğu için şanslısın.
4: Senin için ne yapabilir?
2: Bir köpek yarışı yapılacak. Çok büyük paralar var. Tıpkı banka gibi bir de kasası.
4: Yarış ne kadar büyük olursa olsun köpek yarışlarında hiç para yok.
2: Hayır, bu yarış farklı. Çok para var, güvenme.
4: Ne kadar?
2: 1 milyon, belki 2. Belki de daha fazla. Bu işi yürüten adamları tanıyorum. Başta bu işten ben de para kazanacaktım ama artık beni istemiyorlar. Yanlış yaptılar.
4: Anlaşma nedir?
2: 3/2 benim, 1/3 de senin. Çalışacağın adamların parası da buna dahil. Seni hapisten çıkardığımı düşünürsek oldukça cömert davranıyorum. Unutma ki seni tekrar içeri attırabilirim. Şimdi gidip iş arkadaşlarına tanışalım.
4: Kendi adamlarımı kullanmak isterim.
2: Senin istediklerinin pek önemi yok, değil mi?
5: İşte geliyor, tıpkı eski günlerdeki gibi. Seni gördüğüme sevindim Doug. Sonunda seni bıraktılar ha.
1: Merhaba, adım Frank Jensen. Tanıştığına sevindim.
4: Yalvıston'da Jack Isler'la çalışmıştın değil mi?
1: Evet. Gerçi polis Jack'i yakaladı birkaç ay önce.
4: Nerede?
1: Benton Rouge'daki soygunda.
4: Başka nerelerde çalıştın?
1: Birkaç içki dükkanı soydum ve çok iyi araba ve silah kullanırım. İyi ateş ederim.
4: İyi ateş edersin demek.
1: Evet.
4: Nerede öğrendin?
1: Ordu'da.
4: Ordu'da demek.
1: Evet, özel tim askeriyim.
2: Siz sadece kendi işinizi yapın. Temiz bitirirseniz temiz kazanırsınız. Gayet basit değil mi?
1: Evet.
2: Bu seninle son görüşmemiz olacak. Benimle olan diğer işlerini yardımcım Jim'in diğerle halledeceksin.
6: McCoy, seni bırakmak istemezdim. Ne de olsa paralar sendeydi. Belki beklemem gerekirdi ama orada durup beynimi patlattırmak istemezdim. Ne yapsaydım? Senin gibi hapse mi girseydim? Ben özür dileyecek tipte bir insan değilim ve dilemeyeceğim. Benim beni isterim ve birlikte çalışacağız. Beni bırakmayacaktır. Bu yüzden İyi geçinmeliyiz. Kırgınlık falan olmasın. Tamam mı?
7: Çok alıngansın Doug.
8: Beni bir daha sakın atlatma.
4: Kırgınlık yok.
0: Pislik.
4: Kasa odasına ulaştığımız zaman, eğer her şey zamanında giderse, yarış stadyumunun kuzeyine koyacağımız bir tanker var, o patlayacak. Böylece bir karışıklık çıkacak. Kasa odasına girdiğimizde de içeride 2 ya da 3 koruma olacak. Kasanın yanında 2 kişi var. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta 38'lik bir tabak.

0: Tabancası olan bir koruma daha olacak. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Hemen onun icabına bakacaksınız. Onun panik olmaması ve birimize vurmamasına dikkat edeceksiniz. İçimizden birinin vurulması başımıza bela açabilir çocuklar.
1: 10 yıldır bunları giymiyorum ben. Şimdi de ihtiyacım yok. Şansımı değiştirebilir.
2: Yok, bana göre değil bu.
0: Siz bilirsiniz. Daha sonra arabaları şeyde değiştireceğiz.
3: Satır'ın çiftliğinde.
0: Satır'ın çiftliğinde. Ve ben Benyon'a parayı teslim ettikten sonra sizinle Tucson'da buluşacağız. Parayı paylaşmak için. Elbette hala tehlikede olduğumuzdan El Paso'ya kadar gitmemiz gerekecek.
2: Neden ta El Paso'ya kadar gideceğiz?
0: Orada Border Hotel diye bir yeri işleten, bize yeni pasaport ve kimlik çıkaracak olan bir adam tanıyorum. Biraz pahalı ama en iyisi. Böylece sağ salim Meksika'da olacağız. Ondan sonra da adios muchos.
1: Neden bu işi bu kadar zorlaştırıyorsun ki? Bu iş için John Dillinger olmana gerek yok.
0: Dillinger öldürülmüştü.
1: Evet. Yaşlı Johnny'ye arkadan vurulmuştu. Bang bang bang.
3: İyi misin?
0: Benyon benim şanslı bir adam olduğumu söyledi.
3: Sen zaten şanslısın.
0: Öyle mi?
3: Bana güveniyor musun?
0: Evet sanırım.
3: Güvensen iyi olur. Bana yarın her şeyin yolunda gideceğini söyledi Akın. Artık sensiz yaşamak istemiyorum.
0: Ha, bu hayatı bırakmak isteyen sadece sen değilsin. İnsan hapiste kaldığında düşünecek çok vakti olur. Dinle beni. Bu bizim son işimiz olacak. Bunu biliyorsun değil mi?
3: Ciddi misin? Gerçekten.

0: Jeneratörün çalışması gerek. Bil, neden kasayı kapatmıyorsun? Ben de gidip neler olduğuna bir bakayım. Saat kilidini de kur.
1: Hazır mısınız? Gidelim.
0: Bil, telefonlar da kesik.
2: Ne oluyor? Kaç! Herkes içeri yatsın.
0: Kasayı açamazlar, kilitli.
2: Sessiz olun. Beynini dağıtırız.
1: Kes sesini. Kes sesini dedim.
2: Kımıldama kimse, kımıldamışsın. Yok.
1: Güzel bacaklar.

yoksa beynini dağıtırım. Kahraman mı olmaya çalışıyorsun? Öyle bir kahraman olursun. Bir dakika iki saniye. Hadi elini çabuk tut.

sandı. Ayağında bir silah varmış. Silahına uzanıyordu. Yani şey, bana doğru tutmasana. Ne yaptaydım yani? Silahı vardı diyorum. Silahı vardı. Özür dilerim.

0: Ne kadar uzaklıkta?
1: 15 dakika kadar.
0: 15 dakika sonra orada olacak mı?
1: Aha, olacak.
0: Güzel.
1: Direksiyon tut sana.
0: Tabii.
1: Görüşürüz.

0: Rudy'nin bu huyunu çok severim. Ne yapacağı bellidir.
1: Hemen giderim buradan.

0: Benya'nın evi nasıl bir yer?
1: Bilmiyorum. Onun ofisinde görüştüm. Doug, neden hiç durmadan güneye doğru gitmiyoruz? Burada çok para var. Neden paylaşalım?
0: Bey'in verdiği bütün sözleri tuttu.
1: Sen Bey'ine hiçbir şey borçlu değilsin.

0: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyordum. Haberlerde birinin öldüğünü duydum.
1: 3 kişi öldü. Hanson panikledi ve bir korumayı vurdu. Ruby de bundan korkup Hanson'ı öldürdü. Sonra da beni öldürmeye çalıştı.
0: Karın nasıl?
1: Parayı bölüşelim. Hemen gitmek istiyorum.
0: Bu karmaşık bir işti.
1: Evet, karmaşık bir işti. Polis de bizde şans tanımadı.
0: Biliyor musun McCoy? Biz birbirimize çok benziyoruz.
1: Hiç sanmıyorum. Ben kendi pis işlerimi yaparım. Senin gibi saygıdeğer görmeye çalışan pislikleri de sevmem.
0: Hala anlamıyorsun değil mi? Bu çok komik çünkü senin işinin ehli olduğunu sanıyordum. Duruma şöyle bir bakalım. 1- Çok çekici bir kadın. 2- Bu kadının kocası. 1- Katil ve 1- Hırsız. Uzun zamandır Meksika'da hapiste. 3- Bir iş adamı. Çok güçlü ve etkili. Kadının kocasının işini kolayca bitirebilir. Ama neden yapsın ki? Ha? Basit bir nedenden. Belli olan bir nedenden.

Ama belki koşullar değişebilir. Kadın oldukça çekici. Bunu da fazlasıyla gösteriyor. Hem de çok iyi. Önüne bir fırsat çıkıyor ve bunu kullanıyor. Onu kim suçlayabilir ki? Kaçak bir hayat yaşamaktan bıkmış. Kocasıysa bir hiç. Kadın bundan daha iyisini istiyor. Böylece kaçınılmaz olay gerçekleşiyor. Ani bir taraf değişikliği. Çok eğlenceli bir birleşme oluyor. İki tarafın da hoşuna gidiyor. Çünkü yapılması gereken bu. Sonra beklenen an geliyor. Koca hiç dönmeyeceği bir yere gidiyor. Evet, daha koca hiç dönmüyor. Böyle bir yere. Karın hakkında sakın kötü düşünme Dark. Ne de olsa uzun zamandır hapisteydin. Oysa çok güzel ve genç bir kadın. Bazı istekleri olabilir.

0: Lanet olası, benim hatam yoktu, tek yol buydu.
1: Seni aptal Sultuk. Bunu bana söylemeliydin. Onunla anlaşma yapacaktın, yapmayacaktın.
0: Anlaşma yeterince
1: iyiydi. O zaman çıkıp gitmeliydin.
0: Tabii sen de hala içeride olurdun.
1: Sana güvenmiştim.
0: Evet, ve ben de hep senin yanında.
1: Evet, her zaman için.
0: Canın cehenneme.
1: Bana dürüst davranmadın.
0: Gerçeği kaldıramayacağını düşündüm. Ve haklıymışım.
2: Hangimizi vuracağına karar veremedin, öyle değil mi?
0: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Evet, böyle düşünüyorum.
0: O zaman çok üzgünüm.
1: Ben yana vurduğun için mi üzgünsün?
0: Hayır, onunla yattığım için üzgünüm. Çünkü bunu senin için yaptım. Ama buna değmezmiş.

0: Kara Baby.
1: Canın cehennem.
0: Carol. Arabaya bin. Beni çıkarmak için yapman gerekeni yaptım.
1: Aynı şeyi sen de benim için yapardın değil mi? Kendini benim için küçük düşürürdün değil mi?

Ah.

0: dışarıda bir adam var.
1: Kimmiş?
0: Bilmiyorum.
1: Hay Allah!
2: Yaranın durumu nedir?
3: Birazdan glikoz kanına karışmaya başlar. Yarım saat sonra filan. Kendini daha iyi hissedersin. Oradaki kemik kötü zedelenmiş. Ama henüz enfeksiyon kapmamış. Sadece günde birkaç kere bandajları değiştirmek gerek.
2: Sanırım bana bir hemşire gerekecek. Şöyle seni görebileceğim bir yere geç hadi. Böylesi daha iyi.
3: Bir daha düşündüm de... sanırım o bandajları değiştirmesek daha iyi olacak. Çünkü o yarayı tahriş etmekten korkuyorum.
2: Böyle mi düşünüyorsun Harold? Buraya gel ve otur. Buraya gel ve otur. Hadi gel doktor. Çok fazla düşünüyorsun. Şimdi bana gerçeği söyle. Bakıma ihtiyacın var mı, yok mu?
1: Kangren olma tehlikesi var.
2: Gözümü korkutamazsın. Pekala. Üçümüz bir yolculuğa çıkacağız. Yarın sabah yola çıkacağız. Arabanızı alıp El Paso'ya gideceğiz.
1: Yok, bu imkansız. Biz buradan ayrılamayız. Bu hayvanların bakıma ihtiyacı var. Bizim bir işimiz var.
2: Sen ne dersin Fren? Yolculuğu sever misin?
0: Elbette. Yani sen nasıl istersen.
2: Araban ne marka Harold?
0: Jeepimiz var.
2: Çok iyi. Bayılırım. Sen gidip depoyu dolduracaksın. Lastikleri ve yağını da kontrol et. Çok iyi durumda olduğundan emin ol. Çünkü yolda bir sorun çıkmasını istemiyorum, anladın? Ve eğer buraya başka birini getirirsen... onun kalbini deşerim. Anladın mı? O ölür.
0: Ne diyorsa onu yap Harold.
2: O haklı Harold. Hadi git. Hadi defol git buradan. Buraya gel tatlım. Hadi yanıma gel. Otur. Bunun adı ne?
0: Kedi.
2: Çok şirin. Sen de öylesin.
4: Öleli ne kadar olmuş? En azından 2 saat.
3: Herhalde Meksika yolunu yaralamışlardır.
4: Benson parayı Tucson'da paylaşacaklarını söylemişti. Ama şimdi El Paso'ya doğru gidiyorlar. Border Hotel diye bir yere.
5: İki yere de bakın. Hiçbir şeyi atlamayın. Unutmayın, paralarımız başkalarının elinde.
4: Benim ne yapacağız?
5: Bir mil ötede kör bir kuyu var.
4: Jack daha iyi bir cenaze töreni umuyordu.
5: Sadece size söylediğim yapın.
6: Caddedeki tankerin patlamasıyla birlikte civarda bulunan herkes büyük bir panik yaşadı. Tahminlere göre bu da çok iyi planlanmış.

0: olan soyunun bir parçasıymış. Daha fazla bilgi aldığınız sürece size iletmeye devam edeceğiz.
1: Bugünkü köpek yarışlarında bulunan insanların çoğu yarışlarda şanslı olmayı umuyordu. Ama görünüşe göre bazıları onlardan daha şanslıydı. Burada meydana gelen patlama sayesinde büyük bir soygun başarıyla tamamlandı.

0: olmalıyız.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim. İyi görünmüyor muyum?
1: Bilmiyorum. Hala bana kızgın olsan bile bundan haberim olmazdı, değil mi? Çünkü yine her şey yolundaymış gibi davranırdın.
0: Anlayamadım.
1: Olanları unutmamış olsan bile belli etmezdin. Sana güvenmiyorum Dark.
0: Hey, ha, bir fikrim var. Al şunu. Bu sana bir şeyleri ispatlar. Silahını al. Hadi alsana.
1: Dolu değil ki.
0: Ha doğru. Benyamin'in üzerine boşaltmıştın. Al benimkini al. Hadi al.
1: İstemiyorum.
0: Al.
1: İstemiyorum.
0: Burada bir sürü para var. İstediğin yere gidebilirsin.

0: Ver bakalım.
1: Senin yerinde olsam Harold konusunda fazla endişelenmezdim. Buraya kimseyi getirmeyecektir. O zararsızdır.
0: Evet, bu doğru olabilir. Ne kadar zamandır evlisiniz?
1: 2 yıldır.
0: Eminim çok heyecanlı geçen bir 2 yıl olmuştur. Buralarda yaşamak, hasta kuşları tedavi etmek. Buraya gel.
1: Bak, sana fazla zorluk çıkarmayacağım. Aslında bu sana biraz komik gelebilir ama belki sen ve ben dost olabiliriz diye düşündüm.
0: Deneyimlerime göre dostlara bile güven olmuyor. Gel.
1: O silahı devamlı bana doğru tutmana hiç gerek yok. Her istediğini yaparım. Gerçekten yaparım.
0: Otur. Şu ojeleri de çıkar çünkü hiç sevmem. Sana buraya gel dediğinde hemen geleceksin, anladın mı? Hı. Çünkü en başından beri senin istediğini anlıyorum. Şimdi yürü. Dur biraz. Şunu da çıkar bakalım. Buraya gel.
1: Üstüme kan bulaştırma, kandan nefret ederim.
2: Sen biletleri al, ben de arabayı park edeyim, barda buluşuruz.
3: Tamam.
2: Bu çanta biraz ağır gibi, istersen ben alayım.
3: Yok, ağır değil, taşıyabilirim.
4: Hey sen, buraya park edemezsin, otoparka git.
2: Peki efendim.
5: İşte El Paso için 2 biletiniz ve paranızın üstü. Treniniz 1 saat sonra kalkacak.
3: Sağ ol.
6: Dikkat dikkat. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. El Paso'ya gidecek trende bir gecikme oldu. Tren 1,5 saat sonra kalkacak. Teşekkürler.

0: yardım edeyim?
1: Yok sağ olun.
0: Yok yok yok, çantanız çok ağır. Buyurun.
1: Sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Tekila.
0: Tek mi olsun?
1: Evet.
2: Bir tane daha.
1: Evet lütfen.
2: Sanırım siz de trene bineceksiniz.
1: Evet doğru.
2: Ben de öyle. Eve gidiyorum.
1: Eviniz nerede?
2: Utah'ta. Kayak cenneti. Ben Oren'denim. Salt Lake civarındadır. Herhalde siz de Mormon değilsiniz değil mi? Bu eyalette Mormon olmayan 20 kişi var ve ben de onlardan biriyim.
1: O zaman bu sizi özel biri yapar değil mi?
2: Evet. Sanırım öyle. Salt Lake'e giden trene binmiyorsunuz herhalde.
1: Hayır. Korkarım hayır.
2: Hiç şansım yoktur zaten. İzninizle.
3: Çanta nerede?
1: Oradaki dolapta.
3: Göster.
1: Olanları unutmayacaksın değil mi Dan?
3: Tıpkı senin gibi.
1: Belki de parayı paylaşıp buradan ayrılmalıyız.
3: Böyle istiyorsan bence sakıncası yok.
1: Bazı şeyler bitti Dan.
3: Bence Bane'in senin kanına girdi.
1: En azından ben onunkine girebildim. Eminim.
4: Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha?
1: Bu dolaba koyduğumdan eminim. Birkaç dakika önce bir adam bana yardım etti.
4: Biri yardım mı etti?
1: Evet, sonra da bara gittim.
4: Nasıl biriydi bu?
1: Uzun boyluydu, kırmızı gömlekliydi. Ama ben çantayı buraya koymuştum.
4: Anahtarı değiştirmiş. Bu kitaptaki en eski numaradır. Yürü. Hadi.

0: yarım saatinde kalkar.
1: Dikkat edin biraz.
0: Güle güle.
2: Güle güle.
1: Güle güle.
3: Bir dakika.

0: Çekil şuradan, çekil.
1: Çantamı koymama yardım
0: eder. Tabii bayan, sorun değil.
1: Thank you.

Tuvaletler 5 dakika sonra açılacak.

0: Sakın deneme. Bir dahaki sefer anahtarları değiştirdiğinde arkanda iz bırakma.
1: Allah belasını.

0: Hey, bırak onu.
1: Ne var?
0: Bana ağrı kesici ver.
1: Tabii. Ferhat bunlardan mı?
2: Evet.
1: Rudy, neden El Paso'ya gidiyoruz?
0: Bazı eski dostları arayacağız. Onlardan bir çanta alacağım ve sonra güneye doğru yola çıkacağım. Çok uzaklara gideceğim.
1: Kulağa hoş geliyor. Ben seyahat etmeye bayılırım ama Harold hiçbir yere gitmek istemez.
2: Bu doğru değil.
1: Doğru. Seninle hiçbir yere gitmedik.
0: Evde kalıp o küçük hayvanlarla uğraşmaya bayılıyorsun, değil mi Harold? Sen bir zavallısın.

0: Harold, tavuk alsana. Harold.
1: Yok bak, kenara çekmem gerek. Dişim geldi.
2: Biraz patates alsana.
0: Roddy.
2: Al Harold, patates ye. Tavuk al. Biraz tavuk ye.
3: Hey, sen tavuk ister misin?
0: Tanrım lanet olsun, bunu neden yaptın Roddy?
3: Neden yaptım biliyor musun?
0: Hayır.
3: Çünkü hoşuma gidiyor. Biraz patates al.
0: Hayır, sen al.

0: Patates alıyoruz.
1: Bisküvit ister misin?
0: Evet.
1: Biraz daha patates alsın.
0: Tavuk ister misin?
1: Hadi tavuk
0: yesene. Hayır, tavuğu sen ya.
1: Öyle tavuksun ki.
2: Kenara çekmem gerek. Çişim geldi çok.
1: Sanırım durmalıyız çünkü Harold'un çişi gelmiş.
0: Hemen öne geç. Hadi Harold'un yanına geç. Çabuk ol. Artık bu saçma oyunu oynamak istemiyorum. Sen de pantolonunla işe.

0: Sanırım bu adam tam bir profesyonel.
1: Peki bunu nereden aldın?
2: Hediye. Size söylemiştim, o adam verdi bunu bana. Evet, bu o.
0: Carter McCoy.
3: Gagali, benim Doug. Evet. Evet, doğru. Yolculuk ayarlamaları nasıl gidiyor? Güzel. Evet, o da çok iyi. Hoşça kal, sağ ol.
1: Her şey hazır.
4: Günaydın, nasılsınız? Eti kim istemişti?
5: Ben istemiştim.
4: Afiyet olsun, başka bir şey ister miydiniz?
6: Hayır, bu kadar, sağ olun.
4: Peki.
7: Phoenix Greyhound yarışlarındaki soygunculardan birinin kimliği belirlendi. Adı Carter McCoy. Aynı zamanda Doug McCoy olarak biliniyor. Polis tarafından aranmakta. Bu haftanın başında Phoenix köpek yarışlarında yapılan soygundaki hırsızlardan biri. Ayrıca aynı gün orada patlayan tankeri kaçırmak ve onu kundaklamak suçundan da aranmakta. Polisin verdiği bilgiye göre McCoy çok usta bir kasa açıcısıymış.
8: Baba, ne? Baba, o adam.
7: Elimizdeki kayıtlara göre polis onu her yerde arıyor.
2: Evet, al bakalım Mel. Eminim buna bayılacaktır. Alice, benden selam söyle, olur mu?
9: Olur.
2: Evet bayım, sizin için ne yapabilirim?
3: Bir bakalım. Oradaki 12'lik büyük siyah tüfeği alacağım.
2: Oh, Minelli, çok iyi bir seçim. Bu oldukça kuvvetli bir silahtır. Aslında üvey kardeşim ördek avında bunu kullanır. Buna inanabiliyor musunuz? Tabii eğer bir ördeği bununla vurursanız yiyecek bir parçası bile kalmaz. Ama yine de çok iyi bir silahtır. Başka ne istersiniz?
3: 4 kutu çifte kurşunu.
2: Çifte kurşunu, tamam. 4 kutu şuradaydı. Sanırım bir av gezisine çıkıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim, eğer isterseniz bunlarla bir duvarı bile yıkabilirsiniz.
3: 4 kutu otomatik 45'lik kurşunu.
2: Otomatik 45'lik. Neredeydi onlar?

0: Evet, burada. Tamam, şimdi sadece kimlik kartınızı istiyorum. Bir de Sam amca için bunları doldurmanız gerek. 1'den 8'e kadar. Aman 3. soruyu sakın unutmayın. Bir kanun kaçağı mısınız? Onu boş verseniz de olur. Bunu herkese soruyoruz. Bunlar için bir torba gerekecek. %50'sini düşünüyorum. Sadece bu haftaya mahsus olmak üzere. Her türlü silahla...
1: Çabuk tüfeği sar.
0: Tüfeği sarayım.
2: 4023 Arizona polisinden bir plaka soracağım. 1208 Sam Paul Q485. Bu plaka 87 model metalik bir Camaro'ya ait.
0: Bunu yapmak istediğinizden emin...
1: Çeneni kapatıp yere yatarak güzel bir uyku
0: çekmeniz. Tamam, peki oldu, tamam. Kuralları biliyorum. 100'e kadar sayacağım, değil mi?

0: Bir, iki, üç, dört, beş, bu işi bırakacağım. Altı, üstü kaz.
1: Affedersiniz, boş musunuz?
0: Mesaim bitti, üzgünüm bayan. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Mesain bitti dedim. Başka taksiye binmen gerekecek.
2: Doğuya doğru gideceğiz ahbap. Kentin dışına.
3: 297 taksi 297 cevap ver. Birini alabilir misin?
1: Bu sensin, cevap ver.
0: Ne dememi istiyorsunuz?
2: Dolu olduğunu ve birkaç saat meşgul olacağını
0: ne
2: söyle.
0: Yapmayın, buna asla inanmazlar. Taksinin kaçırıldığını ve üçüncü caddeyi...
1: Mikrofon açıp onlara nerede olduğunu evet. Söyle.
2: Pekala, beni iyi dinle. Buradan hemen sağa döneceksin. Yoksa beynini dağıtırım, anladın mı?
0: Tamam.
2: Arabadan çık, hadi. Hadi. Çık.

0: Geri çekil!
1: Ah! Tanrım, daha

0: Geri çekil. İyice geriye doğru git.
1: Neden pencereden dışarı sarkıyorsun? Yoksa başka biri daha mı gelecek?
2: Kitty. Bak Rudy bunu çok sevdi.
3: Ver onu bana.
2: Rudy.
3: Harold, oradan artık çıkabilirsin. Harold çık hadi, omzum ağrıyor.
2: Harold. Rudy.
3: Bekle. İçeride ne yapıyorsun?

0: Sana bir şey söylemek
1: Duymak
0: istiyorum.
1: Duymak istemiyorum.
0: Bu benim için çok zor.
1: Bence El Paso'ya gittiğimizde ayrılalım.
0: Bak dinle beni. Benim yanımda kalmanı istiyorum.
1: Beyin hakkında tek kelime istemiyorum.
0: Sadece sen ve ben. Ne diyorsun?
1: Bundan daha kötü olamaz diye.
0: Nasıl olabilir ki zaten? Bak bize bir araba buldu. Birkaç lastik taktık mı hazırız demektir.
1: Evet.
0: Meksika'ya gittiğimizde yeni bir hayata başlayacağız.

0: Evet, benim Tom. Cimda ile söyle, Rudy yanında bir kadınla birlikte geldi. Sanırım otelde gidecekler.
1: Merhaba efendim. Bordro Oteli'ne hoş geldiniz.
2: Sen Goli olmalısın.
1: Evet, ben ta kendisiyim.

0: Da karım adı Carmen ama ben ona Tülsü derim. Yanındaki de 3 yaşındaki kızımız, onun adı Anna ve şuradaki de oğlum. Hemen her işime yardım eder.
1: Biz 3 kişilik bir oda istiyoruz.
0: 3 mü? Oh, bir de kediniz var değil mi? Sorun değil. Eğer bir oda arıyorsanız doğru yere geldiniz. Çünkü bizde bir sürü oda var. 309. Dışarısı sıcak değil mi? Bahse girerim 114 derece falandır. Eminim yarışlar için gelmişsinizdir. Bakın ne diyeceğim. Aa, basamağa dikkat, basamağa dikkat. Ben bir ata bakarak onun yarışlarda kaçıncı geleceğini hemen anlarım. Tabii deneyimlerim sayesinde. Ama bazı yarış atları vardır ki mükemmeldir. İyi bir yarış atı yoruluncaya kadar hiç durmadan olabildiğince hızlı koşar. Bu o yüzden hayvanları yarışa sokmak için bu kadar çok uğraşıyorlar. Ama bu tamamen farklı bir konu. İşte burası. Burası oturma odanız. Banyonuz, duşunuz, tuvaletiniz, yatak odanız, yatağınız. Ve şuradaki 3 çekmecede de bir incil bulunur. Dışarıda da verende var. Gün batımı burada harika olur. İşte buyurun.
1: Orada ne var?
0: Orası elbise dolabıdır. Ve... Tanrım ne yapıyorsunuz?
1: Aç ağzını. Hadi. İki seçeneğin var dostum. Ya ölürsün ya da yaşarsın. Hangisini seçeceksin?
0: Ölmek istemiyorum.
1: Eğer doğru şeyleri yaparsan belki para da kazanabilirsin.

0: Bak ne diyeceğim. Ben otelde odamızı ayarlayayım. Sen de gidip bize giyecek yeni bir şeyler al.
1: Al bakalım Doug. Pasaport. Kredi kartları, ehliyet. Hepsi hazır işte. Hiç kullanılmamış. Bunlar o kadar iyi ki dünyanın her tarafına gidebilirsin. Sadece senin hayal gücüne kalmış. İşte odanızın anahtarı 234. O katta sizden başka hiç kimse yok. Buradan ayrılıncaya kadar tüm yapman gereken ense yapmak dostum.
0: Carol yeni giysiler almaya gitti. İkimiz de açlıktan ölüyoruz. En kısa zamanda yukarıya yiyecek bir şeyler gönderirsen iyi olur.
1: Sandviçe ne dersin?
0: Çok iyi olur.
1: Bir saat sonra filan.
0: Karım döndüğünde oğlunu yukarı gönder. Belki bir şeylere ihtiyacımız olur.
1: O bugün çalışmıyor. Ona izin verdim.
0: O zaman sen yaparsın.
1: Yapamam. Tezgahı bırakamam. Nasıl olduğunu bilirsin. Doug, yemekleri yollarım, tamam mı? Doug! Burası Hilton değil.

0: 1934'te. Bir saate kadar benden sandviç bekliyorlar. Evet, 234. Kalk giyin.
1: Uçuş iyi mi Liciğim?
2: Hala buradalar mı?
1: Evet, ikisi de. McCoy ve karısı bir süre önce geldi.
2: Güzel. İyi hazırlanın çocuklar. Büyük bir parti var.
3: Bunlardan ister misin?
4: Gidelim bebek, hadi.
5: Her zaman buralarda olurdu. Karısı ve çocukları onu içkiden ve yarışlardan uzak tutmak için onu yalnız bırakmıyorlardı.
3: Ne olmuş?
5: Burada yoklar. Demek ki bir şeyler ters gidiyor.
3: Belki izindedirler. Plan nedir?
4: Sadece çeneni kapa.

0: Lifti attım, çabuk ol.
1: Kim o?
2: Bay Mahmut için sandviç getirdim. Yemek istemiştim bayan.
1: Şu anda duşta. Orayı bırakabilir misin?
2: Yok, bunu yapamam bayan. Çünkü bunları getiren çocuğa parasını hemen ödemek zorundayım.
1: Giyinik değilim, beklemen gerek.

şeyler bekleyeceğim.

0: Aa, kaç demiştin? 204 ah, mü? Ah, yoksa 314 ah, mü? Ah, ah, ah, ah, ah. Vay vay vay vay vay vay. Bunu görmek istemeyebilirsin.
1: Onunla ne yapacaksın? Ne yapıyorsun Afam? Yok. Ah, ah. Tamam. Tamam. 309. 309'da. İşte orada.

Sadece çantayı bırak lan. Benimle yaptıkların umurumuzda bile değil. Biz sadece parayı istiyoruz.

Rudy!

dön. Seni görmek istiyor.

beni öldürmeliydin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Net ister.
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolu toz fulleniyor.

0: Aitos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada Bingo. Yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
6: Yum yum yumuşacık.
5: Familyadan saf su dokunuşu.
6: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
5: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
8: Seçmeyene sabit.
9: Modası geçmeyen lezzet Albin.
10: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
11: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
13: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Ver şu silahı bana.

0: Arkaya bakın.
1: Ne?
2: Bir arabaya ihtiyacımız var.
1: Söylemeniz yeterdi, buyurun. Nereye gidiyoruz?
2: Meksika.
1: Meksika'ya bayılırım. Zaten ben de oraya gitmeyi düşünüyordum. Gerçi bu kadar çabuk gitmeyi düşünmüyordum ama sıkı tutulur.
2: Biraz yavaş ol ahbap.
1: Şey, beni vurmayı düşünmüyorsun değil mi?
2: Bunda biraz şüpheliyim.
1: Bu iyi. Sizinle işbirliği yaparım. Bundan şüpheniz olmasın. Evet, benim de başım birkaç kez kanunla belaya girdi.
2: Öyle mi?
1: Bundan 3 sene önce şu su depolarının oradaki balıkhaneyi patlatmıştım. Bu küçük iş bana $100 mal olmuştu. Bana bir balık bile vermediler.
3: Adın ne?
1: Slim.
3: Sen kötü bir çocuksun Slim.
4: Bugün nereye gidiyorsunuz bakalım?
2: Bunun işe yarayacağından emin misin?
1: Kesinlikle evet.
2: Ya yaramazsa?
1: Gaza basarım.
4: Merhaba Slim. Nasılsın bakalım?
1: Gayet iyiyim. Aze, bunlar yeğenim ve karısı. Biraz dolaşıp tatil yapacaklar da.
4: Sakın bir şeyler almayı unutmayın.
1: Tamam sinyör. Bu konuda sana söz veriyorum. Orada bir sorun çıkmayacağından emindim. Bu kasabada bir senyoritan var. Buradakiler beni iyi tanır.
3: Bir senyoritan mı var?
1: Ha?
3: Çok ayıp, karının bundan haberi var mı?
1: Daha karım öleli 10 sene oluyor. Eğer yaşasaydı inan evimden başka hiçbir yere gitmezdim. Siz ikiniz evli misiniz?
3: Evet.
1: Bazen çok zor oluyor ama emin olun ki buna fazlasıyla değer. Bence bu hayattaki en önemli şey insanların birbirlerine verecek bir şeyleri olması. Bunu asla unutmayın.
2: İleride kenara çek.

0: Sizce burası uygun mu?
1: Sana bir şey soracağım. Geçen sene kaç para kazandın?
0: $12,000.
1: Sana bu kamyon için $20,000 vereceğimi söylersem ne yaparsın?
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Ağzımı da kapalı tutacağım ha? Kamyon hakkında kimseye bir şey söylemeyeceğim ve ikinizi de hiç görmemiş olacağım, öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Şunu 30 yapabilir miyiz?
2: 40'a ne dersin?
0: Vay be. Anlaştık bayan. Kamyon sizindir.
1: Ama sınıra kadar yürümen gerekecek.
0: Benim için sorun değil, endişelenmeyin. Hoşça kalın. Sen de öyle. Çok yaşlı bir kamyondur. Belki yarışlara katılamaz ama sonsuza kadar gider. Frenlerini de yeni tamir ettirdim.
1: Çok iyi.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam mı?

0: Efendim herkese merhaba. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Gülkibar ve Bircan'la asıl meselenin peşindeyiz. Yine bugün birbirinden kıymetli konuklarımız var.
1: Evet, çok güzel ve enteresan konular konuşacağız. Sakın ayrılmayın.
0: Bir de bir sürpriz var. Sonunda, programın sonunda. Bu ama defa ben sana soru soracağım dedi.
1: Evet. O zaman fazla
0: bekletmeyelim. Bekletmeyelim. Ben de çok heyecanlandım.
1: Hemen başlayalım.
0: Hadi başlayalım. Buyurun. Buyurun. Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğumuz var stüdyoda. Siz onu çok çok iyi tanıyorsunuz. Bizim davetimizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Araştırmacı, yazar Murat Zurnacı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Beyci.
2: İyi
0: hoş
2: yayınlar.
0: Geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Aslında izleyicilerimize söylemek istiyorum ki Murat benim milattan önceden beri arkadaşım ama böyle bey hanım. Ben yayına gelince sen bunu hanım demiş miydin hatırlayamıyorum.
2: Dedim herhalde ama programda dedim. Diyoruz. Tabii.
0: Diyoruz değil mi? Tabii, peki tabii. O zaman Murat Bey hoş geldiniz
2: hoş
0: tekrar.
2: Hoş bulduk ama gerek yok.
1: Hoş geldiniz Murat.
0: Şu meşhur soruyu
2: Murat yeterli.
0: Şu meşhur soruyu sormak istiyorum ya. Dışarıdan baktığımızda dünyaya büyük fotoğrafı görebiliyor muyuz? Bu fotoğraf ne durumda?
2: Görüyoruz, şöyle görüyoruz. Şimdi tabii bunları anlatan o kadar çok insan var ki. Hani şey gibi, hani azınlıktaymış gibi görülüyor ama hani şey de vardı ya Covid döneminde ya bunlar ne kullanıyor, bunlar ne içmiş. Hı-hı. Yani bunlar anlattıkları şeyler hep komplo teorisi bravo, gibi söyleniyordu ya. O Covid aslında onun miladıydı. Ondan hı-hı önce de hep anlatılıyordu. Ve insanlar dünya genelinde birçok ülkede bu konulara meraklı olanlar da araştırıyordu, görüyordu. Dünya nereye gidiyor? Bu görülüyordu. Hı hı. Covid ile beraber ya bu hakikaten oluyormuş oldu. Neden? Şimdi işte salgınlar, insanları kontrol altında almak, dijitalleşme, hatta böyle bir deccalizm sistemi falan var.
0: Aşılar.
2: Detaylan, aşılarla başlayan, sıvılarla başlayan süreçte ya bir şeyler oluyor ve bunu birileri yapıyor. Ve insanlık için bu tehdit mi değil mi biraz araştıralım oluştu. O dönem biliyorsun spiritüalizm de patladı. Eve kapanmalar başladı. Astroloji patladı. İşte yaşam koçları. İşini iyi yapanları buradan tenzih ediyorum. %90 arkadaşım zaten de. Ama merdiven altına da çok müsait bir süreç başladı. Tabii bunların kontrol edilmesi lazım ama ya insanlar bir arayışa girmeye başladı. Covid'le kapanmalarla o başlayan süreçle ama büyük resime baktığında insanlığı hep ben şey diyorum hani burada inanç devreye giriyor. Hı. Hani inanmayabilirsin hangi dine ya da neye inanıyorsun o seni bağlar ama inanç devreye girdiği sürece ilk insandan kıyamete kadar olan bir sistem var. Bu sistemi okumaya başlıyorsun. Orada da varlıklar var, yaratılış var, insan var, metafizik varlıklar var, iblis var. Ahtı var, sözü var. Hani ben bunu yapacağım, şunu yapacağım. Kıyamete kadar bir savaş süreci var. İnsanlar ve metafizik varlıklar arasında. Dolayısıyla bunları da okuyunca bir yapı savaş halinde, iki yapı savaş halinde. Çünkü Kur'an'da da şey vardı. Bazılarınız bazılarınıza düşman olarak inin. Yani yeryüzüne inerken de düşman olarak inen varlıklar var.
0: Bir öteki taraf var yani.
2: Var
0: öteki
2: tabii.
0: Kişiler var.
2: Var. Hı hı. Orada tabii şeye kadar gidiyoruz yani ayetteki karşılığına o secde meselesi, secde etmedi, isyan etti meselesine hı hı kadar gidiyoruz. Hatta bunlar bilinenler, bilinmeyen varlıkların olduğu da Kur'an'da işaretleri var. Mesela sana meleği alayı sorarlar diyor. Şimdi kaç kişi anlatabilir şu an? Bilmiyoruz ki.
0: Bilmiyoruz.
2: Detayları var onların. Hani çok ince ince detayları. Orada nasıl varlıklar? Meleği âlâ. Mesela iblise şunu diyor. O isyan ettiğinde sen âlilerden mi oldun? Hmm. Kim o âliler mesela? Çok ilginç şeyler var. Çünkü isyandın sen ululardan, âlilerden hani başka bir mertebede.
0: Sonu da yok değil mi Murat Beyciğim? Bunları mesela, böyle araştır. Sonu yok.
2: Sonu yok ama güzel olan da o zaten. Ya araştırırken yeni bir şeyler çıkıyor.
0: Değil mi? Denizde yüzüyor gibi.
2: Ben çünkü hani metafizik konularla ilgili ya herhalde 14 yıl falan oldu. 15. yıl falan yayın çektim. 3000 üzerinde yani kabataslak bir hesap çıkarttım. Hafta sonları YouTube'lar, televizyonlar falan 3000 üzerinde yayın çektim.
0: İnanılmaz.
2: Hele bizim ilk başladığımız dönemlerde metafizik konularla ilgili bir yayınlar vardı. Şimdi onu tabii kanalı kapatırlar öyle bir şey
0: tabii,
2: yapamazsın.
0: Tabii,
2: YouTube'da bile bunlar artık
0: sihir diyor.

0: yok. Ama o dönemden takipçiler oluştu ve ben şeye çok merak ettim. Yani o dünya, hani metafizik, alem, başka boyutlar, bunları merak ettim. Şimdi bunun içine girince işin içerisine şey giriyor. Ya bunlar bizi kontrol etmeye çalışıyor mu? Ya savaşlar nereye evriliyor? İnsanlıkla işte bu varlıklar ya da bu varlıklara öykünen, hani yine insan ama biz o ırktanız diyen başka ırklar. Ya yeni yeni inanışlar çıkmaya başladı. Yeni bu New Age akımları gibi. Yani adam şimdi inanan için bir tane din var. Kur'an'da o diyor. Tek din İslam diyor. İnanan için. İnanmayan için 50 milyon tane din oluşturuyor. Dünyanın üzerinde herhalde 4000 küsur tane din var. Yani inanmayan için zaten bir sorun yok. Dolayısıyla şimdi bunun içerisinde okumaya başladığında bir anda böyle şey oluşuyor. Nasıl diyeyim ben? Hani beyin açılı gibi düşünüyorsun ya. O da var. Acaba bunlar zihin kontrolü mü? Frekanslar mı? Benim ilk kitabım zaten haberim yokmuş gibi şey. Tamamen zihin kontrolü üzerinde. Örgüsel yapılanmalar. Filmlerde neler veriyorlar? Dizilerde neler veriyorlar? Frekanslarla 25. kareden tut. Yani şimdi 25. kare kalmadı gerçi. O teknikler artık çok basit kaldı ama 1940'larda 1950'lerde adamlar deney yapmışlar. Biz yani 2020'lerin sonlarında bunları konuşuyoruz. Adamlar 40'larda mesela Piknik diye bir film yapmışlar, deney yapmışlar. Bir sinema salonuna, hepsi böyle bilimle uğraşan insanlar, sinema salonuna toplamışlar 200-300 kişiyi. Bir film izletmişler, Piknik filmin adı. İçerisine çok küçük, yani 25. karenin tabii teknik karşılığı işte 1 saniye 24 kare 25'e çıkarma falan, tekniğe çok girmeye gerek yok. O aralara gazlı içecek, ismini söyleyeyim, işte iç, popcorn ye mesajları iliştirmişler. Çok hızlı, yani flash şeklinde. Bunu baktığın zaman anlamıyorsun.
1: Şifşak.
0: Ve film bitiyor. Yüzde, ya iki tane sonuç var. Birinde %60, inanılmaz bir sayı. %60 oranında çıkıp popcorn almış insanlar.
1: İnanılmaz bir şey ya.
0: Bu tabii o dönem yasaklandı. Yani son dönem bu yasak. Ama filmlerin içerisine, işte sinema filmlerinde, dizilerde yerleştirilir. Hatta geçmişte
1: bir reklam.
0: Nasıl?
1: Değil mi? Reklam da araya gidiyor ya filmlerde.
2: Ama çaktırmadan işte, o tehlikeli. Mesela bu popcorn en temizi.
0: Tabii tabii.
2: Değil mi? Kim bilir ne mesajlar
0: var. Şununla ilgili bir deneydi. Ya biz bunu bilinçaltına bir şey verebilir miyiz deneyiydi. Hani oradaki teknik başka bir şey. Ama bilinç, bilinçaltı ayrımını yaparak ya insanlar şunu dediler. Ya bilinçaltı diye bir şey varmış. Bu sonradan çıkmaya başladı ve bunu da hani net bir sayı yok ama %98 oranında beyni kontrol eden bilinçaltı şeklinde bir oranlar çıktı. O da işte %2, %1, %2 çok düşük bir oran. Zihnin, bilincin kontrol ettiği şey %98'i bilinçaltı. Bu nasıl çalışıyor diye çalışmalar başladı. Birçok bilim insanı da şunu diyor. Şimdi ben burada oturuyorum, sizi görüyorum, masalar var. Bunlar benim tamamen zihnimle gördüğüm, kaydettiğim şeyler. Ama diyorlar ki bilinçaltı daha anne karnında başlıyor. Ve ben burada otururken bu tarafa daha bakmadan burada bir ses frekans varsa onu alıyor. Şu arkadaki ışıkları, şuradaki çiçeği, bunları da görmeye başlıyor. Ve düşünsenize 40'lı yaşlara kadar böyle geliyorsun. Şimdi orada o zaman işte içine ne verdiğin önemli. O da diyor ki ben bilinçaltına bir şey verip bu insanı kontrol edebileceksem o zaman filmlerle, dizilerle, yarışmalarla şu şu tekniklerle vahşet vereyim, cinsellik vereyim, işte insanları nasıl öldürecek, nasıl katliam yapacak, bunları vereyim. Farklı farklı açılımlarla hani yönetme şeklinde bilinçaltına bunları vereyim. Şimdi sen düşünsene vahşet, ölüm, çizgi filmlerde tabii. İnanılmaz ben yüzlerce, Türkiye'nin programında da yüzlerce görsel veriyordum böyle yayına. Ya Tom ve Jerry'den tut, neler neler vahşet görüntüleri var.
2: Arka ve bunları planda. İzlemişiz.
0: İzledik.
1: Evet bir zamanlar.
0: Şimdi adam şunu diyor.
1: Şimdi mesela yasak.
2: Hani ya, artık bilinçli ya
0: da, anlayabilirsen yasak.
2: Evet bilinçli bir ekip çıktı da bize uyandırıyor yani gerçekten.
0: Anlayabilirsen yasak.
1: Doğru.
0: Ve şöyle bir şey oluşuyor. Adam şunu diyor. Ben bunları izledim ama bir şey olmadı. Ya olmadı ama sen potansiyel olarak bilinçaltına onu aldın.
2: Aldın.
0: Onu bir şey tetikleyecek. Ya sen 40'lı yaşlara kadar vahşet o bu bilmem ne. Bir şey onu tetiklediği an işte kırmızıda adamı gidiyorsun bıçaklıyorsun kırmızıcıkta. Bir şey oluyor gidiyorsun kadına taciz, tecavüz. Yani bunun gibi olayları tetikliyor bilinçaltında.
1: Ya şimdi bahşet. Murat Bey ben eğitmen olarak şunu söylemek isterim aslında. Belli bir yere kadar kontrol bence önemli. Şimdi okul yönetiyoruz mesela, hani ben müdür yardımcısıydım da.

0: bir dönem. Şimdi kontrol olmasa o kadar öğrenciyi nasıl mesela biz zapt edebiliriz? Herkes istediğini yaparsa, bu bir ülke için de geçerli. Kaç milyon insan var mesela Türkiye'de değil mi? Kontrol bence önemli çünkü kontrol etmezsen yasallar olmasa bu insanlar herkes istediğini
1: Sonuna kadar
0: yapar.
1: katılıyorum.
0: Hani değil
1: Sonuna
0: mi?
1: kadar. Ama orada
0: Değil mi?
1: şöyle bir ayrım var.
0: Evet.
1: Kim kontrol edecek? Şimdi siz orada iyi niyetle şu yasağı
0: İyi
1: koyalım, bu
0: niyetle
1: çocuk
0: tabii.
1: bunu yapmasın diyorsunuz. Ama bu yapı ben ne istersem onu kontrol edeceğim diyor.
0: Onun
1: Yani
0: dediğinin doğru olduğunu nereden
1: onun
0: biliyor?
1: dediğinin doğru olduğunu siz kabul edeceksiniz. Yani diyor ki sen şunu yapacaksın ya da şunu yapmayacaksın ve benim kontrolümde. Mesela Çin'de geçtiğimiz senelerde bunu çok sıklıkla verdik. Vatandaş puan sistemleri vardı.
0: Çok güzel
1: En
0: iş ya.
1: son 300 küsür binde ama herhalde 500 bine geçtik. Kamera sistemleri var. Puanlama sistemiyle şunu yapıyorlar. Yani bunun iyi tarafı olabilir. Diyor ki işte zaten hani hepsi sizin iyiliğiniz için sunuluyor
0: Evet,
1: tırnak
0: evet, evet.
1: içerisinde. Diyor ki sen diyor kırmızı işte geçtin ben sana atıyorum işte 100 puan vereceğim. Geçtin 10 puanın düştü. İşte şunu yaptın işte yaşlıyı karşıdan karşıya geçirdin şunu yaptın. Ya da işte hırsızlık yaptın puanın düştü öbüründen puanın arttı.
0: Artma var mı?
1: İşte iyi şeyler yaparsan da
0: Ne
1: artıyor.
0: güzelmiş ya,
1: İşte
0: challenge'dayız
1: şimdi
0: hep.
1: bu hani
0: Challenge,
1: baktığı
0: evet.
1: zaman çok güzel. Ya diyorsun ki ya bazı insanlar için olsun şu diyorsun. Hani
0: Evet,
1: sokakta
0: evet, evet,
1: gördüklerin için. Ama buradaki sorun şu. Bunu kim yönetecek? Kimin doğrusu, kimin yanlışı? Bir genel kabul görmüş doğru yanlış var ama şimdi eğer Covid gibi dönemlerde, salgın gibi dönemlerde ya da küresel işte iklim bilmem ne gibi tırnak içerisinde bize hani sonradan dayatılan zorlamalarla olan sistemin sahipleri diyeceğim. Bunların direttiği şeyler ne olacak? Mesela Covid'de biz birçok şey anlattık. O üretilen bir proje olduğunu, işte
0: Laboratuvar falan.
1: aşılarla ilgili işte laboratuvarından o PCR testinin sahibi mucidi bunda kullanılmaz diyor. mRNA teknolojisiyle ilgili bir sürü şey anlattık. Ama bunu anlatmak yetti mi? Bir yapı dedi ki hayır bu var ölürsünüz ve bunları yaptıracaksınız. Yaptırmayan şuraya gidemez, buraya gidemez,
0: Tabii
1: uçağa
0: yasaklar.
1: binemez,
0: Tabii.
1: hastanede bilmem ne
0: Ülke
1: yap. Baktığın zaman
0: değiştiremez.
1: gibi. Şimdi ne oldu? Bir yapının ona göre doğru olan bir şey ki bize göre doğru değil de şimdi ne oldu? Demek ki bak ya böyle bir şey yokmuş
0: Değilmiş.
1: aslında. Bill Gates kendi en son çıktı. Ya bu grip gibi bir şeymiş dedi. Öyle dedin ama bütün dünyayı o
0: Aşıladın.
1: sıvılarla aşıladınız.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla o zaman işte şey giriyor. Kimin doğrusu?
0: Kimin kontrolü
1: Kimin
0: yani bu?
1: kontrolü?
0: Asıl
1: Orada
0: mevzu burada.
1: ülkeler arasında bir ittifaklı doğru kabul edilirse olabilir. Bu projeler mantıklı değil, şey mantıksız değil. Ama tek bir yapıdan
0: Mümkün mü böyle bir şey?
1: geliyorsa
0: Mümkün mü? Benim örfüme, adetime ya da ne bileyim
1: değil
0: benim
1: tabii.
0: kültürüme herhangi bir Çinli, Koreli nereden nasıl bilebilecek yahu?
1: Mesela orada siz okul dediniz. Okulda bir yere bağlı. Atıyorum işte Milli Eğitim'e bağlı ya da işte bakanlığa bağlı.
0: Evet.
1: Hepsinin size gelen sistem içerisinde bir kuralı var.
0: Doğru.
1: Siz yeni bir şey yapıp bunu yapması öğrenciye şunu yapayım diyemezsiniz. O
0: Daha
1: kural
0: uzağa gitmiyor.
1: üzerinde
0: Kendisi
1: kurarsınız.
0: Avusturya'da öğretmen ve okul Avusturya'da. Orada yaptığını Türkiye'de gel yapmaya çalış ya
1: Tabii
0: da.
1: tabii ülkelere göre
0: Hepsi.
1: değişir, bölgelere göre birçok örf adet dediği gibi
0: Doğru.
1: değişebiliyor. Ama buradaki mevzu şu. Bir yapı ben ne dersem doğru diyor. İşte orada sorun var. Bu şimdi yakın bir zamanda artık daha da sıklıkla büyüyecek. Robot teknolojileri, yapay zeka.
0: Evet,
1: İşte
0: değil mi?
1: başka bir
0: Yapay
1: yere gidiyor.
0: zeka.
1: Şimdi mesela Elon Musk'ın ve birçok böyle teknoloji şirketlerinin yaptığı projelerde özellikle geleceğe dair işte siz bunlarla yaşayacaksınız. İnsanlar ve robotlar iç içe olacak.
0: İç içe olacak.
1: Elon Musk hatta bir soru sormuşlardı. Bu insanlık için tehdit mi dediler. Bir röportajda sunucu sordu. Dalga geçti. Sen ondan daha hızlı koşarsan bir şey olmaz dedi. Dalga geçti. Şimdi hep başında şöyle geliyor. Yine hep tırnak içerisinde. Bu sizin iyiliğiniz için. Elon Musk diyor ki ya markete yollarsın. İyiliğin için. Ağır sen taşıma o taşısın gibi. Şimdi bunun gibi ama arkasından yani şimdi bu hani buzdağın görünmeyen bir de kısmı var. Arkadan gelen bambaşka bir sistem geliyor. Ne? Din. Mesela robot rahipler, robot şeyler, din adamları.
0: Eyvah eyvah.
1: Robot partnerler, robot
0: Robot
1: evlilikleri.
0: temizlikçi. Bu yine
1: Oğlum
0: bana söyledi. Anne dedi
1: işte
0: temizlikçi.
1: o
0: Ama eve
1: hani
0: almamız
1: iyi
0: için
1: niyetli gibi
0: mesela.
1: robot
0: Evet, düşünsene.
1: evlilikleri.
0: Ben
1: Şimdi
0: eve temizlikçi alıyorum. Düşünsene robot.
1: işte onun
0: Başta hoş geliyor kulağa da.
1: öyle geliyor. O geldiği an onun bütün sistemini de değiştirecek. Yani hukuk sistemi değişecek. Mesela robot evliliği. Yani şu anda hani diyor çok uçuk şeyler. Ya var,
0: Nasıl olur
1: var.
0: ya? Hiç
1: Var.
0: düşünemiyorum bile.
1: Hayatın birçoğu şu an
0: Şimdi
1: robot gibi
0: zaten
1: robotla
0: evliliklerin.
1: evlendi. Boşandı.

0: ya, bir şey söyleyeyim mi?
1: İşin esprisi gibi ama çok karmaşa geliyor arkada.
0: Nafaka falan filan hak getire. Yandı. O robot var ya, her şeyini alır adamın.
2: Bir tane adam robot evliliği, ya şimdi tabii bunun hukuku şey değil, müsait değildi ama şey, yurt dışından bir yerden, işte Çin'den herhalde robot getirmiş. Soruyorlar, robotla niye evleniyorsun, bir yani robot kadınla? Tabii o espri yapıyor ama olay olmuştu. Diyor ki, bir, benden önce ölmez diyor. Beni diyor aldatmaz diyor. Kredi kartımı istemiyor diyor.
0: Güzel, çok güzel.
2: Hastalanmaz diyor. Tedavi hali götürürüm. İki yağlı da isterim.
0: İstemezsem kapatırım.
2: Kapatırım. İşte ama şimdi yapay zeka öğrenerek ne devam ediyor. Vallahi. İşte o kapatılabilecek yapay zekayı mı göreceğiz ileride? İşte o sorun o. Teknolojiyi dövmüyoruz. Teknoloji gerçekten faydalı kullanıldığında çok önemli ve çok, hakikaten çok önemli. Yani mesela felçli yürüyemeyen bir hasta. Bunun yürümesini sağlayabiliyorsan hakikaten başımın üzerinde yeri var.
0: Evet, evet.
2: Yani görmeyen bir insanın görmesine sebebiyet vereceksen, hatta gerçekten Elon Musk'ın bu tarz çalışmaları da var. Hı. Ama ben hep şunu diyorum. Evet, bunlar var. Hep yine diyoruz, iyiliğiniz için. Diyor ki adam mesela, nanobotlar vücudunda dolaşacak. Tamam, niçin? Senin için ne? Allah korusun, sen hasta olduğunda, işte kanser olduğunda vücudundaki o noktayı bulacak, merkeze haber verecek. Diyecek ki bu hastalığı, bir hastalık var bu adamda, işte kontrol falan filan, o süreci seni sokacak. Tam güzel, erken teşhis bilmem ne. Hı hı. Ama işte bunun sınırlarını ülkeler ittifaklı olarak, ya da Birleşmiş Milletler ya da neyse bir heyet, bunun sınırlarını nasıl koyacak? Çünkü ben bir şey gönderebiliyorsam oradan bana bir şey gelebilir. Hep şimdi bunu söyleyince bir şey diyorlar, şey, ya çok hani komplo. Şimdi oradan bana vücuduma aldığım bir receiver, hı hı, bir şey gönderebilir mi? Ya şalteri indirdiğinde binlerce insanı indirebilirler mi? Mesela şimdi bunu ben düşünüyorsam, bence onlar da düşünüyordur.
0: Daha mikro soru söyleyeyim mi? Bir şey bana tam erişime izin veriyor musun yazıyor ya mesela internette. Evet. Ay, bana bir panik geliyor.
2: Ya sen ona izin vermesen de o izini veriyorsun
0: tabii
2: zaten.
0: Tabii zaten, ama tam erişime izin vermek demiyorsun, teslim oldum ben. Yandım yani, ben.
2: Çünkü telefon şey var işte, aplikasyonu indirirken. Tabii. Telefon adresine ulaşayım mı, resimlerine ulaşayım mı?
0: Tam erişime izin veriyorum.
2: O kendini rahatlatmak. O zaten onu indirdiğinde o sana zaten ulaştı her türlü zaten. Dinliyor da yani, arada sırada bazen kendi kendine konuşuyor, bir şeyler yapıyor falan.
3: Dinliyor.
2: Sana o reklamlar geliyor falan. Reklamlar falan. Geliyor. Bunlar en masumanesi.
3: Bir şey hakkında konuşuyorsun. Bir bakıyorsun reklam. Konuştuğun şey üzerinde mesela, evet, reklam geliyor. Evet. Ürünü olabilir.
2: İşte o büyük resime geldiğimizde bu kadar şey var. Çok hızlandı. Şimdi bunları böyle analiz etmeye başlayınca insanlığı hakikaten bir yere götürmeye çalışan bir yapıdan söz edebiliyorsun. Dolayısıyla diyor ki, ben bu insanlığın, ben diyor üstün ırkım. Tabii o biraz daha uzun bir detayı var onun. Çünkü üstün ırkı kendilerini neye göre üstün ırk görüyorlar? Kimin soyu falan, onlar çok farklı. İşin içerisinde biraz din de geliyor ama sapkınlıkları da geliyor onların. Diyor ki ben üstünüm. Dolayısıyla bunlar benim yani köle olarak, hatta olmaması gereken, hani o 500 milyon mevzusu var ya, tabii, bunlar tabii olmaması gereken, bunlar goyim dedikleri yani gibi. Hı. Bunlar onlar. Bunları ben bir şekilde yok edeceğim. Bunları ben işte salgın olur, savaş olur, başka türlü şeyler olur, azaltacağım ve dünya hakimiyeti benim zaten diyor. Evet. Şimdi böyle bir yapı, para gücü ellerinde, ekonomik elleri, ekonomik güç, her şey, teknoloji ellerinde. Çünkü bunlar yapıyor. Yani şu kullandığımız Netanyahu bundan 5-6 ay önce şunu kaldırdı böyle telefonu. Bunları biz verdik size dedi. Hı. Şimdi bunu gösterdi.
3: Peki telefonu. Savaş dediniz de hani savaşların arkasında sizce siyasi nedenler var mı?
2: Var. Vardır.
0: Başka tabii. Nedenler.
3: Başka nedenler var mı?
2: Sadece siyaset değil. Ya sadece para değil. Sadece, yani dertleri aynen. Sadece para değil. Dediğim gibi ben şuna inananlardanım. Ben ilk yaratılıştan, ilk insandan kıyamete kadar olan süreçte savaş var. Yani hak batıl savaşı var. Hmm. Bir taraf hak olduğunu iddia ediyor, bir taraf da batıl. Yani o batıl olarak görmüyor, o da kendini hak görüyor. Hmm. Karşılıklı haklı olduklarını düşünerek bir savaş halindeler. Kıyamete kadar da bu süreç devam edecek. Yani dini kaynaklarda da bu çok fazla var. Dolayısıyla hangisi güçlüyse karşı tarafı ekarte etme durumu. Hmm. Bunu savaşla yapar, parayla yapar, medyayla yapar. Ülkelerin içerisine sızdırdığı istihbarat ajanlarıyla yapar, hastalıklarla yapar, salgınlarla yapar, depremle yapar, başka şeylerle yapar. Dolayısıyla şeyin, Amerika'nın savunma bakanlığının bir açıklaması var. Bundan kaç, 3-4 sene önce, belki biraz daha eski. Mesela iklimi müttefikimiz yapmamız gerekiyor diyor. Yani iklim senin nasıl müttefikin olabilir? Yani iklim müttefiki
0: nasıl buna hükmet?

0: edebilirsin.
1: Dolayısıyla bunun çalışmaları var. Tesla'dan bugüne gelen, hani Harp'ı küçümsüyorlar ama Harp'ı içini boşalttıkları için küçümsüyorlar. Hani bir deprem oluyor, Harp diyorlar, içini
0: Ya
1: boşaltıyorlar.
0: da ne bileyim çok şiddetli
1: Yani bir
0: yağmur.
1: şey oluyor. Ama bunu ya bulutların, bulut hırsızlığı denilen, hani bulutların manyetik alanların çekilmesiyle orada değil şurada yağmur yağdırasın. Son dönem yazın işte dengesizliğin, sıcaklığın
0: Olabilecek bir şey miydi?
1: dengesizliği,
0: Tabii.
1: bununla ilgili çalışıyor bu adamlar. Ve hani mesela 2 sene önce Suudi Arabistan'da yazın olsun kar yağdı bir bölgede. Şimdi bunun
0: Normal bir
1: gibi
0: şey mi yani?
2: Normal değil.
1: işte iklimi müttefikimiz yaparsak o zaman istediğimiz ülkeye müdahale edebiliriz.
0: İklim.
1: Deprem de çıkartırız, doğal
0: İklime
1: afet
0: bile hükmetmek. Tsunamiler,
1: İşte
0: şunlar.
1: bu buradaki mevzu şu. Yine tırnak içerisinde tanrıcılık oynamak. Ben Bilges şunu demişti. Ben Tanrı'nın haşa yarım bıraktığı işi yapıyorum. Şimdi bu nasıl bir söz? Yarım bıraktığı işi yapıyorum dedi. Harari'nin yine kitaplarında şey var. İnsan 1-0. Haşa Allah'ın yarattığı bu diyor. Çünkü bu ölüyor, hastalanıyor, kolu bacak kırılıyor, işte yaşlanıyor, entropi var. Ben ve biz insan 2-0'ı model olarak haşa yaratırsak ve hani tamamen modifiye edilerek, bozulan organını değiştirerek, işte kanını ya da kırılan herhangi bir bozulan eskiyen bir şeyini değiştirirsek ömrünü uzatırız ve ileride de bunu daha da geliştirerek biz ölümsüzlüğü buluruz inancı
2: Gerçekten
1: var.
2: bu mümkün mü? Hani
1: Değil. Ya şöyle
2: değil.
1: yani inanç gereği değil. Allah diyor ki her canlı ölümü tadacak. Ölüm var.
2: Yani.
1: Bir kıyamet var ve tamamen sistemin kapanması var. Ama o şuna inanıyor. Onlar bilinci ruhla karıştırıyorlar. Bilinç kopyalanırsa o beden ölse de ben ona robotik bir bedenle ten hassasiyetini bir bedene bu zihni koyarım. Ölümsüz
2: Sonra
1: devam eder.
2: ölümsüzlük.
1: Sen onunla konuşursun, dedeni görürsün bilmem ne. Facebook'un böyle bir projesi vardı. Aynı organ nakli yapar gibi profilini verecektin. Öldükten sonra profilindeki senin amcan, dayın, kimse, konuştukların, paylaştıkların senden bir şey çıkaracaktı, harita çıkaracaktı. Bunu bir robotun içerisine bilgisayara
2: Neler?
1: yükleyeceklerdi. Sen ölmüş amcanla konuşacaktın. Tipi de o. Çünkü vücut şekli, tel hassasiyetinde
2: Enteresan
1: yapacaklar.
2: ya.
1: Ama onların hedefi şuydu. Ben zihni kopyalarsam. Şimdi zihin başka bir şey, ruh başka bir şey.
0: Duygu başka bir şey.
1: Şimdi onlar tek hataları oradaki mevzu ruhla ikisini aynı zannetmeleri. Mesela Kur'an'da Allah diyor ki hani ruhu sana sorarlar. Ruhla ilgili bilgi yok. Diyor ki Allah'ın emridir diyor. Sadece o kadar bir bilgi var. Allah hani ruhumdan üfledim mevzusu var ama ne o bilmiyoruz. Dolayısıyla onlar bu kopyalanabilir bir şey zannediyorlar ve sizin inancınıza göre de bir kıyamet olacaksa da diyor, dünya parçalanırsa da diyor, benim gibi olanlarla, benim ırkımdan olanlarla siz tamam ölün, ben burada
0: Devam edeceğim
1: olmaz,
0: diyor.
1: Mars'ta yaşarım, orada olmaz, şurada yaşarım, orada koloni kurarım, çalışmaları ondan. Ama şunu da atlıyorlar, bir, ruhu atlıyorlar, iki, kıyametin sadece dünyada kopacağını zannediyorlar. Orada da bir soru var. Çünkü dünyayı görüyoruz, ayı görüyoruz, işte diğer gezegenler var. Bunların hepsini topladığın zaman Samanyolu galaksisi, tabii milyonlarca bunlar şimdi sayı bilim inanılmaz sayıları veriyor ama net sayılar bile değil hala. Andromeda'sı var, o var, bu var. Bunlardan da
2: Bir sürü.
1: milyonlarca var. Milyonlarca, milyon, milyon, inanılmaz bir sayı var. Ve bunun hepsi, bak çok dehşet bir şey söyleyeceğim. Bunun hepsi daha birinci kat sema. 7 kat sema var. Arş var, kürsü var. Kur'an diliyle. Bunların hepsinin kapanması, sistem kapanacak. Tek diyor ki ben kalacağım tek. Sonra tekrar sistemin açılması ve bu tabii inanan için. Sistemin açılması ve hesap kitap mevzusu ve bir ahiret hayatı. O diyor ki ay o ben dünya yok olursa ya yer altında
0: Yer
1: bir
0: altında onu
1: yarısı
0: söyleyecektim. Yer altında yeni yeni şehirler. Tabii.
1: sığınaklarla tabii tabii onlara
0: Gök.
1: paralar harcıyorlar. Keşke o paraları biz hani bilime başka türlü harcayabilsek de dünyada faydalı bir şey
0: Bu
1: yapsak.
0: çabayla beraber şunu merak ediyorum
1: Ama
0: aslında.
1: çabalarına hayran.
0: Hem sonsuz bir sponsorluk, inanılmaz bir para, hem de inanılmaz bir özgüven. Şunu da merak ediyorum. Süremiz de bitmeden şunu sorayım. Önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde insan hayatını değiştirecek şey savaş mı? Yapay zeka mı? Ekonomik krizler mi?
1: Hepsi. Ya
0: Hepsi.
1: hepsi olacak. Çünkü çok hızlı geliyor ve çok ciddi bir dijitalleşme var. Bir kere dijital sistemler tamamen hayatın içerisinde olur. Para bana göre yanlış ama tamamen bir nakitsiz topluma gidiliyor. Yani paranın tamamen nakit paranın yani kağıt paranın ortadan kalkma sistemi. Her şeyin dijitale blockchain üzerine konulması.
2: Zaten kısmen
1: Orada yine
2: kalkmış.
1: hani şunu diyorlar ya sizin için işte bak
0: Kolaylaştırdık
1: kayıt
0: falan.
1: altında zaten kartla ödüyorsunuz diyor ama ben evet kartla ödüyorum.

0: diyelim. Ama kenarda da nakit her zaman hiç
1: Neden?
0: kalkmayacak
1: Neden?
0: şundan dolayı. Şimdi bak
1: Ha, ben de öyleyim de neden merak
0: geçen
1: ettim.
0: sene İspanya'da elektrikler gitti hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Kaç gün?
1: Vardı bir şey, evet, bir ara.
0: Havalimanları, hastaneler, ya diyalizde hastalar var.
1: Hım.
0: Hepsi çalışmadı. Günlerce çalışmadı. Jeneratörler falan onlar yetmedi. İnternet zaten. Yani hakikaten havalimanına gidemiyorsun. Hastanelere gidemiyorsun. Her şey sistem durdu. Para, bankamatikler, benzin istasyonları her şey durdu. Şimdi hep bu Time dergisi, The Economist dergisinde bir şeyler gösteriyorlar. Güneş patlamaları bilmem ne, elektrik kesintileri bilmem ne de. Şimdi bu da beklenen şeylerden. Şimdi elektrik kesintileri gibi bir sistem. Tamam. İşte belediyelerin bile artık kendi bünyesinde elektrik santrali tarzında şeyler oluşabiliyor. Ya suyun olduğu her yerde elektrik olur da
1: Tamam.
0: sen 3 gün kapalı kalırsan bütün
1: Bankamatikler
0: kaos olur ve sen ekmek almaya bile markete gidemezsin.
1: alamazsın. Alamazsın, nakde
0: Tabii.
1: ihtiyaç var diyor.
0: Ya markete gittiğinde oradaki kaosun içerisinde sen o ekmeği alamazsın. Şimdi hatta geçmişte oldu ya o dönemde marketlere gidemiyorsun, talan ediyorlar falan
1: Tabii
0: filan.
1: tabii.
0: Dolayısıyla
1: Ay, neler
0: ben
1: yaşandı ya.
0: nakdin olması gerektiğini düşünen ya kenarında dursun. Nakit hiç
1: Almanca'da
0: kalkmasın.
1: bir de
0: Mevzusu
1: deyim
0: olmasın.
1: var.
0: Nasıl?
1: Almanca'da bir deyim var. Bu sizin söylediğinizle ilgili. Nu bares ist bares. Gerçek olan sadece nakit. Nakittir.
0: Tabii.
1: Normal. Ben aynı kafadayım şu an.
0: Dolayısıyla ben de
1: Yani.
0: kartla ödüyorum. Yani nakit artık taşımıyoruz ama şimdi tamamen kalkması başka bir şey, kullanmaması başka bir şey. Tamamen kaldırılması gündeme gelirse ben ona çok katılmayanlardanım.
1: Katılmayı da geçelim, ayak uydurabilir miyiz? Şimdi ben elime dekont almadan para ödediğimi hala anlamayan kafalardanım ben. Hala.
0: Ya ona alışırsın. Hani
1: Ha.
0: hesabına düşer, para geçmiştir. Bir de zaten nakitte de bir şey görmüyorsun. Oradaki sayıları görüyorsun.
1: Sayı.
0: Yani
1: Tabii.
0: bu hacklenme durumunda, elektriksiz bir sürecin olma durumunda sen o sayıları da görmediğinde ne olacak? Ya
1: Doğru.
0: bir gün bir açılıyor, bankanın bütün sistemleri
1: Evet.
0: patlamış. Paran yok
1: Ne
0: artık.
1: yapacağız o zaman? Her şeyi Allah'a emanet.
0: Dolayısıyla şimdi bunlar planlanıyor mu? Planlanıyor. Yeni bir dijital yapay zeka sistemleri, robotlar planlanıyor. Bir de yeni dinler artı tamamen sapkınlık yani cinsiyetsizleştirme bu LGBT süreciyle başlayan işte kadın ya da erkek gibi iki cinsin olmaması tamamen cinsiyetsiz toplum gençlere bunu empoze
1: Evet,
0: ediyorlar.
1: maalesef.
0: Aile düzeninin içerisinde tamamen bir dinamit
1: Bütün yapıyı,
0: sokulması.
1: yapıyı.
0: Bunların hepsi alt alta belki 20 tane proje var. Ki o da bizim görebildiklerimiz. Daha neler var arka planda çalışıyor. Savaşlar onların en görüneni sadece. Orta Doğu'daki savaşa baktığımızda diyorlar ki ya her şeyi din olarak anlatıyorsunuz, inanç falan. Tamam ama şu anki savaş dinle, inançla ilgili. Netanyahu Amelek diyor, Arzimevut diyor. Bunlar bana ait diyor. Bu topraklar benim. O topraklar dediği bölgenin içerisinde Türkiye de var. Şimdi bunlar benim olacak diyor. Ve canı, kanı, namusu, işte annesi, babası, yaşlı, çoluk, çocuk fark etmez. Helak ederim ben bunları. Bunlar benim. Tevrat'ta biz bir yayında yani yaklaşık onun üzerinde tabii tahrip edilmiş Tevrat'ta. Tevrat'ta inandıkları ayetleri çıkarttım, gösterdim. Dehşet. Yani şimdi yayında hani böyle şey seçerek konuşuyoruz. Kılıcımın bilmem nesi ucuyla işte kafasını şöyle şöyle keseceksin, şöyle parçalayacaksın, şöyle kanı şuradan akıyor.
1: Tevrat'ta.
0: Neler neler. Ya Tevrat'ta dehşet katliam ayetleri diye gir bak. Neler neler. Eşeğinden köpeğine bilmem nesine kadar katliam edeceksin falan. Şimdi bu nasıl bir Allah kelamı olabilir? Yani nasıl bu
1: Mümkün değil.
0: dünya nizamı içerisinde mantıklı bir şey olabilir? Ama adam buna inanarak yapıyor. Sorun şu, bu taraf hani hak batıl gibi görünen bu savaş içerisinde o adam kendi inandığı şeye, kendi inandığı şey doğru olduğuna inanarak, kendinin hak olduğuna inanarak yapıyor. Yüzyıllardır da çalışmış. Bu tarafta maalesef son dönem çok bozmuş kendini. Yani çalışmamış, hiçbir şey yapmamış. Tamamen hazıra konmuş. Bir şeylerin değişmesi için bu tarafın hani düşmanı silahlı silahlan. Sen yap. Yani şunu sen yap. Ya bu bir şey değil. Hatta bunu yapma. Başka bir şey yap.
1: Başka bir şey.
0: Yani daha kaliteli bir şey yap. Yani medya.
1: Peki.
0: İşte biz bunu nerede paylaşıyoruz? Şu mecralarda. Senin
1: Sende.
0: değil onlar. Yani sen daha iyisini
1: Sende.
0: yap. Artı Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Türk devletleri dahil edersek, İslam ülkelerini dahil edersek, Afrika'ya kadar dahil edersek, şu an dünya nüfusu neredeyse 4 milyarına nüfusuna tekamül ediyor. İnanılmaz bir interlandı var. Sen yapmayacaksın, kim yapacak? Bence o süreç oraya doğru gidiyor.
1: Çok teşekkür
0: Bu kadar
1: ediyoruz.
0: mı?
1: Ya
0: Çok teşekkür
1: aslında çok
0: ediyoruz
1: daha uzun
0: gerçekten.
1: konuşmak
0: Evet.
1: isteriz ama süremiz
0: Geliriz yine.
1: bitti. Yine gelin. Çok keyifli.

0: zaman
1: Şimdi
0: geliyorsun bize?
1: sen ne zaman istersen, o saatleri işte ben 11.30'a kadar
2: Salı
1: geceleri,
2: günü.
1: evet işte salı mı oldu?
2: Salı, o ise masa, sonuç masa
1: Evet
2: salı.
1: tamam süper geliriz ya.
2: Bir salı gel.
1: Türkiye'yle toplaşıp geliriz o zaman.
2: Tamam,
1: Güzel olur.
0: çok teşekkür
1: Murat
0: ederiz.
1: Hocam araştırmacı yazar, çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. Sizleri uğurlarken biz asıl meselemize devam ediyoruz.
3: Sonra neden unutayan hayat?
4: Pekala bayanlar ve bayılar, Beyaz TV'ye hoş geldiniz. Programımıza devam ediyoruz. Viyana'dan sevgili Elizabeth Stopçik bizimle birlikte. Hoş geldin Elizabeth, nasılsın?
5: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Nasılsın dedin değil mi ona? Nasılsın, iyi misin dedi. Ona iyiyim dedi. Teşekkür ederim, iyiyim dedi. Bak ben artık daha ikinci bölümde hepsini çözdüm şu an.
0: Almanca öğreneceksin bu gidişle. Ona da Türkçe öğreteceğiz.
1: Hadi bakalım. İnşallah sen arada hepten hepsini unutmazsın.
0: Elizabeth. Hayır, kesinlikle.
1: Elizabeth, welcome. Willkommen.
0: Willkommen.
1: Willkommen.
5: Burada olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Yani seviniyor. Burada olmakla çok
1: biz
0: seviniyorum.
1: Biz de öyle. Buyursunlar efendim.
4: Biz de çok seviniyoruz. Pekala sevgili Elizabeth. Bugün selülit konusunu konuşmak istiyoruz.
0: Selülitleri konuşacağız.
1: Evet biliyorum biliyorum. Evet farkındayım.
0: Bircan'cığım dikkat et lütfen. Her kadının ilgilendiği bir konu bence.
4: Selülit tam olarak nedir ve neden oluşur? Neden biz kadınlar selülit sorunuyla karşı karşıyayız?
5: Selülit bir hastalıktır.
4: Bir hastalık mı?
5: Selülit bir hastalıktır. Bir bağ dokusu hastalığı. Sorun şu ki bağ dokumuz, yani biz kadınlarda erkeklerinkinden farklı bir şekilde örülmüş. Yani birbirinden biraz daha uzak. Dolayısıyla altında bulunan yağ hücreleri dışa doğru uzanırlar ve bu yüzden muhteşem dalgalar oluşur.
4: Bu çukurlar değil mi?
5: Evet ama neden bağ dokumuz farklı? Çünkü biz kadınlar çocuk doğururuz. Yani biz hamile oldukları için bağ dokusunun yapısı erkeklerinkinden farklıdır.
4: Evet ama genç kızlarda da örneğin selülit oluyor.
5: Çünkü bunun yaşla bir ilgisi yok. Bu bir hastalıktır. Yani gerçekten yaşla bir ilgisi yoktur. Bunun yerine bağ dokusu zayıfladığında çoğu zaman yetersiz beslenmeyle, stres faktörüyle ve hormonal faktörlerle ilgilidir.
1: Anlıyorum. Bunun kiloyla bir alakası var mıymış? Bence beslenmeyle ilgili. Şeker ve özellikle yağ.
0: Sisak,
4: o bunun beslenmeyle de çok ilgisi olduğunu ve şekerli beslenmeyle de ilgisi olduğunu söylüyor. Peki bunun kilo ile de bir ilgisi var mı?
5: Aslında hayır.
0: Böyle sadece kilo ile alakalı bir durum değilmiş diyor.
1: Çok zayıflarda da var çünkü biliyor musun?
5: Çok zayıf kadınlarda da selülit görmüş.
4: Aynen o da öyle
5: genç
4: diyor.
5: Genç kızlarda da selülit var. Çocuklarda bile selülit var.
1: Tam anlamıyla besin, bence şeker selülütü çok tetikleyen bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Şeker ve yağ.
4: Tam anlamıyla besin bence şeker selülütü çok tetikleyen bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Şeker ve yağ.
5: Aslında sorun her zaman şekerdir. Yağ bile değildir.
0: Yağ o kadar değil de şeker.
1: Şeker.
0: Sokum.
4: Şeker, bunu aslında nasıl önleyebiliriz? Nasıl azaltabiliriz? Bir şeyler yapabilir miyiz?
5: Önlemek, azaltmak aslında biraz da şey, genetik bir şey.
4: Genetik bir durum.
5: Yani bu genetikle ilgili. Önlem almak, evet, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İster spor olsun, ister sağlıklı beslenme, ister lenf masajları. Tüm bunlar en azından durumun o kadar şiddetli bir şekilde ortaya çıkmamasını sağlayabilir.
0: Yani tamamen yok etmez ama en azından azaltabilir. Bilir diyor.
4: Beslenme konusunu hallettik. Tamam. Ve bunu tam olarak önleyemiyoruz. Peki tedavi ne olacak? Hadi tedavi konusuna geçelim. Bunu nasıl tedavi ediyorsun? Selülite karşı tedavileriniz var mı? Buna karşı ne yapılabilir?
5: Kadınlar merkezlere gittiğinde öncelikle onlara danışmanlık verilmeli ve bir anket aracılığıyla sorunun neden kaynaklandığı belirlenmeli.
4: Bir analiz mi yapılacak?
5: Evet, kısa bir analiz yapılmalı. Sadece gözle yapılan bir analiz değil, yani kadınların soyunması gereken türden bir analiz değil. Aynı zamanda bir anket de bu duruma dahil olmalı. Nerede bir sorun var? Neyi yanlış yapıyoruz? Bunlar konuşulmalı. Çünkü küçük hataları silmemiz gerekiyor ve bunları sildikten sonra cildin görünümü belirgin şekilde iyileşebiliyor. Ama tedavi ediliyor ve çok çok fazla tedavi ediliyor.
4: Peki orada belirli cihazlar var mı? Yoksa tam olarak ne yapılıyor?
5: Tüm radyo frekansı cihazları çok işe yarıyor. Aslında yüz için kullandığımız tüm cihazlarla aynı şekilde vücutta da kullanılabiliyor.
0: Onlardaki kullanılan cihazlarla selülitleri bile yok edebiliyoruz.
4: Peki o zaman bu selülitler gerçekten tamamen yok mu oluyor?
5: Hayır. Zor, çok zor. Onu tamamen ortadan kaldırmak çok zor.
4: Ancak gözle görülür.
5: Evet.
4: Bu gerçekten ilginç. Kremler ve vücut bakımı ürünleri gerçekten işe yarıyor mu?
5: Kan dolaşımını hızlandıran her şey. Tam buna gelmek üzereydim. Kan dolaşımını hızlandıran özel kelime bu. Yani yaptığınız her şey dokulara yeniden daha fazla kan akmasını sağlamak için. Aslında bu da en basit şeylerden biri. Evde kullanılan şu keskin masaj eldiveni. Ben bunu gerçekten her gün masaj yapın derim. İnanılmaz derecede yardımcı oluyor.
1: En küçük selülit tedavisine gelen danışanı kaç yaşındaymış merak
0: Bircan Vüdegenevis'in
4: Bircan soruyor, acaba gelen danışanlardan yaş olarak en genci hangisi?
5: Yaşa göre mi yoksa selülit konusunda mı yoksa genel olarak mı?
4: Selülit, evet, selülite karşı.
5: 18 yaşında bile gelen var. Ve genetik faktörlerin yanı sıra gerçekten de çok sayıda gencin beslenme alışkanlıklarının tamamen yanlış olduğu bir çağda yaşadığımız gerçeği de büyük bir rol oynuyor.
0: Yani özellikle gençler iyi beslenmedikleri için...
1: Fast food.
5: Aynen öyle. En büyük sorun bu. Şekerle yağın birleşimi.
4: Hareket az.
5: Evet. Sonunda tüm bunlar ortaya çıkar işte. Bu sadece fazla kilo demek değil, aynı zamanda gerçekten çok belirgin bir selülit anlamına gelir.
4: Yani masajlar, lenf drenajı ve selülit önleyici masajlar faydalıdır diyebilir miyiz?
5: Bu sorundan gerçekten muzdarip olanlar için evet, bol bol masaj, bol bol lenf drenaj, kan dolaşımını hızlandıran işlemler.
0: Bu masajlar. Bu tür masajlar.
1: Ama tabii ki bol su. Bu tedavi sırasında bol su.
5: Bol su içmek ve sık sık içmek iyidir. Bilmiyorum. Yılda iki kez böyle bir detoks kürü yapmak vücudumuzdan her şeyin gerçekten tamamen atılmasını sağlar. Vücudumuzu bir kez sıfırladığımızda daha iyi çalışabilir. Bağ dokusundaki toksinleri daha iyi atabilirler.
4: Peki radyo frekansı, ultrason ve uygulanılan diğer yöntemler gibi cihazla yapılan tedaviler uzun vadede etkili oluyor mu?
5: Evet.
4: Bunlar ne kadar dayanır?
5: Bu nasıl bir yaşam sürdürdüğümüze de bağlıdır. Yani eğer size verdiğim tavsiyelere göre yaşarsanız evet. Beslenmeniz gerektiği gibi, biraz spor yapmanız gerektiği, temiz hava almanız gerektiği gibi o zaman gerçekten çok uzun süre dayanırlar. Bunun bir hastalık tablosu olduğunu ve her an tekrar ortaya çıkabileceğini unutmamak gerekir.
4: Peki ilk tedavide sonuçlar hemen görülüyor mu?
5: Birçoğu için evet.
0: İlk seansta bile gözle görünen sonuçlar elde edebiliyoruz diyor.
1: Yalnız şöyle bir şey oluyor Türkiye'de de. Mesela biz seanslara gidiyoruz, selülit tedavileri oluyoruz. Akşama nasıl selülit tedavisi olduk diye hele macunlar, kebaplar, fast foodlar, makarnalar. Yanlış. İşte o yanlış. O gün su içmek çok önemli bir de.
4: Türkiye'de selülit tedavileri, masajlar ve benzeri şeyler var. Ama büyük sorun şu ki akşamları eve döndüklerinde yine normal şekilde yemek yiyorlar ve bu büyük bir sorun değil mi?
5: Evet evet, o kadar çok hata yapamazsın. Bize neyin zarar verdiğini biliyorsak evet, ve biz biliyoruz sigara, alkol,
1: fast food. Neyi öneriyor mesela?
4: O gün, yani tedaviye gelindiği gün ne önerirsin? Bir danışan tedavi için gelmiş, vay canına harika görünüyor, selülitlerin biraz azaltmış diye düşünüyor. O gün beslenme açısından ona ne önerirsin? Bol su içmesi gerektiğini biliyorsun. Evet, peki ya sonra? Beslenme açısından?
5: Protein açısından zengin beslenme.
4: Protein. Yanında bol bol salata.
5: Salata diyeti yaparken lif ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Ama proteinler biz kadınlar için gerçekten çok önemlidir. Birincisi kaslar için, ikincisi de kolajen üretimi için, bağ dokusu için. Evet, yani aslında proteinler biz kadınların gerçekten ihtiyacı olan şeydir.
0: Kolajen için.
1: Kolajen sağlığı için. Bir kere zaten çok suyu protein tavsiye etti. Çok suyun yanında mutlaka proteinli beslenmekten de bahsediyor. Peki.
0: Seni sormak istedim.
1: Bir tane sorum daha var.
0: Tamam.
1: Şimdi cilt bakımlarına geldiğimizde ev devam ürünleri veriyor ya. Evde bunu yaparsanız destekler. Tamam. Selülit içinde var mı öyle ürünler?
0: Du hast ja auch, wenn wir was gesehen.
4: Yani yüz bakımı konusunda cihazla yapılabilen tedaviler var. Bir de eve götürülen bakım ürünleri var, öyle değil mi?
5: Evet.
4: Yüksek kaliteli ürünler, bunu biliyorum. Ben de gerçekten çok memnunum. Peki bu selülit için de geçerli mi?
5: Evet.
4: Peki orada ne var? Böyle bir jel değil mi?
5: Evet, evet. Yine en sevdiğimiz kelime karşımıza çıkıyor. Kan dolaşımını teşvik etmek. Çünkü gerçekten işe yarayan bu jeller genellikle kafein içeren ve dolayısıyla kan akışını canlandıran

0: İnsanlar oluyor. Dokuları adeta ısıtıyorlar. Sonra gerçekten de işe yarıyorlar.
1: Peki bunu akşamları mı kullanmalı yoksa ne sıklıkla?
0: En iyisi günde iki kez, bir kez sabah, bir kez akşam. Ayrıca bacaklar için soğuk sıcak duşlar.
1: Soğuk duşları tavsiye ediyor.
0: Bu. Çünkü selülit genellikle bacaklarımızda görülür. Bazı kadınlarda ise üst kollarda veya karın bölgesinde de görülür.
2: Soğuk için geçerli. Verme duşun.
3: Bazı kollarda var.
2: Tabii.
3: Bir şey söyleyeyim, göbeklerde bile bazen.
1: Karın içinde mi?
0: Karın içinde.
3: Bir şey daha soracağım. Selülit tedavisi oldu ve gözü görülür bir azalma oldu. Selülit tekrar gelir mi?
1: Bir danışan geldi, tedavi uygulandı ve selülit azaldı. Tekrar ortaya çıkabilir mi?
0: Evet.
2: Geri gelebilir tabii.
3: Beslenme. Bu çok önemli bir...
1: Beslenme önemlidir.
0: Evet. Çünkü gerçekten de aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz.
2: Yürüyüş yapalım ya. Gerçekten.
3: Yürüme çok önemli. Ama terleyerek yürümek. Böyle hızlı, sağa sola bakarak değil.
2: Tabii. Hızlı yürüyüş yapmak mesela yavaş değil de böyle...
3: Evet.
2: Tempolu yürüyüş. Evet. Arzu'nun pisin...
1: Yani biraz hızlı yürüyüş gibi.
0: Hayır.
1: Sadece yavaş yavaş değil.
0: Aslında spor sadece bir yardımcı araçtır, ancak selülitü ortadan kaldırmaz. Doğrudan değil, yani kilo verdiğimizde deri altındaki yağ hücrelerinin sayısı azalır ve bu daha düzenli bir his verebilir. Ama sporun selülitle bir ilgisi yok. Çünkü bu aslında bağ dokusu ve yağ hücreleriyle ilgili bir sorun. Yani yağ hücreleri azaldığında yapı düzelir ama gerçekte sadece spor yaparak, yani bu mümkün değil.
2: Sadece sporla değil, yok edemeyiz diyor. Doğru. Tabii canım, şimdi spor yapan insanlar var, kadınlar var. Onlarda da selülit var. Hani.
3: Evet, bu spor yine beslenme diye, problemi. Genetik selülit, biliyor musun?
2: Genetik, yani tabii.
3: %70'i beslenmeyse %30'u genetik.
2: Doğru.
1: O bunun %70'inin beslenme, %30'unun ise genetik olduğunu söylüyor.
0: Genetik, bakım, bol bol sıvı tüketmek, bunlar işe yaramalı. En azından asgari düzeyde kontrol altında tutalım.
1: Beslenme, işte biraz hareket. Peki ya başka, beslenme mi?
0: Beslenme, içme ve bakım.
1: Bol su içmek.
0: Spor yapmalı ve buna devam etmeliyiz.
2: Spor yani sürekli yapmamız gereken bir şeydir.
0: Bu bizim için iyi bir şey.
3: Şu soru çok kıymetli. Yarın tedaviye başlayacak olanlar ne yapsın diyor. Zaten süremiz de bitiyor. Yarın tedaviye başlayacağım.
1: Yarın bir tedaviye başlamak istiyor. Bu durumda ona ne tavsiye ederdin?
0: Tavsiye alalım. Yani selülitin derecesini, yaygınlığını belirleyelim. Ve sonra doğru planını, tedavisini hazırlayabiliriz.
2: Öğrenmemiz gerekiyor. Selülitin ne kadar bir dereceleri olduğunu.
0: Ve çoğu zaman cihazların adını tekrar saymadan şunu söyleyeyim. Bunların birçoğu artık manyetik alan üreten manyetik cihazlardır. Bunlar iyi sonuç veriyor. Belirli bir lenf drenajı ile birleştirilen ilk tedaviden sonra bile lenf akışını yeniden harekete geçirerek mükemmel sonuçlar elde edilebiliyor.
1: Harika. Ama en iyisi önceden bir şey yememiş ve karnı tok olarak gelmesi değil mi?
0: Karnının dolu olması şart değil. Buna daha çok herkesin
2: karnı doldurup da çok şey değil.
3: Çok da tok karnına gelmesin. Peki. Aynen. Thank you Elizabeth. biz şimdi Elizabeth'e sohbetimize diğer haftalarda da devam edeceğiz ama asıl meselemize devam etmek için şimdilik onu uğurluyoruz. Biz devam ediyoruz efendim.
2: Efendim, asıl meselemiz devam ediyor. Bu sefer sorular
3: sende mi?
2: Bende.
3: Ben zaten senden korkuyordum.
2: Bircancığım.
3: Hepten şimdi daha da korkacağım.
2: Şimdi yer değiştirdik. Sıra bende canım benim. Hazır mısın?
3: Hazırım, bak güzel sorular sor. Öğretmen gibi sorular sorma, ben heyecanlandım biraz.
2: Bakalım.
3: Evet,
2: tamam, başlıyoruz o halde.
3: Hadi başlayalım.
2: Şimdi ben eğitimci olarak bazı şeyleri merak ediyorum okulla ilgili. Onun için eğitim hayatını ben sorgulamak istiyorum. Nasıl geçti? Senin en çok etkileyen durum ya da dönem neydi? Anlatır mısın biraz?
3: Şimdi ben televizyonda magazin işi yaparak insanların hayatına girdim ama ben tabii hiç alakasız bir şey okudum. Yani ben kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakültesinden mezunum ve kamu yönetimi okudum. Evet. Aa. Ben ve 5 yıl boyunca siyaset.
2: Bunu bilmiyordum.
3: Evet, bunu çok kişi bilmiyor ama zaman zaman söylüyorum. Onu okuduktan sonra oradan çok iyi bir dereceyle mezun oldum. Ben bir devlet üniversitesinde okudum Muğla'da. Ailemden uzakta 5 yıl boyunca. Hayatımda ilk kez geçinmek, cüzdan,

0: paranın birikmesi gibi şey kavramları ailemden uzakta ilk üniversitede öğrendim.
1: Ya.
0: Oradan mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim ve sonrasında ben eğitim hayatıma devam etmek istiyordum. Çünkü ben akademisyen olmak istiyordum aslında. Öğretmenlik benim çok içimde kalan bir durumdu.
1: Aa.
0: Evet. Sonra dedim ki ben akademisyen olmalıyım, o yüzden yüksek lisans yapmalıyım. Sonra ALES sınavlarına girdim ve yüksek lisansımı verdim ekonomiden. Bunu da bilmiyordun değil mi?
1: Yok, hiç bilmiyordum.
0: Evet, onunla Tekirdağ
1: Peki
0: Üniversitesi.
1: hedef neydi? Hani ne yapmak
0: Akademisyen
1: istiyordun?
0: olmak
1: Tamam ama...
0: ama üniversitede hoca olmak. Amacım
1: Aa.
0: buydu, isteğim buydu.
1: Bak, senden iyi hoca da olabilirdi bence.
0: Olur muydu?
1: Evet.
0: Senden de iyi sonucu olduğu zaman yer değiştiriyoruz, tamam mı? Sonra üniversitedeki yüksek lisansını da verdikten sonra ekonomi zor bir bölümdü. Bir yandan da televizyona da başlamıştım. Acaba dedim ekonomi programları mı sunsam? Hem ekonomi okuyan hem de ekonomi programı sunan çok az insan var.
1: Doğru.
0: Böyle de ilerleyebilirim. Yok arkadaş, insanlar benim kesinlikle magazin yapmamı istediler yani. O yüzden...
1: Ama oraya nasıl adım attın? O nasıl, o gerçekleşti? Nasıl oldu?
0: O tam anlamıyla tesadüf yani, beni izleyen yöneticilerim, beni televizyonda tesadüfen gören yöneticilerim Beyaz TV'ye davet ettiler ve bu şekilde başladı maceram ve ben 11 yıldır devam ediyor. 11 yıldır da hala bu logonun altında gururla ve mutlulukla çalışıyorum ve hakikaten de herhalde çok çalışmaktan mutluluk duyan nadir insanlardan biriyim.
1: Çok
0: Sonra ben
1: güzel.
0: bir de bir daha bitmedi eğitim hayatım. Sonra ben bir de adalet bölümünü de yazdım çünkü hukuka da çok meraklıyım. 2 yıllık bir bölümdü. Onu da bir yılını okudum, bir yılını da dondurdum. O da bana ileride belki hukuk yaparım, geçiş yaparım diye lazım. Orada duruyor. Ben çok seviyorum okumayı.
1: Yani şey, böyle bir yedekte yine bir
0: Tabii
1: B
0: tabii.
1: planın ya da C planın
0: Evet
1: vardı
0: evet
1: senin.
0: ben hep
1: Bir de
0: planlarım.
1: bana diyorsun
0: Ne
1: hani
0: diyor?
1: neler yaptın Gülkibar işte,
0: Ben göstermiyorum değil mi?
1: ama
0: Evet.
1: sende de bayağı şeyler
0: Bizde
1: varmış.
0: bizim ailede mesela ben öyle çok eğitim hayatı yüksek anne babanın çocukları değilim. Yani onlar lise mezunu. Annem polis olmak istemiş falan. Ama o dönemki siyasi durumlar dedemin annem polisi yaptırtmamış. Yani endişelendirmiş o dönemki konjonktürde. Annemin de çok içinde noktaya kalmış. Ama bizim ailede okumaya çok kıymet veriyorlar. Yani bizde okursan eğer bir yerde misafirlikte uyuyorsan ama o okuyor onu uyandırmayalım. O okuyor onun yemeğini o yese. Bizde okuyana çok kıymet var yani. Okumak bizim için çok kıymetli bir şey.
1: Evet, ne güzel.
0: Evet.
1: Vallahi şu an ben
0: Şaşırdın mı?
1: şaşırdım. Gerçekten şaşırtıcı yönlerin varmış
0: Evet
1: demek ki.
0: hayatım ben matruşka
1: Ya
0: gibiyim böyle bakma.
1: şaşırtıyorsun da genelde, ama hani bu alanda da beklemiyordum açıkçası.
0: Evet okumaya
1: Sevindim
0: bayılıyorum.
1: ama.
0: Okumaya bayılıyorum.
1: Kızın bunu biliyor mu? Hani
0: Her
1: söyleyeyim.
0: şeyi söylüyorum ona. Şimdi buraya gelmeden önce daha saygı okuma yazma bilmiyor ya. Buraya gelmeden önce ona süt, iç, işte gel git onları yazdırmaya başladım.
1: Ay, ne
0: Böyle
1: güzel.
0: heceli harflerle böyle falan. O kadar hoşuna gidiyor ki süt yazdı anneannesine kucağına. Süt yazdım biliyor musun diye.
1: Ay, kıyamam.
0: Ben herkes öğrensin istiyorum.
1: Ne
0: Okumaya
1: güzel.
0: aşığım ben.
1: Hani bunları başından böyle öğretmek, göstermek, motive etmiş oluyorsun çocuğunu da aynı
0: Evet.
1: zamanda. Ama hani annem de neler yapmış, bunu biliyor olması bence çok
0: Hepsini
1: güzel bir şey.
0: söylüyorum. Üniversite hayatımı anlatıyorum. Üniversite okulları, ilkokuldaki bana hep soruyor zaten. Anne sen 7 yaşındayken mi okumayı öğrenmiştin? Ne zaman öğrenmiş? Her şeyi öğretiyorum ona.
1: Merak
0: Her
1: ediyor
0: şeyi
1: değil mi?
0: soruyorum.
1: Tabii.
0: Merak ediyor.
1: Ay, canım benim. Peki bugün geçmişe baktığında, eğitim hayatında iyi ki yaşamışım dediğin bir deneyim var mı?
0: Şimdi ben bir kere iyi ki okumayı hiç bırakmamışım. Zor bölümler. Şöyle mezun olduğumda hani toparlanıp yurda dönüyoruz ya şehrimize. Orada dönerken 2 baza dolusu ders kitabı, %80'i de hukuk olmak üzere kitap okumuşum. 2 baza. Böyle 2 tane yatağımız vardı. Kaldırdım hepsini okumuşum. Dedim ki bu benim için hayat boyu ne öyle bir vaktim olacak bir daha, ne öyle bir zamanım olacak. Yani ne öyle o bir yaşım olacak. Bu hiç hayatımda kendime yaptığım en büyük yatırım. Ben 2 baza dolusu kitapla mezun oldum.
1: Wow, süper.
0: O mesleği yapmasam
1: Gerçekten.
0: bile, o meslekte olmasam bile benim kafamda o 2 baza dolusu bilgiler var yani.
1: Peki o kitaplar duruyor mu halen?
0: Ben kitap atamazsın. Kitap gerçekten çok kutsal bir şey. Atılmaz. Ben şaka yapmıyorum. Okuduğum romanın sayfası basından dolayı bazen kopuyor ya. Ve o dikkat edin. O bir tane sayfa koparsa hepsi maalesef kopuyor böyle bilirsin. Deliriyorum ben.
1: Ay, ben de
0: Deliriyorum.
1: öyleyim ama ya, ben
0: İşte benim için
1: kitaplara
0: çok
1: çok
0: önemli.
1: önem veririm.
0: Evet,
1: Hani
0: evet, evet.
1: bir yerde bir leke olsun. Ay, böyle sanki ne bileyim

0: Ya, yaralanmış gibi oluyor.
1: Evet,
0: mesela benim konuklarım geliyor, çok kıymetli gibi. Konuklar. İşte ben hemen yazarsa diyorum ki kitabım nerede? Hani bana da kitap getirdiniz mi? Ve hemen istiyorum böyle.
1: Ne güzel.
0: Evet evet.
1: Meraklısın yani.
0: Tabii tabii şu an kulisimde bile en az 30 kitap vardır.
1: Wow, çok evet. Güzel. Peki okumaya vaktin oluyor mu halen?
0: Okuyorum. Aha. Hep bir bak, hep başucumda olsa da olmasa da vakit, bir başucu kitabı mutlaka olacak.
1: Hı hı.
0: Çünkü belki okuyabilirim. Belki hı hı. Ben çok uzun süre uykuya kitap okuyarak dalıyordum.
1: Zaten şey, kitap okuyunca hani ben de genelde yatağa girmeden önce kitap okurum.
0: Hı hı.
1: Belirli bir zaman sonra uykun geliyor.
0: Evet evet. Evet aynen öyle. Uykuya da çok işe yarıyor. Dinlendiriyor. Doğru. Hayal gücümü de çalıştırıyor.
1: Hı hı.
0: Çok severim. Sonu sürprizli romanları çok severim. Sonunda sürpriz varsa bana anlatmayın. Ben kitabı okuyayım derim falan filan. Bir kitabı anlatmayı çok severim.
1: Aa.
0: Evet çok severim.
1: Peki kızınla da birlikte kitap okuyor
0: Evet
1: musun?
0: öyle, onda saatlerimiz var. Onu da senden öğrendik. Dedin ya, yatmadan önce birlikte bir şeyler yapın.
1: Evet.
0: Sorular sorun.
1: Hı.
0: Şimdi saygıyla uykudan önce kitap saatlerimiz var. Tabii o genelde resimleri canlandırarak kitabı
1: Hı.
0: okuduğunu düşünüyor. Ben de yanında kendi
1: Hı.
0: kitabımı okuyorum. Hatta ona diyorum ki içinden oku. Ben de okuyorum. Biz
1: Ne
0: birlikte
1: güzel.
0: kitap okuyoruz.
1: Aynısını ben de yapmıştım, doğru. Hatta ben
0: Evet, bana
1: söylemiştim sana. Hı
0: söylemiştin
1: hı.
0: zaten.
1: Güzel bir şey ve tavsiye ederim izleyicilerimize.
0: Mükemmel bir şey. Birlikte vakit geçirmenin en kaliteli hali. Uykudan
1: Evet.
0: biz saygıyla yatakta buluşuyoruz ya, o saat bizim için
1: Ay
0: çok
1: ne güzel.
0: kıymetli. Çok
1: Ne
0: kıymetli
1: güzel.
0: bir saat. Evet.
1: Keşke o an böyle durabilse, değil
0: Evet
1: mi?
0: ya,
1: Vakit
0: ama zaman
1: çok
0: çok acımasız.
1: çabuk geçiyor
0: Evet.
1: gerçekten de. Peki kendi yaşadıklarından kızına özellikle aktarmak istediğin bir şey var mı?
0: Şimdi empatiyi ben annemden öğrendim ve empati öğrendiğim yaşım 8 falandı.
1: Hı.
0: Saygıya da hep empat bir çocuk olmasını
1: Hı. Ki
0: özellikle.
1: empati de hani ne kadar önemli olduğunu söylemek
0: Sen
1: isterim bu
0: defalarca
1: arada.
0: yayınlarımızda da
1: Tabii.
0: söyledin ama benim için empati, ben 8 yaşında öğrendiğim o empatiyi kızıma, işte kızım da işte 6 yaşında,
1: Hı.
0: onu öğretmeye çalışıyorum.
1: Hı.
0: Eğer bir insan hangi yaşta empati öğrenirse hayata o kadar çabuk hazırlanır diye düşünüyorum.
1: Değil mi?
0: Birinin başına bir şey geldiğinde çıkaracağı ders empatiyle oluyor.
1: Hı.
0: İlla benim başıma gelmesine gerek yok ki. Ya benim başıma da aynı şey gelseydi
1: Değil mi?
0: duygusu, benim için çok bir anneden alabileceği en yüce duygu yani. Hep
1: Bence de.
0: söylüyorum, ben empatiyi annemden öğrendim. Kızım da benden öğrenecek.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Nesilden nesile
0: Evet,
1: devam
0: evet, evet.
1: etsin, değil mi? Bence de. Çok güzel. Şimdi bir şey daha soracağım Bircan'ın. Bir eğitimci olarak ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimde en çok neye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorsun? Bir eğitimci olarak. Bak senin kızın da şimdi okula başlayacak,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Aha.
1: Nedir sence hani
0: Şimdi
1: önemli olan?
0: ben
1: Ya da ne bekliyorsun?
0: ya şimdi siz tabii bu işin profesyonelisiniz. Ben aslında yaptığım hataları ve yapmamam gerekenleri
1: Hı.
0: kendi adıma söyleyeyim. Bir eğitimci olmadığım için insanların, her annenin yetiştirme tarzı ve otoritesi başka.
1: Hı.
0: Ben otoriter bir anneyim. Benim
1: Hı.
0: kızım gerçekten benim sözümü dinliyor ama bu yaşta dinliyor.
1: Hı.
0: Bilmiyorum ileride ne olacak.
1: Tabii.
0: Fakat ben çocuğumla iletişim halindeyken dijital herhangi bir şeyle ilgilenirsem onun odağım olmadığını hissettiğimde mutsuz oluyor.
1: Hı.
0: Ama anne elinde telefon var, beni anlamıyorsun. Ama anne sen şu anda başka bir şeyle ilgileniyorsun, bunu anlamadın.
1: Değil
0: Anne
1: mi?
0: bırakır mısın dediğinde ben kendi kendime diyorum ki çocuk bana ayar verdi.
1: Tabii.
0: Çocuk
1: Fark ediyor çocuk.
0: ya çok net fark ediyor ve
1: Tabii.
0: utanıyorum, biliyor musun?
1: Hı.
0: Bu yaptığım hatalardan biri. Elimde telefon, böyle yapıyorum çocuğa. Şimdi burada ne yapma, burada ne çizmek istedin anneciğim? Burada ne demek istedin? Olur mu canım bu? Böyle
1: Hı.
0: şey olur mu? Yani çocuk birebir odak istiyor. Bunu fark ediyorum ve çok çok azalttım zaten artık.
1: Hı.
0: Sadece onunla, onun sorularıyla, bir de onun sorularına sabırla cevap
1: Hı
0: veriyorum
1: hı.
0: ben.
1: Bu çok
0: Sabırla.
1: önemli bence. Hani çocuklarımıza da bazen kulak vermemiz gerek. Hani onlar ne diyorlar, ne fark ediyorlar. Onları da bazen dinlememiz lazım bence. Doğru söylüyorsun.
0: Ben böyle benim gibi minik kızı olan evde annelere şöyle birkaç şey tavsiye edebilirim. Ama siz tabii bu işin bilir kişisisiniz. Yanlış ya da eksik bir şey olursa lütfen beni
1: Tabii.
0: uyarın hocam. Biz uykudan önce soru cevap yapıyoruz. Hayal gücünü merak ediyorum çünkü saygının. Saygıya diyorum ki sarı deyince aklına ne geliyor, neden?
1: Hı.
0: Bana diyor ki güneş geliyor çünkü güneş sarıdır.
1: Hayır.
0: Bu dünyada gördüğüm en sarı şey güneş diyor.
1: Hı, ne güzel.
0: Sen bir hayvan olsaydın ne olurdun saygı?
1: Hı.
0: Diyor ki işte ben ceylan olurdum.
1: Hı.
0: İşte onun da gözleri benim gibi. Nedeniyle beraber.
1: Aha.
0: Neden böyle olduğunu merak ediyorum. Neden böyle bir cevap verdiğini merak
1: Tabii.
0: ediyorum. Bu tarz soru cevaplarla
1: Anlatsın en
0: onun beyin,
1: azından
0: evet
1: nedenini,
0: hepsini dinliyorum.
1: neden
0: Aynen.
1: o hayvan diye.
0: Beni yordun,
1: Bence
0: reklama gidelim.
1: güzel,
0: Vallahi
1: çok
0: yoruldum.
1: güzel. Teşekkür ederim.
0: Hadi reklama
1: Sağ ol.
0: gidelim.

0: Evet, değerli izleyicilerimiz sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan yine birlikteyiz.
1: Aurora Elizabeth'a Fitness and Beauty ile asıl mesele devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu?

0: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
1: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
3: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
4: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: Modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
10: Bayer'den.
11: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
12: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
16: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
17: Damla?
18: Bence çok eğlenceli.
17: Yok ben almayayım.
19: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
20: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
21: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
10: Burası neresi?
9: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
10: Yum yum yumuşacık.
9: Familyadan saf su dokunuşu.
10: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
9: Tek dokunuşta farkı hissedin.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen. Koku kontrol.

0: köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı. İçim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı. Güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla. Hayata dolu tarafından bak.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
4: Burası neresi?
3: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
4: Yum yum yumuşacık.
3: Familyadan saf su dokunuşu.
4: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
3: Tek dokunuşta farkı hissedin.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
13: Bayer'den.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty ile asıl mesele devam ediyor.
16: Evet efendim, asıl meselemiz devam ediyor. Bir canla birlikte.
17: Beni sıkıştırmaya.
16: Sorularımız.
17: Devam.
16: Devam.
17: Evet.
16: Şimdi kızın okula başlayacak bir cancığım.
17: Evet.
16: Senin için bir eğitim hayatında kızınla ilgili soruyorum ben. Senin için en önemli konu ne olacak?
17: Matematik.
16: Matematik mi? Neden?
17: 7 kere 8.
16: Vallahi sen beni matematikçi yapacaksın.
17: Şimdi matematik...
16: Ama neden? Kızınla ilgili.
17: Ya şöyle, bir kere ben matematik zekasının çok yüksek olduğunu tiyolarını aldım.
16: Tamam.
17: Hem pedagoglarından hem öğretmenlerinden.
16: Matematiğin iyiydi yani.
17: Matematiği iyi, çok şükür.
16: Ne güzel.
17: Benim bu hayatta en özendiğim şey, birçok iyi resim çizenler, bir de matematiği çok iyi olan insanlar. Ben cinali çizemem. Matematiğim fena değildir ama mesela kızımın matematiği çok iyi olsun istiyorum. Matematik zekasının eğer iyiyse, bana bu tiyo geldiyse oraya fokuslanacağım.
16: Ya.
17: Evet, çünkü ben kızımın doktor olmasın.
16: Peki neyi sever senin kızın? Hani biraz belli oluyor mu şimdiden?
17: Mimar olacak gibi.
16: Ya
17: evdeki
16: nasıl belli
17: her şeyi,
16: oluyor?
17: Şöyle, evdeki düzeni bir uygulama indiriyoruz. Diyor ki anne bana ev yapma uygulaması indir.
16: Ya.
17: Ev yapalım. Mobilyaları kombinleyelim.
16: Aa.
17: Mobilyalardan işte şey yapalım. Desenler yapalım.
16: Çok
17: bu
16: güzel.
17: Halıya böyle desenler çizeyim. Ben kesinlikle iç mimar olacağını düşünüyorum ama gönlüm hep jinekolog olmasından yana.
16: Aa.
17: Evet.
16: Ya.
17: İsmini öyle o hayalle kurdum ben ismini.
16: Anladım.
17: Hani Doktor Saygı Karen Gezen diye söylesinler istedim hep.
16: Ama ben sana bir şey söylemiştim Bircan'ım, biliyorsun değil mi? Hani bizler hayal kuruyoruz ama
17: evet,
16: belki öyle olmayabilir. Hani
17: doğru.
16: Buna da bunu da böyle hani unutma,
17: hiç
16: böyle arka planda olsun. Hani üzülme de, belki bambaşka bir şey olabilir. Beklenmedik bir şey
17: hiç,
16: olabilir.
17: Doğru doğru valla.
16: Olabilir de yani.
17: Da.
16: Evet, başarılı olsun
17: sevdiği
16: da kendi sevdiği alanda.
17: Aynen öyle. İşte 2 yıl öncesine kadar kuaför olmak istiyordu. Anneannesinin saçlarını boyamak istiyordu.
16: Ya sanki kuaför olmak her kızın
17: bir dönem.
16: Bende de vardı.
17: Ben bir dönem oldum. Anlatayım mı? Üniversitede ben...
16: Kuaför.
17: Şöyle. Tabii ki mesleği bilmiyordum ama üniversitede ben o kadar çok kuaföre gidiyordum ki. Gittiğim kuaför de devrediyordu. Babamla konuşmuyorum ki, baba dedim, kuaför devrediliyorlar dedim. Daha da ben dedim 4 yıldır buradayım dedim.
16: Ciddi misin ya?
17: Evet, 4 yıl buradayım dedim. Bu dedim kuaförü alalım mı dedim.
16: Hı hı.
17: Dedi ki sen de çalışacaksan dedi içinde alalım dedi. Biz bir ortak arkadaşımla kuaför dükkanı açtık orada. Üniversitede okurken.
16: Aa, vallahi bravo. 10 parmakta 10 marifet
17: ya,
16: diyorsun.
17: Çok teşekkür ederim.
16: Öyle bana iyi. Diyordum bak ama sende de
17: ama
16: neler varmış.
17: Çok
16: neler.
17: Keyifliydi.
16: Çok güzel. Peki şartları konuşalım. Senin için eğitim, en önemli eğitim şartları nedir kızınla
17: ben
16: ilgili ya da hani genel olarak hani kızınla okula başlayacak.
17: Var olmasından yana yani disiplinsiz bir eğitim sistemi düşünemiyorum. Ben hı-hı. disiplinli bir hayata sahibim ve çok sorumluluk sahibiyim. Hı-hı. Bunun sebebi benim aldığım disiplinli eğitim. Hı-hı. Özel okullarda okuyabilirsiniz. Onlarca paranız gitmiş olabilir.
16: Tabii.
17: Ben bunların hiçbirini yapmadım. Hı-hı. Devlet okullarında da okudum.
16: Ben de yaptım, böyle yapmadım. Ben
17: onlarca para da harcamadım okulken hı-hı. eğitimlerimde ama hep disiplinliydim.
16: Disiplin.
17: Disiplin varsa benim için tamamdır. Aile gibi hissettiğim bir yerde de disiplinliysem.
16: Doğru.
17: Çünkü bizim evimiz de disiplinli bir ev. Hı hı. O yüzden benim için en önemli. Olmazsa olmaz mı disiplin?
16: Disiplin bizi başarıya doğru götürür diyorsun.
17: Aynen öyle.
16: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Bircan'cığım.
17: Beğendin mi soru cevaplarımı?
16: Evet. Çok güzeldi.
17: Bana çok garip geldi.
16: Bunu bir daha da yapabiliriz ama farklı konularla bence.
17: Ben ilk kez Beyaz Tide bana bu kadar soru soruldu. Gerçekten hep ben soruyorum.
16: Bu başlangıç soruyorum. Bence.
17: Bu başlangıç hazırlıklı mı? Ol. Yandık ya.
16: Benim de hoşuma gitti yani böyle soru sormak.
17: Güzel miymiş?
16: Evet.
17: Bitti mi programımız?
16: Bitti.
17: Veda, veda zamanı.
16: Evet.
17: O zaman
16: ne diyoruz?
17: Kapatalım biz yine mı? Geliriz.
16: Yine geliriz efendim.
17: Biz yine burada oluruz. Bu sefer ben sorarım. Konuklarımız olur. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim asıl meselemi çözdünüz.
16: Evet. Haftaya yine görüşmek dileğiyle.
17: Hoşçakalın.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar, efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir, evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela
0: bu mudur,
1: çörek otu, rezene.
0: Kahkesi.
1: Evet. Birkaç tamam. çeşit karıştırarak evet. yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu bu? Susamımız, çörek otumuz,
0: tamam.
1: rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu. Şekeri ya, ve yağ. Nereden buna, aklınıza geldi?
1: Böyledir. Önceden
0: üçü bir yerde.
1: Üçü bir arada.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum.
1: Bir de bunun ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una, yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
0: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
1: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz. Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz istiyorlar, biliyorlar.
0: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim Gaziantep mutfağına özgü.

0: yaklaşık 600 tane tescilli yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
1: Özellikle
0: öyle
1: salçalarımız tabii.
0: Evet.
2: Salçalarımız güneşte
0: özelliği
2: çıktığı
0: nedir?
2: İçin güneşte çıkıyor. Ayrı bir lezzeti oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor. Ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
0: Efendim mis gibi kokuyor.
2: Kokmasının
0: mis gibi.
2: Haricinde de şöyle.
0: Of,
2: hani çiğ köfteye böyle
0: of.
2: Yapıştırırlar ya onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
0: Bu ne salçası?
2: Biber salçası.
0: Biber
2: acısı,
0: salçası.
2: Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
0: Gaziantep acıyı seviyor.
2: Acıyı seviyor. Tatlısı
0: efendim,
2: da var.
0: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
2: Tabii
0: acısı
2: ki.
0: Da var. Mis bunu... gibi biber salçası.
2: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
0: Evet.
2: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve toz
0: İsot nedir?
2: Biber. İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor,
0: tamam.
2: Siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
0: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
2: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
0: çeşit,
2: oluyor.
0: Çeşit çok fazla.
2: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
0: Evet.
2: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor. Ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
0: Evet.
2: İçtiniz mi bilmiyorum.
0: Efendim çiğ
2: şöyle.
0: Hali, işlenmemiş hali bu da. İşlenmiş hali. Bununla
2: evet.
0: Ne yapıyoruz?
2: Kahve.
0: Melengiç kahvesi yapıyoruz.
2: Çok güzel olur.
0: Çok enteresan efendim.
2: Kokusu
0: böyle bakar mısınız?
2: Güzeldir.
0: Sulu, yaş bir
2: evet.
0: Kahve. Yani
2: şu,
0: öyle bildiğiniz.
2: Bu şekilde.
0: Bunun yaş hali.
2: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
0: Tamam.
2: Bu şekli alır. Başka hiçbir
0: kavruluyor,
2: işlem
0: çekiliyor,
2: görmez.
0: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
2: bunu
0: kahveyi?
2: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
0: Tamam.
2: Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim, yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Evet, Aydın Şenkaya.
0: Evet, Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Yani, turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın
1: Bu
0: Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı
0: pekmez deyince
1: dediğimiz,
0: genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela. Buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Sıvısına bundan evet. mayalık gibi.
1: Mayalı.
0: Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt
0: evet.
1: olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100. Doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet, burada da hurma var. Evet, şöyle alayım Aydın Bey. Evet, cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: mı yetişiyor?
1: Yok, Osmaniye. Bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla, evet. Şöyle öyle. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha, bildiğimiz
1: kurumuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet. evet. Çok lezzetli. Bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet
1: bunlar.
0: Özellikle Ramazan'da
1: İnsanlar
0: cennet hurması.
1: İnsanlar sıcak tuttuğu için. Sıcak
0: bol
1: yani.
0: Bol satılıyor.
1: Evet.
0: evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani. Gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen kurbanın kurutulmuşu.
0: Evet değerli izleyenler evet. Belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey
1: evet.
0: yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye ilçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen, aynen.
0: Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir
1: evet,
0: zaman
1: evet,
0: geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı,
1: ama
0: hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor şu anda Gaziantep'te, merkezde.

0: efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Lütfen siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin. Hani yıkık dökük bir yerde yok. Çok evet. Hafif kale tabii ki zarar gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama evet. Hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne biz söylemek istersiniz Aydın
1: Tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimizle bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Tamam. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu.
0: Evet.
1: Yönetim, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: kadar. Evet.
1: Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi
1: şöyle
0: ne yaptık?
1: Diyelim.
0: Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor.
0: Bir dakika.
1: Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Ha. Oradan ha, da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen. Evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı aynen patlattık. Ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle
1: deniyoruz
0: oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha patlamaz denemek istiyorum. Hırs
1: buyurun
0: yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer
1: aynen
0: patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim
1: çevire
0: işte kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam. Ne
1: ben
0: yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Tamam. Elimize yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: o zaman arası sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam. Tamam. Tamam.
1: 17 elli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekilde geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları.
0: Ha,
1: öncesinde.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynen.
0: Çevire, çevire.
1: Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: yok. Ha, çevirmeme
1: yok
0: gerek
1: aynen
0: yok.
1: Aynen, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri
1: aynen
0: çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynen.
0: Mantar kebabı yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi ustam?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar kebabı, mis gibi mantar kebabı. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen
0: saplayacağız mı?
1: Aynen. Yine domates, biber
0: onları
1: yanına
0: da saplayalım.

0: gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Efendim kebapları safladığımız ince. Şişlerimiz daha kalın. İşte böyle aynen. Gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet.
0: Şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler evet. Acı. Bence aynen. Acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür, taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi,
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha böyle büyük büyük
1: aynen,
0: kesiyoruz.
1: Aynen biraz daha büyük
0: tamam.
1: Yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve... Zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: görmüyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme.
1: Gerekmiyor.
0: Yani önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor.
0: Değil mi?
1: Aynen. Zaten çünkü kendisi
0: kaliteli
1: zaten.
0: Kaliteli bir et.
1: Evet.
0: Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine üçte ikisi
0: düşmüş.
1: Duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar olsun senin gibi olabilir miyim? Efendim işte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine
0: bakın,
1: ama yine de kötü değil.
0: Bakın,
1: öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin de usulü var. Öyle
1: aynen.
0: Ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet kebaplarımız artık hazır.
0: Of, of,
1: dediğimiz
0: of.
1: Gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi mis
1: böylece.
0: Gibi mükemmel mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış.
1: Aynen.
0: Mantarlarımız kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız.
1: Aynen.
0: Gerçekten büyük bir titizlikle sevgiyle aşkla. Yaptıkları kebapları
1: yine
0: sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi
1: evet.
0: Vallahi. Yağları akıyor. Yağları aynen. Akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam artık son dokunuş.
1: Şimdi küşlememiz var.
0: Küşleme.
1: Evet.
0: Evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok sevenim var ama küşlemeye.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz kekik bu.
0: Kekik. Küşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle atalım. Estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlardı efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib Usta?
1: Çok yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet.
0: Son dokunuş.
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı. İşte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkürler, sağ ol. İyiyiz.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam. Yani dikey gelenleri, tamam. Çözgü dediğimiz ipek,
0: evet.
1: Aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi, pamuk mu?
1: %60 ipek, tamam. %40 %100
0: ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinden Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var.

0: her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
1: Mesela, şimdi evet. Renkler çok güzel, çok canlı. Efendim inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutno. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Ustam mesela bu nedir? Bu parlak.
0: Şimdi bu
1: bunun
0: parlak
1: ipek oranı
0: mesela,
1: fazla.
0: Evet, ipek
1: kaygan,
0: oranı. Bunun
1: çok
0: adı
1: güzel.
0: Kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye
1: evet.
0: Adana bölgesi
1: evet.
0: Mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıyeten misafir döşeyi, mindeli. Misafire bunları açarlar.
1: Evet, bu desene evet, gözümüz alışkan. Desene,
0: evet,
1: minder mi yapılıyor daha çok?
0: Minder de yastık.
1: Döşek her yapılıyor.
0: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
1: Kadınlarımız rengarenk
0: evet,
1: kıyafetler
0: kadınlarla.
1: Yapıyor.
0: Şunlar da erkekler için mesela.
1: Gömlek mi yapılıyor?
0: Evet. Bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi. Bir erkeğin şimdi röptüşandı diyorlar.
1: Evet.
0: Daha önce gülerdi
1: evet.
0: Dedikleri. Damat ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
1: Evet.
0: Bak bu figürlerin
1: bunlar
0: hepsi,
1: kadınlar için, bunlar evet. Da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep şiveyi dize. Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık. Antep mutfağına dair, o zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep şiveyi dizi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Ya bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimiz yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yemektir. Yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor.
1: Tabii
0: kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şiveydiz Emine?
1: Şiveydiz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan,
1: evet,
0: sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze, tamam, olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsimde olarak bunları aldın.
1: Evet.
0: Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet.
0: Etimiz de haşlandık. Etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt diyoruz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı? Zaten
1: yok, acı değil.
0: Baharat. Kuruyor özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet. Hasbir.
0: Nede kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Efendim, Antep şiveyi dizi nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı. Emine, ne yapıyoruz şimdi?
1: Bütün malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu.
0: Evet.
1: Bunları geceden şey yapmış, ısıyıp haşladı.
0: Evet. Haşlanmış nohut.
1: Haşlanmış et.
0: Etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Burada haşlanmış taze soğanla taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan.

0: taze sarımsak. Evet.
1: Efendim. Sizin için bir an hazırlık yap.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor. Evet. Emine, durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şivey dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı böyle biraz. Evet. Özleşti.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt, evet, yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yap 1 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: Şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet. Çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol, evet, Antep mutfağında. Efendim besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Evet. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
1: terbiyeli
0: mi?
1: Terbiyeli, evet.
0: Evet değerli izleyenler, Şiveydizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim mis gibi. Yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadını
0: harika.
1: Çok
0: mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emine?
1: Karıştırıyoruz.
0: Tamam. Karıştırmak kesilmesi mı lazım?
1: Evet, kesilmemesi
0: topak,
1: için.
0: Topak olmaması, kesilmemesi yani için. Topak, hanımlar
1: topak
0: bilir.
1: Topak olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine ne yapacağız ondan sonra?
1: Aspirle buluşturacağız.
0: Tamam.
1: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
1: Yağ aspirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Aspirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne tamam yapacak? Kafam karıştı benim de. Yok. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şeyi, şiveyi şimdi buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
1: Şu şekil koyup şuranın üzerinden.
0: Tamam yapalım hadi.
1: Isınsın.
0: Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
1: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Unun üzerine mi dökülüyor? Unun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine, kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız
0: tamam
1: kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aspirle buluşturuyoruz.
0: Vereyim mi aspiri?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
1: Şakir.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel.
1: Ha,
0: Emine, benim anlamamam normal şimdi, bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın
1: olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık. Afiyet canım olsun benim. Efendim Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık. Afiyet yiyenlere olsun, afiyet olsun. Burası Gaziantep. Burası gastronomi şehri.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: aşk bir büyük yalan mı? Yoksa hayatın kendisi mi? Evli olanlar aşk nedir unutuyor. Evlenmek isteyenler aşkın gözü kördür deyip gerçekleri görmüyor. Peki ama gerçek aşk ne? Nerede aşk bulunur? Aşık olunan kişinin doğru kişi olduğunu nasıl anlarsınız? Evli olanların evdeki mutluluğu yakalamaları için ne yapmaları gerekiyor? Bekarlar, aşkı arayanlar doğru eşi nasıl seçmeli? Karşınızdaki kişiyi tanımak için ne yapmanız, ne sormanız gerekiyor? Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bir kişinin karakter analizi nasıl yapılır? Aşkla dolu mutlu bir birlikteliğin şifreleri neler? Canlı yayında Aslı Cankat soracak. Uzman psikolog Yeşim Akıncı cevaplayacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden çarşamba, yani ilişkiler günü, sizin gününüz. Bugün sizi konuşacağız, dertleşeceğiz. İlişkilerle, evliliklerle ilgili hangi sorunu yaşıyorsunuz? Sizin derdiniz bizim derdimiz oluyor ve inşallah bugün çözümünü de bulacağız. Çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Şükür hamdolsun. İyiyim.
1: İyi
2: çok
1: gördüm.
2: Güzel niyetlerle harika bir yayın olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Şifa dağıttığımız, evet, insanların hayatlarına dokunduğumuz bir yayın olsun.
2: Vesile olmak.
1: Vesile olmak
2: olsun.
1: İnanın bize de çok büyük mutluluk veriyor. Evet. Bir insanın hayatında bir çıkmaz yol. Hepimiz bazen çıkmaza giriyor gibi düşünebiliyoruz. Hepimiz bazen ya ben bu işin içinden nasıl çıkacağım, galiba çıkamayacağım dediğimiz o anda... Bir el, bir söz, bir cümle hayatınızı değiştirebiliyor. O yüzden lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Bizi arayın ve ulaşın. İnşallah çözümleri, evet, Yeşim Hanım'la birlikte
2: hep beraber
1: bulacağız. Hı-hı. Evet, ilişkiler zor zanaat. Hep söylüyoruz, hı-hı, esasında. Evlenmek belki de en kolayı, bir imza atmak. Ama sonrasında bütün olan, hani diyoruz ya mutlu son. Filmlerdeki o mutlu son.
2: Mutlu aslında... son ama şöyle, evlilik aslında yeni bir başlangıç. Hı-hı. Bunun da altını çizmek lazım. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir... deneyim. O yüzden hani böyle evlendim bitti artık, oh rahatım değil. Tam tersi, evlilikten sonra başlıyor bazı şeyler.
1: Son değil aslında, büyük bir başlangıç.
2: Evet.
1: Yani evlendikten sonra iki kişinin mesela bakış açıları farklıysa,
2: evet,
1: hayattan beklentileri
2: ki
1: farklıysa
2: öyledir.
1: Olabilir.
2: Evet.
1: Aynı pencereden bakamıyoruz diyor bazen mesela çiftler. O zaman, hı-hı, evlilik zor mu olur?
2: İki tane pencere kullansın.
1: Bak görüyor musun ne güzel
2: çözüm. Her şeyin
1: çözüm.
2: Bir çaresi var.
1: Evet.
2: Yani gönül anlaşmak istesin. Bak şurası. Anlaşmak istesin. İnan her şeye çare var. Hı-hı. Ben mesleki deneyimlerimde bunu gerçekten gördüm. Anlaşmak isteyene her şey var. Anlaşmak istemezsen de havada nem var.
1: Değil mi? Vallahi doğru. Yani istedikten sonra, evet, gönül mü önemli burada? Yani ilişkiye gönüllü olmak, sevmek. Yeterli mi sevmek?
2: Sevmek yeterli değil. Ha. Çünkü sevmenin içinde tutku var, aşk var, hani böyle kıskançlıklar var. Birazcık uyarlanabilmek önemli. Hı-hı. Yani ben demeyeceksin, biz diyeceksin ilişkide. Ve beni de koruyacaksın. Aslında güzel bir denge olayı. Hı-hı. Ve aynı zamanda en güzel şey ne biliyor musun? Bir insanı mutlu ettiğini görmeyin, hani tadını yaşayan insanlar var ya, hı hı, o insanlar genelde mutlu da olur.
1: Ha.
2: Çünkü hep ben için, hani mutluluk için yaşayanlarda bu tarz sorunlar oluyor. Ama eğer başkasını mutlu etmek, eşini mutlu etmek, hı hı, bunlar o kadar keyifli şeyler ki aslında.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Yani sevdiğini mutlu ettiğin,
2: evet,
1: zaman
2: sonra
1: sen mutlu oluyorsan.
2: O çiftler
1: oluyorsan
2: çok mutlu olur.
1: Ay keşke. Evet. Herkes birbirini mutlu etse zaten ha, sorun
2: yani,
1: kalmaz değil
2: aynen
1: mi karşılıklı? Ama dediğin o zaman şu da sıkıntı olabilir. Eğer kişi çok bireysel yaşıyorsa,
2: evet,
1: çok ben merkezciyse, özellikle belki bunu istemeden de yapıyor. Diyelim ki uzun yıllar bekar
2: olabilir
1: kalmış. Mesela işte 40 yaşına kadar bekar kalmış. Çok hep kendini düşünmüş hayatta. Sonrasında bir ilişkiye adapte olamakta da biraz zorlanıyor gibi.
2: Tabii ki, bak çok doğru bir şey. Şimdi mesela 40 yaşından sonraki evlilikler çok irdeleniyor. Hı hı. Diyorlar ki ay bu saatten sonra ben niye evleneyim? Halbuki sen niye evleniyorsun biliyor musun? O yalnızlığı bildiğin için evleniyorsun. Hı hı. Yalnızlık zaten hep

0: daim bir şey. Yani anne karnından biz doğuyoruz ve artık bağımsızız. Tek başınayız ama bir eşe ihtiyaç duymak var ya. O çok güzel bir şey işte. O ihtiyaç duyduğun şeye sen kurban ol artık, değil mi?
1: Yani değil mi? Yıllarca
0: Bulmuşsun
1: evet
0: madem.
1: yalnızlıktan
0: Yani
1: sonra.
0: kolay bir şey değil eş seçimi.
1: Evet.
0: Ve hani birine bir şeyler hissedebilmek çok zor bir şey.
1: Evet.
0: Yani ben şu dönemde insanlardan şunu diyorum. Çok istiyorum bir ilişki yaşamak. Evet ama o kişiyi bulamıyorum.
1: Hissedemiyorum. Değil
0: Hissedemiyorum.
1: mi?
0: Evet
1: O
0: çok
1: neden öyle
0: duyuyoruz.
1: oldu? Hissetmeme. Eskiden mesela bir kızı görürdü bir adam. Hemen ertesi gün istemeye kapıda. Eskiler öyleydi yani.
0: Ama şimdi ön yargılarımız var. Bak, herkes çok biliyor.
1: Evet.
0: Yani sosyal medyada o kadar çok. Bir defa bakın, ön yargılardan biri nedir? Her şeye, bilime saygı duyuyorum ama bir insanı tanırken ilk önce yaşını sormayın. Hani bir klasiktir, bir memleket sorulur.
1: Evet.
0: Şimdi bir de burç soruluyor.
1: Evet.
0: Ama herkes bir değil ki. O insanın yaşadığı yer, ailede kaçıncı kişi olduğu, yaşadıkları, mevsimi, yani yaşadığı bölge, ülke, atmosfer, yani bir sürü şey, aile devinimi, işindeki başarılar, başarısızlıklar, bütün kapsamlar görülür ve ona göre bir insan irdelenir. Ön
1: Yaşını mesela
0: yargılarımızı.
1: o yaşını sorma dedin ya, onu merak
0: Evet.
1: ettim. Nasıl oluyor o? Yani yaşını sorma, niye sormayalım?
0: Hayır, direkt yani yaşıyla hani ön yargılı olmamak lazım. Şimdi mesela bazen bakıyorsun 40 yaşında biri hayattan bezmiş. Gerçekten de hayatın yükü böyle artık onu çok yormuş. Bir bakıyorsun 40 yaşında gibi değil yani, daha böyle olgunlaşmış, daha hani yaşından daha fazla gösteren biri. Bir de bir 40 yaşına bakıyorsun
1: Evet.
0: cıvıl cıvıl, kendine bakımlı, artık teknoloji, bilim ve gerçekten yani tıp o kadar ilerledi ki insanların mental, ruhen aslında gençliği çalışılması gerekiyor. Hep bedensel gençliğe çalışılıyor ama ben yolu biliyorum. Bak, çok önemli konular bunlar. Ruhen gençliğe gitmemiz lazım. Ruhumuzu tazelememiz lazım. O
1: Evet.
0: yüzden yaşa, işte nereli olduğuna, burcuna, işte maddiyatına çok takılmayın. Yani güzellik dediğim bir sivilceye bakar, maddiyat da bir kıvılcıma bakar demişler. O yüzden her şeyden önemlisi şurası uyacak Aslı.
1: Burada bir şey titriyor
0: Evet,
1: mu?
0: şurası
1: Değil
0: uyacak
1: mi? Burası
0: gerçekten.
1: kalbin içine sinmesi. Gerçekten o
0: Evet.
1: kişiyle ilgili bir gelecek planı. Bu kişiyle olur bak.
0: Bak,
1: Çünkü
0: güven mesela.
1: güven de çok
0: Çok önemli
1: önemli.
0: bir şey.
1: Kimsenin kimseye güveni kalmadı.
0: Evet.
1: Ne olacak öyle bu durum? Nasıl
0: Ben hala
1: evlilik
0: güveniyorum
1: olacak?
0: insanla. İnsanoğluna güveniyorum. Çünkü insanın bak, kötüyü de seçme şansı var, iyi de seçme şansı var. Kötü olma şansı da var, iyi olma şansı da var. Tercih meselesi. Ama inan böyle şey yapılabilir yani, güven duygusu tekrardan kazanılabilir bir şey.
1: Evet.
0: Yani ben kendime güveniyorsam, ben iyi niyetliysem,
1: Evet.
0: karşıdaki de öyle bakmam lazım.
1: Genelde geçmiş ilişkilerinden çok darbe alan, işte aldatılmış,
0: Evet.
1: yalan söylenmiş, dolandırılmış. Sonra artık diyor ki ya benim insanlara güvenim kalmadı. Galiba kimseye artık güvenemeyeceğim. O hissiyat
0: Tamam
1: başlıyor.
0: mı? O zaman yeni tanıştığın kişinin günahı ne? Yani o
1: Belki de
0: bütün
1: iyi.
0: ön yargılarını, bütün o geçmişteki sıkıntılarını niçin yansıtıyorsun yepyeni bir sayfaya
1: Evet.
0: yani?
1: Çok
0: O
1: mantıklı.
0: yüzden yepyeni sayfa, yepyeni ilişkiler, yepyeni bir hayat ve yepyeni duygu ve düşünceler diyorum. Her gün sabah kalkıyoruz bak. Müthiş bir şey. Müthiş bir veli nimet, nefes
1: Çok
0: alabiliyoruz.
1: şükür,
0: Çok
1: bin
0: şükür.
1: şükür
0: Yani
1: gerçekten.
0: bu çok, mesela bana diyorlar ki neden bu kadar hayat dolusun? İnan hep şükür doluyum.
1: Değil mi?
0: Çünkü bugüne uyandık biz. Bugün var elimizde. Her şey
1: Evet.
0: değişebilir. Bir anda
1: Ay
0: değişebilir.
1: evet. Ay
0: Ya
1: gerçekten maşallah bu güzel
0: güzel şeyler
1: enerji,
0: olacak.
1: hayat enerjisi
0: Evet.
1: hep daim olsun
0: Amin.
1: bizde. Zaten
0: Hepimizin.
1: gençliğin, güzelliğin sırrı da bu enerji insanda var olan. Maşallah maşallah. Şimdi zor sorularımız var. Sevgili
0: Evet.
1: seyircilerimizden gelen telefonlarınızı da alacağız ama önce sorularımıza bir bakalım. Şimdi hanımefendi diyor ki kocam bütün gün televizyonun karşısında oturuyor. Amanın. Onu kanepeden kaldırmak için ne yapmam gerekir? Sürekli elinde kumanda
0: Evet.
1: ve bütün gün televizyon karşısında yatan oturmuyor da yatıyor bir de. Ben oturuyor zannettim başta. Bak yatıyor.
0: Evet.
1: Nasıl bir
0: Şimdi
1: model?
0: mesela zor bir tip eş. Eş olarak zor bir tip. Şimdi hanımefendi bunu neden istiyor? Şimdi altta, sorunun altındaki şeye bakalım mı, duyguya?
1: Evet.
0: Diyor ki yani benimle ilgilenmiyor diyor. Bütün gün televizyonla ilgileniyor. Ben onu kaldırsam ne olacak televizyondan?
1: Yine bir
0: Yani ama
1: atraksiyon
0: oradaki
1: yok.
0: alttaki duygu benimle ilgilenmesini nasıl sağlarım? Şimdi beraber televizyon seyreden çiftler.

0: yerler var. Hatta işte onu eleştiriyorlar, bunu eleştiriyorlar. Şuna bakıyor, ay şurası şöyle, burası böyle, çiftlerle böyle birlikte. Ondan sonra bir de kıskandırma çalışmaları var.
1: O nasıl?
0: Ay ne güzel kadın diyor
1: Aa,
0: mesela adam.
1: dizideki bir kadına mesela.
0: Ay ne kadar fena bir şey. Bu
1: Ay.
0: sefer kadın diziden de soğur
1: Tabii. Boşu boşuna gıcık
0: yani.
1: kapacak şimdi
0: Ama
1: oyuncuya.
0: işte erkeklerde bu var. Hep söylüyorum bak, böyle kızıştırmak var erkeklerde. Düşmeyin. Siz de güzel deyin.
1: Güzelmiş kadın. Öyle
0: Evet
1: de öyle
0: öyle.
1: demek
0: Çünkü
1: lazım.
0: öbür türlü o kızıştırdığı anda, hani ağlayan çocuğa meme verirsen hep ağlayınca çağırır ya memeyi.
1: Evet.
0: Ona dönüştürürsünüz
1: Biz de
0: ilişkiyi.
1: gözünü açmayalım. Bazen hanımlar da ay ne güzel kadın diyor. Mesela adamın belki haberi yok. Aa
0: Yani
1: güzelmiş ama
0: onların
1: tersi
0: hep
1: de
0: haberi
1: olabilir.
0: vardır.
1: Ay Allah'ım. Ya güzeli zaten güzel deriz.
0: Evet.
1: Yakışıklı da yakışıklı dersin ama
0: Tabii.
1: nasıl söylediğin önemli. Eşin
0: Üslup.
1: yanındayken ya ne kadar güzel bir hanımmış. Onu
0: Evet.
1: böyle öyle bir söyler ki senin ruhuna düşün. Yani
0: Evet.
1: alınmazsın üstüne.
0: Evet.
1: Ama ooo bu kadın da ne
0: Ağzın
1: güzel.
0: sulara
1: Ha, böyle
0: aka
1: ballandıra ballandıra
0: aka
1: olunca bak orada
0: böyle.
1: kadın
0: Evet.
1: nasıl?
0: Yani şimdi kadıncağız burada demek istiyor ki ben onu kanepeden kaldırayım da bir şeyler
1: Evet.
0: yaptırayım. Yani aslında çoluk çocukları da varsa bilemem hani şimdi tabii tam durumu ama ortak yemek yeme alanı çok kıymetli bizim Türk geleneklerinde de öyle. Beraber yemek yerken şu televizyonu kapatın. Yani bir iki dakika orada sohbet edin ya. O yemeği yerken, o nimeti yerken böyle güzel sohbet edin. Birbirinizin gözlerinin içine bakın. Yani gününüz nasıl geçti paylaşın. Paylaşım çok önemli evlilikte.
1: Gözünün içine bakarak mı yemek yemeli mesela?
0: Ya tabii aslında çok keyifli olur.
1: Eskiden böyle masalar uzun var ya hani böyle
0: Evet.
1: saraylarda karşı karşıya masa çok uzun ama orada gözünü göremezsin. Şimdi masalar kısaldı. Karşısında mı oturmalı? Bazen mesela yan yana oturuyor çiftler.
0: Evet.
1: Gözüne bakmak
0: Ya
1: için.
0: önemli olan ne biliyor musun? Temas, duygusal temas, gerçek temas, göz teması. Yani bir şey paylaşabilmek, yani oluşturabilmek, konu açabilmek, sohbet edebilmek. Bazı çiftler var gerçekten sohbet etmiyor evde.
1: Evet, hiç.
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sanki böyle bir görevli gibi oraya giriyor, televizyona bakıyor, oradan çıkıyor, tekrar işe gidiyor, yatıyor falan. Bu değil yani. Birazcık temas edin birbirinize, emek harcayın. Ha bazen kadın diyor ki ben yapmaya çalışıyorum da eşim beni duymazdan geliyor. Mutlaka bir şey vardır.
1: Öyle mi? Bir de bazen çok mu uyumsuz oluyor çiftler? Mesela diyor ki benim hobilerim var. Ben dışarı gezmek istiyorum.
0: Evet.
1: Eşim de evde sürekli evde oturalım dizi izleyelim, film izleyelim. Canım sıkılıyor. Yani burada yapı farklılıkları da var aslında.
0: Mutlaka şimdi her insan bir de evliliğin içerisinde insanlar da değişiyor. Bireysel de değişiyor. Çünkü insan ömründe en şey böyle yavaş yavaş bakarsak hayatta bir hastalık geçiriyor mesela. Ay diyor ben bunca zaman yaşamamışım biraz kendimi dışarılara atayım diyor.
1: Evet.
0: Yani o yüzden hani insanların değişimi evliliğe de uyum sağlamak zorunda. İki bireyin değişimi aynı evlilik içerisinde kolay bir şey değil. Ama ortak hobiler yapılması gereken
1: Yani
0: şeyler.
1: kadın burada o zaman kocasını kaldırıp hadi birlikte bir şeyler yapalım, bir
0: Yapalım.
1: etkinlik yapalım.
0: Evet. Yani mesela gel kahve içelim ya. Bak hem de yani çok ekonomik olarak da bir şeye gerek yok. Gel be bir kahve içelim senle. Sohbet edelim desin. Oradan buradan tatlı tatlı örnekler versinler. Biraz komedi filmi seyretsinler insanlar.
1: Ya.
0: Çünkü komedi insanı böyle güldürür ya hani.
1: Evet.
0: O ona mutluluk hormonu salgılatır gerçekten. Biraz böyle aşk dizileri
1: Aşk dizileri.
0: seyretsinler.
1: Korku filmi nasıl? Hani böyle sarılırsın ya
0: O da
1: korkarsın.
0: güzel şöyle yani o da bir şey getirir insana. O da hani birbirine yakınlaştırır. Bakın insanlar nasıl olursa nasıl kendini keşfediyorsun ya ilişkinin dinamiğini de keşfetmek lazım. Her ilişkinin bir dinamiği var yani.
1: Evet.
0: Mesela korku filmi seyrediyor. Ay kocasına sarıp hayatım iyi ki sen varsın bak yanımda. Sen varken hiçbir şeyden korkmuyorum. Bitti ya al
1: Ay.
0: sana flört.
1: Baksana. Hiç korkmuyormuş kocası yanında diye.
0: Evet.
1: Ay bak görüyor
0: Kocamsa
1: musun?
0: koca.
1: İşte flörtleşme nasıl olur diyoruz ya alın size.
0: Evet.
1: Flört bu kadar
0: Aynen.
1: basit.
0: İşte bu kadar
1: Çok
0: basit.
1: büyük bir şey aslında beklememek lazım. Bir güzel söz,
0: Evet.
1: bir tatlı dil her
0: Gerçekten
1: şeyi çözüyor.
0: yeter. Hı.
1: Peki, şöyle bir sorumuz var.
0: Evet.
1: Karımın bel fıtığı var diyor. Çok geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Bütün evi işini ben yapıyorum. Size
0: Ne
1: de helal
0: güzel.
1: olsun
0: Ne
1: valla.
0: güzel.
1: Acaba diyor bu evliliğimizi olumsuz etkiler mi? Niye olumsuz etkilesin?
0: Kıyamam ya. Şimdi erkeklerde şöyle bir ön yargı var. Hani erkek rolleri var ya. Bazısı bakın yani şeflerin çoğu erkek. Yani
1: Evet.
0: mutfağa girip de yemek yapan birçok erkek var.
1: Evet.
0: Yani bunda gocunacak bir şey yok. Çok da güzel bir şey. Temizliği, ev işini herhalde temizlik de var, yemek de var bunun içinde. Elinize sağlık. Bu yani olumsuz etkilemez. Eşiniz nankörse zaten

0: Yani ağzınıza kuş tutsanız yine bir şey olmaz.
1: Hmm.
0: Ama eşiniz bunun takdirini bilecekse Allah açsın dua etsin yani böyle bir eşe sahip olduğu
1: Değil
0: için.
1: mi? Bir de bel fıtığı yani birçok insanda var. Hani bel fıtığı yüzünden ev işini yapamıyorsa
0: Ya.
1: bilemedim yani onu da bir araştırmak lazım. Kaç derece fıtık bu? 5 derece mi? Kaçıncı derece var artık fıtıktan?

0: Ya.
1: Yani baktığın zaman
0: 7-24.
1: güvence yok ve sanki mecburmuş gibi. Evden çalışan bazı insanlar oluyor. Evden çalışıyor kadın yani ama aynı zamanda ev işini yapıyor. Kocası diyor ki zaten evdesin diyor ama kadın çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani o görülmüyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bazen mesela öyle vakalar oluyor ki beyefendi bir yumurta bile, yani mutfağa girmiyor bile. Temizlikte hiçbir şey. Sadece ben diyor çalışırım, evime gelirim, çocukları biraz severim, yatarım. Ya bunu kabul eden kadınlar da var. Eğer buna
1: Bazısı
0: razıysa.
1: mutfağına sokmak da istemiyor sevgili Aslı. Ama adam giriyor mutfağa bir dağıtıyor çıkıyor.
0: Aa, genelde de öyle oluyor.
1: Diyor ki aman hiç girmesin de ben yani kendim yaparım diyor.
0: Evet.
1: Yani aslında ne olacak ki beraber girin mutfağa. Beraber bir salata yapmanın keyfini düşünsene mutfakta.
0: Değil mi?
1: Eşinle berabersin. Güzel bir yemek yapıyorsun. Sonra oturup o güzel o yemeği yiyorsun. Etkinlik diyorlar. Aa, yemek yapmak bile bir etkinlik olabilir.
0: Evde mutfağında etkinliğini yap.
1: Yani bir şey böyle keserken ağzına bir tane böyle küçücük bir parça bir lokma uzatsan.
0: Flört mü oluyor bu?
1: Evet yani temas, dokunmak, işitmek. Bizim beş duyu organımızla temasa ihtiyacımız var ilişkilerde.
0: Yani beş duyu organı da çalışmalı.
1: Çalışmalı.
0: Duymak, yanında olmak, dokunmak,
1: Hissetmek,
0: hissetmek,
1: dokunmak.
0: bir
1: Evet.
0: de koklamak.
1: Koklama. Eşin kokusu zaten bu insan burnundan gitmez.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Çok, koku çok
1: Çok
0: önemli değil mi
1: önemli. İntim bir
0: ilişkilerde?
1: şey.
0: Evet. Yani kokusunu sevdiğin zaman eşine daha çok
1: O
0: bağlanıyorsun
1: zaman ten
0: muhtemelen.
1: uyumu oluyor zaten.
0: Ten uyumu da onunla alakalı,
1: Evet.
0: kokuyla alakalı.
1: Koku çok bakın. Bir anne yavrusunun kokusunu asla unutmaz. Bu bir gerçek bir zihinde imzadır. Bir sevdiğinin kokusu da asla unutulmaz. Ve
0: Evet.
1: hep bir çağrışımdır. Bu parfümden bahsetmiyorum. Hatta parfümlere de çok karşıyım. Kendi kokusundan böyle çok fazla parfüm kullanmak kendi kokusunu unutturur. Aynı parfümden başka kadın geçtiği zaman aynısın.
0: Ona mı aşık olur acaba?
1: Yok da yani aynısın. Çağrışım
0: Evet. Ya
1: öyle.
0: çağrışım o parfümü
1: Evet.
0: çağrıştırıyor
1: Şimdi
0: aslında.
1: mesela mis gibi bir kek kokusu neyi hatırlatır? Sana evini hatırlatır. Anne kekini hatırlatır değil mi?
0: Evet.
1: Yani mesela bir seyahate gitmişsin. Tertemiz böyle bir çarşaf, nevresim kokusu, yatağının kokusunu özlersin. Çünkü kendi yatağını özlersin. Ne demek bunlar? Kokunun bir imzası var demektir.
0: Kendi kokumuz. Aslında o
1: Evet.
0: parfümle çok fazla kapatmayalım.
1: Bastırmamak lazım.
0: Enteresanmış.
1: Evet.
0: Peki, kocam iflas etti diyor bir hanımefendi.
1: Neden?
0: Benim ona olan güvenim de sarsıldı. Boşanmak istiyorum, haksız mıyım? Şimdi iyi günde, kötü günde. İyi günde her şey giderken yanındaydı.
1: Güveni neden sarsıldı? Yani iflas etti de eşi para kaybettiği için mi güveni sarsıldı? Çünkü bizim hayatımız boyunca işte ben ona güvendim, çalışmadım diyebilir. Kocama güvendim, işte iflas etti. Ondan mı yoksa aldattığı için mi güvenmiyor?
0: İflas şöyle, nasıl iflas etti? Kendisi mi dolandırdı da iflas etti? O zaman güven kaybı
1: Ha.
0: olabilir belki ama durup dururken yani bir şey oldu, işler yolunda gitmedi. Para kayboldu, ticarette iflas
1: Hayatın
0: etti.
1: her şeyi var. Her şeyi
0: Yani
1: olabilir.
0: o zaman da boşanmak haksızlık olur herhalde,
1: Yani
0: değil mi?
1: paran varken iyi de paran yokken mi kötü oluyor yani?
0: Evet.
1: Şimdi gerçekten zor bir şey. Dönem ekonomiye hakikaten insanları da zorlayan bir şey. Allah kimsenin de başına vermesin. İflas edenlere de bol bereket versin Rabbim.
0: Amin. Cümlemize.
1: Toparlasınlar. Allah
0: Evet.
1: hiç kimseyi maddi manevi zorlukta sınamasın. Ama iflas etti diye kocadan boşanılmaz. Şimdi bazı kadınlar şunu diyor. Ya ben ona güvendim. Evlendim. Çalışmadım. Bana çalışma dedi. Ondan sonra da iflas etti. Kaldık böyle ortada caz çavlak diyor.
0: Aslında ona güvenmemiş bence, parasına güvenmiş. Çünkü ona güvenseydi o parayı tekrar kazanacağına inanırdı. Çünkü
1: Evet.
0: insana güvendiğin zaman dersin ki
1: Evet.
0: tamam bugün kaybettin ama ben biliyorum yarın yine Allah'ın izniyle sen kazanırsın. Ama parasına güvendiğin zaman
1: Olmaz.
0: yanlış bir şey
1: Evet,
0: değil mi?
1: işte
0: Maddiyata
1: sınanırsın.
0: güvenmek.
1: Tabii ki yanlış. Çünkü maddiyatla zaten bir yere gidilmez. Yani maddiyat önemli bir şey. Yani burada şeyden bahsetmeyelim. Yani olmayan bir şeyden bahsetmeyelim. Tabii ki maddiyat önemli.
0: Tabii.
1: Herkesin kesesine bereket versin Allah.
0: Evet.
1: Ama ben öyle insanlar tanıyorum ki bak eşi iflas eden, eşinin problemlerinde evde yemek yapan insanlar var. Yemek yapıp satıyor.
0: Evet.
1: İğne oyalıyor.
0: Kadın destek oluyor.
1: Evet.
0: İşte öyle
1: Yani bu
0: olması
1: tarz
0: lazım.
1: insanlar var yani. Hemen boşanmak ne demek? Çok ayıp.
0: Yani bir de tabii ki o iyi günde sana iyi davrandıysa bu eşin.
1: Evet.
0: Seni yedirdiyse, içirdiyse, güzel bir vakit geçirdiysen. Çünkü bazen parayı bulan erkekler mesela hanım da böyle bir bazen
1: Ay,
0: yoklayabilir,
1: duymuyor muyuz
0: boşluyor.
1: örneklerini?
0: Tabii başka bir kadına mesela gözü derler ya bir kaşığı varsa ikincisini sen kıracaksın. Böyle de bir korku var bazı hanımlarda. Çok
1: Evet.
0: parası olmasın aman başka yere gözü kaymasın.

0: olmasın. Bu doğru bir düşünce mi?
1: Yani şimdi şöyle erkeklerde iflas ya da birden zengin olmak, bunlar ya da işte antropoz ya da bazı böyle duygusal durumlar gerçekten meylettiriyor bu başka tarafa. Yani bir anda böyle ya da büyük bir hastalıktan çıkmış bir erkek falan, ne oluyor ya, ben hayatımda hani böyle yaşadım da artık başka bir hayat da
0: Ya da
1: var.
0: çok zayıflayan mesela bir anda, değil mi? Obez olup mesela bir anda
1: Evet.
0: zayıflayanlar da bir anda boşanma kararı alıyor. Allah Allah diyorsun, neden acaba? Radikal
1: Yani
0: değişimlerden.
1: radikal değişimler. Ama tabii bu neye bize veriyor? Aslında kendiyle ilgili arayışı olduğuna bize hissettirir. Fakat şöyle de bir şey var. Yani illa da böyle olacak diye bir şey yok. Maddiyatı olmasa da aldatan aldatacaktır. Bunu kişiselleştirmemek lazım. Bugünün ana sözü ne olsun biliyor musun? Hayatta gelen giden, önümüzde yaşadığımız hiçbir şey kişisel değil.
0: Kişisel değil. Yani
1: Değil.
0: üzerimize alınmayalım yani.
1: Evet.
0: Bu benim yüzümden oldu. Benim yüzümden beni aldattı düşüncesi yanlış mı?
1: Evet. Yani her şeyi kendimize biçmeyelim.
0: Evet, burada da yani bir iflas söz konusuysa ve adam
1: Evet.
0: gerçekten alnının teriyle çalışmaya devam ediyorsa çok yazık olur.
1: Kurtarır da zaten.
0: Para yine
1: Ama
0: kazanılır.
1: burada Rabbim neyi dener biliyor musun? Bakın sen evlilikte bir söz verdin yani iyi günde kötü günde diye. Onu deniyorsun diye olabilir. Bakalım belki durursun. Mutlaka bakın hayatımıza başımıza gelen her şey bize bir şey gösterir ve gider. Hiçbir şey kalıcı değil. Para da kalıcı değil, parasızlık da kalıcı değil,
0: Evet.
1: sağlık da kalıcılı değil. Yani hiçbir şey. O yüzden her şey böyle elimizdeymiş gibi, sonsuza dek bizimmiş gibi davranmayalım. Her şey bize bir şey öğretir ve gider.
0: Kıymetli olan o ilişkinin gücü, bağı. O
1: Evet.
0: bağı her zaman
1: Bakalım o ilişki ne
0: bulamazsınız.
1: kadar kuvvetliymiş.
0: Yani onun bir testi belki de, değil mi, bu
1: Evet,
0: iflas,
1: belki de.
0: evliliğin?
1: Onu gösterirsin, eşinin yanında olursun. Valla bir günde olur, bir günde tekrar toparlar.
0: Evet. Zaten derler ya, onun mayasında varsa,
1: Evet.
0: iyi kalpliyse Allah zaten kapıları her zaman açar. Bir kapı
1: Evet.
0: kapanır, başka daha büyük bir kapı açılır. Önemli
1: Kesinlikle.
0: olan birbirine çiftin
1: Bağlı
0: güvenmesi,
1: olması.
0: bağlı olması ve ömürlük
1: Ve
0: bir
1: yanında
0: bağ.
1: olması,
0: Evet,
1: destek olması.
0: kesinlikle.
1: Yani adam için ne kadar kötü düşünsene. Varken iyi,
0: Evet.
1: yokken kadın diyor ki ay güvenim de sarsıldı, boşanmak istiyorum. Bir de haksız mıyım diyor. Haksızsın bacım.
0: Demek ki
1: Ha?
0: sadece maddiyat için yanındaydın. Böyle
1: Evet,
0: düşünür o
1: adam da
0: zaman,
1: öyle
0: adam da haklı
1: der
0: olarak.
1: yani.
0: Peki, bugünün ilk telefonu hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar aslanım. İyi günler,
0: Nasılsınız?
2: kolay gelsin.
0: Sağ olun. İyisinizdir umarım.
2: İyiyim, teşekkür ediyorum.
0: Buyurun.
2: Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum.
0: Evet.
2: 29 yaşındayım. 18 yaşındayken istemediğim bir evlilik yaptırıldım ailem tarafından. 23 yaşında boşandım. Kızım 8 aylıkken boşandı.
0: Oo,
2: Şu an
0: evet.
2: 29 yaşındayım. İkinci evliliğimi yaptım. Ailesi tarafından bu boşanma sebebim, ailesi tarafından bir türlü eşimin kabul edilmedi. Ve hep hor görülen taraf oldum. Bir çocuğum olduğu için, işte aile yapım kötü olduğu için.
0: Nasıl bir
2: Yani kabul
0: aile? Kötülük
2: ettirilemedim.
0: nerede burada? Boşanmışsınız. Bir çocuğunuz var burada. Ne var ki kötü olan?
2: Evet, yani 6 yaşında kızım, yani şu an 4 yaşındayken eşimle tanıştı ve kızım eşimi istedi. Benim babam olsun mu bu
0: Ah
2: abi dedi ve
0: kıyamam.
2: benim evlenmemde, yani bu çok büyük bir etkendi.
0: Ay ne
2: Evet.
0: güzel,
2: Şu
0: evet.
2: an çok iyi geçiniyorlar. Yani çok, nasıl söyleyeyim size, harika bir ilişkileri var. Kendi babası olsa bu kadar olur.
0: Ne güzel.
2: Ve eşim için karşılıklı fedakarlıklar yaptık. Yani ben hayvancılığa döndük. Eşime destek olmaya çalışıyorum. Hiç ömrü hayatımda hayvancılık yapmamıştım. Yani eşim de kızıma harika bir baba. Yani aramızda hiçbir problem yok eşimle alakalı.
0: Maşallah.
2: Fakat
0: Maşallah.
2: ailesi tarafından biz çok iyi bir geçim sağladığımız için ailesi tarafından hep bir empoze ediliyoruz. Hep işte kötüleniyoruz. Yapamazsınız, edemezsiniz. İşte dur
0: Yapıyoruz işte.
2: aldın.
0: Yani
2: Evet, yapıyoruz
0: eşiniz...
2: işte. Ama tabii bunlar da bir aile içerisinde ufak tefek bir gerginliklere sebep oluyor. İşte senin ailen böyle dedi. Ya yani ister istemez kendim bazen tutamıyorum. İşte senin
0: Eşinizin ilk
2: ailen...
0: evliliği değil mi? Siz eşinizin
2: Evet,
0: ilk evliliğisiniz. Çocuğu da
2: eşimin
0: yok.
2: ilk evliliği, çocuğu yok.
0: Ha, bu meseleler
2: Ve
0: yani.
2: dediğim gibi yani her şeyi kabullenmiş durumda. Fakat ailesine bir türlü işte hani bazı şeyleri kabul ettiremedik. Ama şu anda çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntımız yok.
0: Ne güzel. Eşiniz de dinlemiyor herhalde ailesinin bu baskısını. Çok
2: Hayır, dinlemiyor.
0: daha ne
2: Şu
0: olsun?
2: anda kendi çekirdeğimizde yaşamaya çalışıyoruz. Yani aile içerisinde ufak tefek tabii ki de sürtüşmelerimiz oluyor. Çünkü bazı şeyler kulağımıza geliyor, aile baskısı oluyor. Fakat biz bunlara öyle bir çerçeve çektik ki yani hayatımıza müdahale etmeyi izin ver.

0: yapamıyoruz. Ama tabii bazen de ister istemez kendi kafamda düşüncelerimi düşünüyorum. Acaba mı yanlış yaptım sorusunu kendime de soruyorum.
1: Neden?
0: Çünkü
1: neden? Niye?
0: Yani neden sürekli beni aile yapımdan vuruyorlar? Sürekli işte benim ailemle de görüşmüyorum ben. Yani annemle görüşmüyorum. Babam çok küçükken vefat etmiş. Yani sürekli işte senin aile yapın zaten bozuk. Sen iyi bir insan değilsin. İşte eşim benim sayemde hayatının bazı şeylerden vazgeçti. İşte kötü alışkanlıkları vardı. Yani çok iyi bir yola girdik. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama yani bunu nasıl aşabilirim? Ve ister istemez evde de modum düşüyor. Eşime karşı olsun, İşte çocuğuma karşı verimim düşüyor, ev işlerinde verimim düşüyor. Yani bunu nasıl atlatabilirim?
1: Anneniz mi, babanız küçük yaşta vefat etti ya, anneniz mi sizi zorla bir evliliğe o zaman 18
0: Evet,
1: yaşında sürükledi?
0: 18 yaşında bir istemediğim bir evlilik yaptırdı. İşte zengin, rahat edersin. İşte öyleydi, böyleydi. Ben hava subayı olmak istemiştim çok. Eğitimime engel oldular.
2: Ay canım ya. Aa,
1: hala olabilirsiniz, 29 yaş çok genç.
0: Evet ama tabii o skalalarda çocuğunuzun olmaması gerekiyor eğitim alanına girebilmeniz
2: evet.
0: için.
2: Evet. İyi ki var, iyi ki var yavrunuz.
1: Kendinizde
0: evet.
1: neden şu an bir şey arıyorsunuz? Bir suçluluk duygusu seziyorum burada. Neden bu suçluluk duygusu var?
0: Evet, suçluluk duygusu hissediyorum. Neden hissediyorum? Yani şimdi eşim de kendinden bir çocuğu olsun istiyor. Yapabilir miyim? Başarabilir miyim? Hayatımda tekrardan yüzüstü kalır mıyım? Eşim bir şekilde ailesine tekrardan, hani sonuçta annedir babadır. Ben de kendi annemi babama hiçbir
2: evet.
0: zaman atamam. Onlar tabii ki de bizim hani yapı taşlarımız. Onlar olmasa biz hayatta olmazdık.
2: Evet.
0: Ancak ona yani tekrardan yönelip de ben yüzüstü kalır mıyım? Bir çocukla daha yolda kalır mıyım? Hayatımı nasıl idame ettiririm? Yani hep bunları düşünüyorum. Kendi çapımda evde bir şeyler yapıp satmaya çalışıyorum. Eşimle çok güzel bir birliktelik hani sürdüğümüz sürece her şeyimizi alabiliyoruz.
1: Ne güzel.
0: İşte
1: kayınvalideniz size yakın mı, onu merak ettim ev olarak.
0: Kayınvalidemiz biz alt üstte oturuyorduk. Kayınvalidem bizi evden çıkardı. Yani biz de çıkma kararı aldık çünkü uzaklaşmak hepimize çok iyi gelecekti.
2: Tabii tabii.
0: Çünkü sürekli evde huzursuzluk oluyor. Gelenime gidenime karışıyor. Yani sürekli hakaret, kavga, kıyamet. Eşim dedi ki artık yani hani burada durmanın hiçbir anlamı yok. Evimizi ayırdık.
1: Helal olsun eşinize. Vallahi o kadar olumlu şeyler söylüyorsunuz ki bence biraz fazla mı evham yapıyor?
0: Ben evet biraz fazla evham yapıyor olabilirim. Çünkü geçmişte aldatılarak da boşandım ben. Yani onun da birazcık etkisi var bende. Acaba işte hanımlık yapamıyor muyum? İşte acaba ailesine tekrardan işte geri dönecek mi? Ben tekrar bir çocukla daha yarı yolda kalacak mıyım?
2: Evet.
0: Çünkü çok zor günler geçirdim.
1: Evet,
0: bilmiyorum,
1: o eski
0: nasıl
1: travmaların
0: diyebilirim. Size
1: tetiklenmesi
0: istedim.
1: Az önce bahsettik
2: evet,
1: ya, eski travmanın
2: geçmiş,
1: yeni şeye
2: geçmiş
1: yansıması.
2: Nedir? Dündür. Dünü siz şimdi yaşarsanız geleceğiniz olur. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden şimdi bu anlattığınız şeylerde kötü hiçbir şey yok aslında. Klasik kayınvalide alt üstte otururken her şey karışıyormuş. Ama damat, yani eşi diyor ki, damat diyeceğim ama eşi diyor ki yani hayatım bu artık bize çok karışıyorlar. Biz gidelim buradan, uzaklaşalım. Bak bunu söyleyen de eşi. Hani desen ki sen, ben istiyorum, eşim istemiyor. Yine bak güzel bir şey bu. Eşin istiyor artık.
1: Tabii.
2: Ve sen şimdi bu kadar negatifin içerisinde güzel, olumlu bir şey yaşıyorsun. Acaba yine aldatılır mıyım? Şimdi bu gerçekten kendi kendini zehirlemeye bir örnek. Yani niye aldatılasın? Eşinle mutlusun. Yine yarı yolda kalır mıyım? Senin çocuğuna babalık yapmış. Senin çocuğun baba olarak onu seçmiş. Bak ne kadar iyi bir adam ki. Onunla da bir çocuk yaparsın. Niye yarı yolda? Bak hiçbir şeyin garantisi yok hayatta.
1: Evet.
2: Hiçbir şeyin garantisi yok. Her şey çok güzel giderken ölüm var bu dünyada, Allah korusun.
1: Bir de hep çocuklu kadınların böyle bir kaygısı oluyor.
2: Normal,
1: ya da erkeklerin.
2: Normal.
1: Sanki benimle evlenmesi bana bir lütuf yapmış gibi. Neden? Alakası yok.
2: Ama zaten
1: herkes
2: istemiş
1: aynı.
2: Adam istemiş.
1: İstiyor zaten
2: çocuğu
1: ama bu bir
2: istemiş.
1: Lütuf değil. Yani bu sizin ben sana bunu lütfettim. Çocuğunla da seni alırım. Böyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Çocuğun
2: tabii.
1: olsun olmasın. Sevgi böyle bir şey değil
2: tabii
1: zaten.
2: Yani, ama beyefendi seviyor belli ki.
1: Tabii.
2: Aile kıtasına karşı da duruyor. Hanımefendi sevmese bak diyor ki hayvancılık yapıyorum diyor. Hiç bilmediğim bir şey yapıyorum diyor. Kadın olarak kolay mı hayatını değiştirmek?
1: Evet.
2: Yani bence kayınvalidenlere kafanı böyle gözünü kapat, kulaklarını kapat. Çünkü bazen bu negatif şeyler, insanların hani uğraşmaları çiftleri birbirine daha çok bağlar.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bağlar yani.
1: Yani gelin kayınvalide arasında mesela çok böyle sıkıntılar olabilir.

0: biliyor. Bu durumda olduğu gibi kayınvalide artık nasıl korkuttuysa gözünü böyle bir şey olmuş. Ama taşınmaları gerçekten çok
1: İyi
0: kıymetli,
1: olmuş,
0: iyi olmuş.
1: isabet.
0: Şimdi dün bile yine bir dizimiz var biliyorsun, Tuzlu
1: Evet, çok
0: Kahve.
1: güzel.
0: Çok seviliyor. Bir komedi dizisi. Hani insanı keyiflendiren bir dizi ve orada gelin kayınvalide sohbeti var. Bir onu izleyelim bakalım gelin kayınvalide nasıl sohbet etmişler, üzerine konuşalım.
2: Ya sizi çok sevdiğim için Mehmet'i de çok seviyorum.
3: Sen beni çok sevdiğin için Mehmet'i de çok sevdin. Mehmet'im beni çok sevdiği için sen de beni çok sevdin. Biz Mehmet'le birbirimizi çok sevdiğimiz için üçümüz birbirimizi çok sevdik.
2: Üçümüz.
0: Evet, doğru. Üçümüz. Ben Mehmet'i sevdiğim için sen beni sevdin. Sen onu sevdiğin için sen.
1: Yani ne var burada? Üçünü. Ne var burada? Evet. Kadın müdahil olmak istiyor. Üçün içinde olmak istiyor. Evet. Yani üçün içinden çıkart, sorun çıkartır bu kayınvalide.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ama çok da tatlı bir kayınvalide.
1: Çok.
0: Hem çok tatlı hem çok anaç, sevgi dolu ama üçlüyor. Üçlüyüz.
1: Yani ben varım illa diyor. Bensiz hayatınız yok diyor.
0: Evet. Yani bu biraz tabii tehlikeli bir şey değil mi? Bu
1: tehlikeli bir şey. Yani bazısı istemez ama ben isterim mesela tatlı bir kayınvalidem olsun isterim.
0: Evet, evet.
1: Yani gerçekten yardımcı da olur hayatınızda. Hani bazen nefestir. Ben hani babaanneler, anneanneler böyle geleneksel büyüdüğüm için bana normal geliyor. Ama bazısı hiç alışkın değil böyle şeylere.
0: Evet.
1: Kendi annesiyle babasıyla diyaloğu yok insanların. Öyle olan bir geline düşse böyle bir kayınvalide çeker gelin.
0: Yani burada tabii ki gelin de çok tatlı.
1: Evet.
0: Sizin aslında nasıl algıladığın, değil mi?
1: Evet.
0: Tatlı tatlı konuşarak her şey çözülür.
1: Bak oradaki bilek güreşi gibi böyle tutuşuyorlar ya.
0: Tabii.
1: Bilek güreşi gibi.
0: 300 diyor yani.
1: Yani orada bir zorlama var. Şimdi gelin hanım kendini ezdirmiyor. Kayınvalide ben varım diyor. Beni unutmayın sakın diyor. Ondan sonra ama kadın gerçekten akıllı olursa hepsini idare eder.
0: Evet, değil mi?
1: Ve sevgi dolu olursa. Sevgiyle her şey çözülür ama inat yok ben şöyle şeyler yapacağım. Katakulleler yapacağım. Ben şöyle oyunlar yapacağım. Kaybedersin ya.
0: Evet.
1: Gerçekten kaybedersin.
0: Aynen öyle. Sevgiyle yaklaşmak, anlayışla yaklaşmak aslında her şeyi yılanı deliğinden çıkarır.
1: Tabii,
0: denilen.
1: Tabii.
0: O durumu yapıyor. Evliliklerde hele saygı en önemli şey. Sevgiden de bence önde
1: olmazsa
0: geliyor.
1: Olmaz.
0: İşte ben kayınvalidemi sevmiyorum. O da beni sevmiyor. Sevmeyebilir.
1: Niye?
0: Ama saygı duymak zorunda. Saygıdan zaten sevgi gelişiyor bir zamanla
1: evet.
0: da. Öyle değil mi?
1: Ben mesela bu sevgisizliği çok anlamıyorum. Yani neden biliyor musun? Hani, biz insan olarak herkesi severiz. Yani neden kayınvalide olmasa? Mesela o kayınvalide olmasa komşunun annesi olsa o zaman da mı sevmeyecektin? Yani algı ne burada? Kayınvalide algısı. Yani bir sıfatı olunca mı değişiyor? Yani bir ön yargı mı? Yoksa gerçekten bak bunu da altını çizelim. Çok çektiren kayınvalideler var.
0: Tabii. Heh. Neler neler.
1: Çok ama aynı zamanda kayınvalide iyi olup gelin de kötü olan var.
0: Öyle de var.
1: Allah iyiyle karşılaştırsın.
0: Ay, amin her türlü iyiliklerle. Evet. İyi iyiyle karşılaştırsın, kötüyle kötüyle
1: onlar
0: karşılaştırsın.
1: Onlar birbirini halleder.
0: Birbirini zaten en iyi onlar geçinir bence de. Evet, sorularınızı bekliyoruz sevgili seyirciler.
1: Evet.
0: Telefonlarınızı bekliyoruz. Şöyle bir soru var yine. Diyor ki kocam benimle fotoğraf çektirmiyor. Sosyal medyada benimle hiç fotoğraf paylaşmıyor. Kocam beni beğenmiyor olabilir mi? Şimdi bu da çok tartışılan bir konu. Sosyal medyasında evli birinin mutlaka eşiyle bir fotoğrafı olmalı mı?
1: Şimdi bir defa ben bekarken evlenene kadar resim paylaşmayın derim. Çünkü değişebiliyor şartlar ondan sonra. Ama eşin olmuş artık senin. Yani herkes bilsin tabii. Ama adamın tabii profilini bilmiyorum. Belki iş profili bambaşka. Adam mesela bambaşka bir sektörde iş yapıyor. Orada hani bir yine ödül töreninde olur ya da işte bir aile fotoğrafı olur. Ama her dakikada buçuk buçuk aşk pozları verilmez. Yani kiminin profili iş profili.
0: Evet, sadece
1: yani,
0: iş paylaşıyor
1: evet,
0: mesela.
1: Evet, orada olmaz ama şimdi bazısı da DM'den yürümek için bekarım gibi yapıyor ya.
0: Ha.
1: Kadıncağız ondan bence biraz rahatsız burada. Onu da artık kontrol edeceksiniz.
0: DM'den yürümedi. Allah'ım ya. 2020 yeni yılda böyle 2026
1: evet, yeni tabirler,
0: yeni terimler. DM'den bana yürüyor. Yani bana mesaj atmış sosyal medya
1: evet,
0: Instagram'dan
1: evet.
0: değil mi? Mesaj yoluyla bana bir ilgisini gösteriyor. Şimdi eğer fotoğrafına genelde herkes ilk başta bir bakıyor sosyal medyasını bir tarıyor. Yalnız
1: CV
0: mı?
1: Gibi.
0: CV gibi.
1: CV gibi.
0: Yalnız mı? Bir partneri var mı? Yoksa o zaman yazabilirim. varsa uzak durayım yani, diye düşünebilir.
1: E tabii bir önlemdir ama bakın gerçekten iş profili olan insanlar bunu yapamayabilir. Bir de ben şuna da evli olabilirsin, çok da mutlu olabilirsin. Her dakika mucuk mucuk böyle çok mutluyuz pozları vermek bana yapay geliyor kişisel olarak.
0: Değil mi?
1: İnanmıyorum da.
0: Niye bu kadar ihtiyaç duyar bir
1: gösterdiğin
0: insan
1: her şey, parlattığın her şey altında öyle değildir çünkü. Yani bu kadar değildir yani.
0: Gerçekten mutlu olsan bu kadar paylaşmak ister misin bir şeyi? Mutluluğunu.
1: Birilerine göstermek için paylaşıyorlar. Mutluysan mutlusun zaten. Evet. Fotoğrafı çekersin, duvarına asarsın. Ama sosyal medyada bu kadar insanların gözüne işte bana kocam bunu aldı, bana kocam şuraya götürdü, beni buraya bunu yaptı, şöyle yaptı. Yani sanki birilerine nispet yapar gibi, bu da bana hoş gelmiyor tabii kişisel.
0: Evet kesinlikle. Yani bir şeyi çok fazla ön plana sokuyorsan, mesela böyle hesaplar var, sadece çift hesapları.
1: O ayrı, onlar da iş onlar olarak
0: bir,
1: da yapıyor.
0: Evet, bunu bir yatırıma dönüştürmüşler. Evet. Yani sürekli başkaları da bakıyor, diyor ki ya çiçek almış eşi ona, işte güller ama nasıl helikopterden güller iniyor, bunu gerçek zannediyorlar.
1: O insanlar geçinmeye zor para bulmuş, helikopterden gül iniyor. Yani buna da ne gerek var, onun yerine 4 tane çocuk büyütürsün, bağışlarsın evet. çocuğa yani. Ya da hayvanları beslersin. Bu kadar abartı şeylere gerek yok. Ama şöyle bir moda var. İşte arabanın içinden çiçekler çıkıyor. Yok hediyeler. Şimdi mesela adamın durumu var. Ama sürpriz yapmayı bilmiyor. Geçenlerde böyle bir şey denk geldim. Kızcağız diyor ki eşimin durumu var ama bana hediye almıyor. Adam da diyor ki ben sana parayı veriyorum ya.
0: Evet o da güzel.
1: Git istediğini al diyor. Kadın diyor ki ama hayır sen benim zevkime göre hiçbir şey almıyorsun diyor. Ya işte... İstersen çok bahane var her şeye.
0: Kesinlikle. Yani başkası diyecek ki ay parayı bana versin ben alırım.
1: Bazısı istemediğin bir şey, istemediğin bir renk evet. getiriyor mesela. Onu değişemezsin de ayıp olur diye.
0: Tabii.
1: O yüzden kendi zevkine göre bir şey alsın diye para veriyor. O da kabahat olabiliyor bazen. Evet.
0: Yani kişiye göre aslında derler ya evet. kimse %100 tatmin de edemiyorsun evet. bir yerde. Ama iyi bir ilişki, iyi bir frekans yakaladıysan evet. onun da kıymeti
1: çok. Ben her gerekiyor. Zaman onu söylüyorum. O kadar değişik bir dünyada, o kadar zor şartlarda yaşıyoruz ki birini bulduysanız eğer kalbiniziniz şu kadarcık bir heyecan hissettiriyorsa,
0: heyecan.
1: O güveni hissediyorsanız lütfen o ilişkiyi besleyin, sahip çıkın, birbirinizi kollayın. Bu dünyada bundan daha değerli bir şey yok. Güzel ve mutlu bir ilişki insan ömrünü uzatır.
0: Değil mi?
1: Bak şimdi özellikle bilimsel araştırmalarda kalp krizi diyoruz değil mi? Kalp krizinin evli çiftlerde, mutlu evli çiftlerde oranı çok düşük.
0: Bak ne kadar enteresan.
1: Çünkü
0: mutlular çünkü değil evet, mi? Tatminler.
1: Evet. Yalnızlık duygusu yok. Mutlu bir düzeni var. Hayatında bir düzen var. Ama her dakika flört eden işte orada burada şurada devamlı bu tarz insanlar daha büyük risk altında.
0: Yalnızlık da zaten erken ölüme sebebiyet tabii. veriyor. Ne yazık ki
1: tabii,
0: ömürden gidiyor.
1: Ömürden
0: bazen
1: gidiyor.
0: Çok kötü bir ilişki de.
1: Evet.
0: Allah muhafaza erkenden öbür tarafa gitmeyelim. Birazdan sevgili seyirciler, uzun ömürlü ünlüler hayatında uzun ömürlü evlilikleri konuşacağız. Bazen aralarında çok büyük yaş farkı oluyor ama bu yaş farkı bir engel mi? Hepsini konuşalım istiyorum. Kısa bir aradan sonra buradayız, bizden ayrılmayın.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
7: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister?
6: 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
6: Ah canım.
7: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: Modem öyle bizi bekler.
6: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt. Kopta 30

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz? Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express.

0: anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarıyor. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express'izelim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. İlişkileri konuşuyoruz. İlişkiler, evlilikler zor zanaat. Hep söylüyoruz. Evet. İşte kayınvalide gelin sorunları gibi bitmek bilmeyen hikayeler bunlar. Evet. Ama herkes tabii kendi içinde, kendi hayatında bazı zorluklar yaşıyor. Hatta ünlüler dünyasında da bu zorluğu yaşayanlar var ve anlatanlar var. Biliyorsunuz komedyen. Daha çok sosyal medyada aslında ünlendi kendisi. Yasemin Sakallıoğlu.
5: Evet.
4: Bir röportajda kayınvalidesinden bahsetmiş. Bakalım nasıl bahsediyor? Çok tatlı. Bir izleyelim, sonra konuşalım.
6: Benim kaynanam her gün ne yediniz diyor. Bak gerçekten. Sanki bizim ev kreş. Her gün bir menü çıkıyor. Ve oğlu aç mı değil mi? Bu kadar mı merak edilir bir insanın? Ve Burak mesela aç kalsa ölür değil mi? Yani bu belli ki bu çocuk bir şey yiyor yani. Hayatını devam ettirebilecek kadar bir besin alıyor evde. Ve benden anlayabilirsin. Bizim evde yemek yeniyor. Bak bana. Benim kilomdan bak. Ben bizi besliyorum.
4: Ya çok tatlı.
5: Bizi besliyorum diyor.
4: Yemek yediniz mi diye soruyormuş. Ne yediniz diye soruyormuş kayınvalidesi. Her gün arayıp da.
5: Yani aslında diyalog kurmanın bir yolunu bulmuş kayınvalidesi. Gerçekten merak ediyor. O evde ne oluyor, ne bitiyor. Yemek yani bahanesi. Aha. Yani yemeği sormak bahanesi. Ama bu aslında kendi yetiştirdiğin çocuğa güvenmemek, biliyor musun?
4: Öyle mi?
5: Tabii. Yani yetişkin bir erkek yetiştirdiğinden emin değil. Yani bunu tenzih ediyorum ama bu tarz vakalarda yani... Bir insan kendi yetiştirdiği bir erkek zaten o evde kız yedirmese erkek yedirir diye düşünür değil mi? Oğlum yapar diye
4: yani
5: düşünür.
4: Yani oğlumun karnı doyuyor mu? Onun derdinde
5: o kadar,
4: değil mi?
5: O kadar.
4: Evet.
5: Yani doymasa diyor benden belli
4: tabii
5: diyor. Çok
4: ki.
5: Da tatlı.
4: İlla ki
5: güzel işlemiş.
4: Diyor.
5: Belki de hani konuya odaklı güzel bir espri yapmıştır. Ama yani kayınvalidelerde bu var, bu merak.
4: Yani benim annem de şimdi ben telefonda konuşuyorum. Kaç yaşına gelmişim. Bugün ne yedin? İyi yedin mi Aslı?
5: Ama
4: bak iyi dikkat et. Kendine iyi bak. İşte bağışıklığın düşmesin. Annenin klasik
5: ama.
4: Sorusudur.
5: İşte
4: bugün
5: diyalog.
4: Yemek yedin
5: evet.
4: mi? Anneciğim hayatta kalmak için zaten yiyorum. Mecburum
5: evet.
4: yemeğe. Bir de çok da yerim ben. Soruyor ama yine de.
5: Evet.
4: Yedin mi ne yedin? İşte kendine iyi bak. O anne ruhu işte
5: evet,
4: gelinine
5: şefkati,
4: soruyor bu sefer.
5: Bir şefkati iletmek aslında.
4: Evet.
5: Yani şimdi başka ne soracak? Yani her gün açıp da evde kaç derecede oturuyorsunuz diye sormayacak yani. O yüzden de bir diyalog kurmak istiyor ve şefkatini aslında belirtiyor. Yani sorsa bir şey olmaz herhalde değil mi?
4: Tabii.
5: Yani cevap verdin mi? Güzel cevap verdin mi? Tamam, o kadın da mutlu, sen de mutlusun. Ama bazı hayır efendim sana ne? Niye yiyoruz? Tak yiyoruz. Oğlunu aç mı bırakıyorum? Hadi bak cevap ne oldu?
4: Yani.
5: Bitti.
4: Hele sana
5: diyalog
4: ne?
5: Bitti.
4: Değil mi? Bunlar böyle şeyli. Evet,
5: manipüle. Sana ne dedim mi zaten olay bitmiştir.
4: Tabii sana ne yani bir kayınvalideye anne
5: kimse
4: zaten
5: edenmez.
4: Kimse edenmez
5: eşini
4: yani.
5: Der misin sen hani eşin bir şey sordu sana ne dedin? Olmaz ki.
4: Yani bazen yani. O flörtleşmek için söyleniyor. Sana ne?
5: O.
4: Neredeydin?
5: O cilve o kadar olacak canım.
4: Sana ne? AVM'deydim. Ne yaptın, alışveriş mi yaptın? Bilmem.
5: Yani
4: flörtleşmek,
5: o biraz flörtleşmek tabii.
4: Evet ama onun dışında
5: farklı.
4: Kayınvalide gelin arasında. Sen diyorsun bir diyalog olsun da. Yemek de olsun.
5: Yani bence yemek
4: fark etmiyor.
5: Genelde erkek anneleri oğlunu beslemek üzerine kendini adamıştır. Hı hı. Bazı kadınlar vardır sofrasıyla, devamlı sofrası konuşulsun ister. Evet. Yani anne yemeği diye de bir şey var yani.
4: Kesinlikle.
5: Gerçekten. Hiç en kötüsü de olsa o anne yemeğidir ve kıymetlidir bizler için. Evet. O yüzden de kadıncağız da kendini yemekle bütünleştirmiş. Yemek, beslenmek. Orada bakın her şeyin altında yatan bir duygu var. Hı hı. Anne orada şefkatini gösteriyor yani. Ne yediniz? Hani oğlum ne yedi diye sormak ayrı yalnız. Siz ne yediniz daha hani iyi bir şey. Oğlum ne yedi?
4: Oğlum
5: daha
4: ne yedi?
5: Farklı.
4: O zaman oğluna sor. Derdi yani. Mi? Ben bilemem.
5: Denetleyeceğiz.
4: Kesinlikle. Ya evde zaten yemek pişiyor bir şekilde. Ben de yiyorum diyor. Bu sorularda bir sıkıntı yok.
5: Zaten oğlu şikayetçi olsa değil mi?
4: Tabii.
5: Belli olur. Demek oğlu da mutlu.
4: Elbette. Benim zaten benden belli diyor. Bakın ben aşk alma mümkün değil. Çok da tatlı. Kendisi de
5: evet.
4: Komiklik yapan bir hanımefendi. Güzel tatlı bir sohbet olmuş. Evet. Bizi arayın sevgili seyirciler. Dertleşmek için sıkıntınız her neyse evliliğinizle, ilişkinizle ilgili bize ulaşın ve bugün onun çözümünü bulalım hep birlikte. Yeşim Akıncı bunun için burada var. Vallahi biz de mutlu oluyoruz bir şey
5: evet.
4: çözünce değil mi?
5: Kesinlikle vesile oluyoruz.
4: Vesile olmak çok insanı mutlu eden bir şey. Bir başkasının mutluluğunu görmek. Hani
5: kesinlikle.
4: Az önce dediniz ya eşinin de mutluluğunu istemek.
5: Evet.
4: Seni mutlu ediyor.
5: İşte ilişkilerdeki en büyük sır bu. Hı hı. Yani hiçbir şey yapma, doğruyu bilme, strateji hı hı. zaten yapma. O ne yani?
4: Evet.
5: Bana diyorlar şey Yeşim Hanım şey yapalım hocam strateji verir misiniz falan. Niye vereyim ya? Sevginin stratejisi mi olur?
4: Bilmiyorum bazen mesela strateji mi acaba daha iyi işler yoksa tamamen doğal olmak mı?
5: Bence doğal, içten iyi niyetli olmak hı hı. büyük bir sır. Bakın iyi niyet. Biz oruç tutarken bile niyetimiz önemlidir hı-hı. mesela. Hı-hı. Niyetsiz bütün gün aç kalsan o oruç değildir değil hı-hı. mi? Hı-hı. Demek ki niyet çok önemli. Hayata başlarken, güne başlarken, bir insanla tanışırken, bir ilişki yaşarken niyet çok önemli.
4: Evet. Niyetin hı-hı. temiz olsun. Allah evet. herkese iyi niyetli insanlar
5: Amin.
4: Yoluna çıkarsın. Telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
7: Merhaba.
4: Nasılsınız?
7: Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi duyduk, daha iyi olduk. Buyurun sizi dinliyoruz. Bakalım nasıl bir hikaye anlatacaksınız bize?
7: Ya çok dertliyim. Dertleşme gidiyorum.
4: Tabii buyurun.
7: Tam televizyona astım. Siz karşımızda benim yaramı deştiniz.
4: Ah canım.
7: Ben çok zor durumdayım. 45 senemi verdim. 3 çocuğum oldu, bugündü, yarındı derken ben market çalıştırdım. Kanser hastası oldum.
4: Çok geçmiş olsun.
7: Ben çalış, bana diyor ki doktora sor, marketi çalıştırabilir miyim? Gelip de benim yanıma doktora bunun kaçıncı evrede diye sormadı. Sormadığı gibi kendim dolmuşa biniyorum, gidiyorum tıpa. Gelirken ilaç aldığımda yanımdaki kişinin üstüne uyumuşum.
4: Kocanız mı bu sizi sormayan kaçıncı evde kansersin?
7: Arkamdan gelip de doktorumla hiç görüşmüyor. Ben marketi çalıştırabilir miyim diye sor diyor.
4: Paranın peşinde.
7: Ben de dedim ki koca olsaydım gelirsin kendin sorarsın dedim. Yine geldim doktordan dedi sordum dedim çalıştırma dedi dedim ben.
4: Evet.
7: O yüzden tamam ben bakkalı kapattırdım.
4: Evet.
7: Seni paraya sıkmaz mıyım? Ben 15 sene bakkalı çalıştırdım. Adamın üzerine sigortamı yatırdım. Şimdi de çekti gitti bir Azeri kadınla dokumadan ev tuttu. Oturdu. Sıkıntıdaymış. Kapıdan dışarı bir şey koyamıyorum. Zeytinlerimi. Artık ıspana geçtim bahçeye. Ben kanser hastasıyım. Zor yürüyorum. Dayanarak arabayla yürüyorum.
4: Diğer kadına ben, ev almış öyle mi?
7: Ev almış. Onu yatırıyormuş.
4: Oh,
7: çıktın mı? Mihirini benim nikah etmiş. Kızıma demiş ki bu kadar mihir vereceksin de şunu çal. Benim annemin mihiri nerede baba demiş.
4: Bak ya sanki yeniden benim, evleniyor. Sen evlisin zaten ne mihiri bir de mihir mi istemiş?
7: Mihir vermiş imam nikahıyla. Ben al evlenirken dardayız dedi. Yer verelim dedi kayınpederim. Tamam dedi annem. Yer veriyorum dedi Elmalı'dan çok güzel bir yerin üstünde yeri. Anne papusunu al. kayınvalisinin üzerine dediğim zaman herkes evlatına veriyor kızım. Ben alamam diyemem. Verir onu dedi. Artık o yer gitti. Kaştan bir dönüm bana gene ayrı indirmelik derler verdi. Kaş kılıktan onu da üstüne yattı.
4: Yani siz bu evlilikte evi geçindiren, market çalıştırıyorum dediniz ya, evi geçindiren siz miydiniz o rolü üstlenen?
7: Benim hem çocuk büyüttüm o bakkalda, hem bakkalı çalıştırdım. O da bulunduğu zaman ustalık işlerine de gitti. Bulunmadığı zaman da gezmelere de gitti.
4: Oh ne güzel. Hanım çalışsın ben de gezeyim.
5: Orada da bulmuş birini zaten, değil mi?
7: Geldi. Bu şimdi buldu. Daha önce ablam ben evimin içine nerede ne yaparsan yap evimin içine sokma dediğim zaman şimdi söylüyor benim komşular. Aa. 25 senelik benim evimin içine sokma dedim. Ne var dedi. Eksiklerim oluyor, süpeleniyorum ama benim evimin içine sokuyor.
4: Kimmiş bakın, o kadın?
7: Rastgele bunu buluyor elinde tipsiz. Kendi şeyine buluyor da Allah'ıma dinler.
5: Ve onu da sizin evinize getiriyor, yuvanıza getiriyor.
7: Evime soktuğu, en son soktuğu, evimin içine soktuğu kadın telefonunu çalmış.
4: Ne diye,
7: yani?
4: Ne diye tanıştırıyor çalmış sizi eve? Ne diye getiriyor? Hanımefendi
5: bakkalda çalışıyor.
4: Ha, sizin haberiniz yok.
7: Ben annem bile gidiyorum 15 saattir geldiğinde çocuklarımı alıyorum. Annem bile gittiğim zaman marketi çalıştırırken evimin içine almış. Ben evimin içine almadığım en son aldığı kadını şey yapıyor.
5: Ev tutuyor pardon, bir de ev alıyor. Değil mi? Ev almış.
7: Hayır, evimin içine almış kadını. Evimin içine kullanmış.
4: Evinizin içinde.
7: Daha önce. Şimdi ev aldı şimdi sonra. Daha
4: yani birkaç kadın mı var? Tek bir kadın da yok benim herhalde. Var ya.
5: Şimdi artık tek varmış.
7: Tedavi istiyorum sizden. Ne olursunuz?
4: Ah canım benim. Ay, şimdi kanser ya olmuşsunuz bir kere başta. Şu an iyi mi sağlık durumunuz? Önce onu sorayım.
7: Ya işte ben böyle çok şeylerle çok benim sağlığımdan ayrı başka dertlerimle de koymadı. Şimdi geldi. Ben İstanbul'dan geldim. Benim çatımı çok ertmiş gece konduyu. Ben çok zor durumdayım.
4: Ah canım benim. Ya onun yanına kalır mı? Allah eder mi? Şimdi böyle bir durumda önce sağlığınızı düşünün lütfen. Çok üzülmeyin, bu kadar içselleştirmeyin. Adam zaten belliymiş ne olduğu. Kaç yıldır da siz bunu biliyorsunuz.
7: Benim ailem arkamda durmadı. Benim ailem, benim kardeşlerim de kendi böyle şey yaptığından ne olmuş? Babam gitti de ne olmuş? Kızım niye katlanmıyor? Benim kardeşlerim bunu yapan.
5: Ha bir de katlanın şey istiyorlar yani. Eşinizin bu yaptıklarına katlanın istiyorlar.
7: Katlanın istiyor. Karılarının ağzına baktılar. Beni burada çektirdiler. Derdi buldum. Şimdi de benim çatımı çökertmiş.
4: Ah canım.
5: Ben... Çatımı çökertmiş ne demek?
7: İçeriye bak çocuğum var. Başka dertlerim çok. Dışarıya koyduğum zeytinimi çocuğum seviyor diye kapımın ağzına koyduğum zeytinimi çalmış. Çiçeklerimi çalıyor. Her şeylerimi çalıyor. İçeri aldım teyzem. O zeytin ben yaylaya gittim. Zeytin patlamış vidon. Mutfak böyle simsiyah ya akmış. Kaç günlerdir orayı temizleyin diye uğraşıyor.
4: Ah canım benim. Yani siz çocuklar sizin başınızda. Ev sizin başınızda. Market kapandı. Zaten hastalıkla boğuşuyorsunuz. Yani dert bir değil. Elvan elvan. Şimdi ne yapacağım diyorsunuz değil mi? Bir çıkmazdayım. Allah'ım size inşallah yardımcınız olsun. Amin. Ne yapabilir?
5: Şimdi bir defa burada hanımefendi geçmişindeki pişmanlıklarıyla boğuşuyor. Yani bir defa bazen evlilikler bizim seçimimiz olmuyor ya. İşte bu örnek ve hala hazırda ailesi de yanında değil. Yalnızlık var. Bir tek sanırım kızınız destek hani size. Ama gerçekten Allah'ınız var bak her şeyden önce. Şimdi hastalıklar bizim boşu boşuna başımıza gelmez. Psikolojik baskılar, sevgisizlik, işte yaşadıklarımız, kaldıramadığımız yükler işte kanser olur, vücuttan veriştirir.
4: Evet.
5: O yüzden şimdi siz bir defa demiş ki size bu hastalık, dili var bu hastalığın, kanserin. Demiş ki bak kendine bak biraz, kendine yönel. Hep başkaları için yaşadın. Yani kadın diyor ki evime diyor başka uyruklu kadınları sokuyor.
4: Ya.
5: Evimden eşyalar çalınıyor, alınıyor. Haberim var ama bir şey yapamıyorum. Yani ailesi de diyor ki biraz gözüm görme. Yani bir de böyle bir şey var.
4: Yani.
5: Müthiş bir sıkıntı bu. Evet. Ama bu hastanın size dili şu. Bir defa siz kotarmışsınız bu hayatı. Siz başarmışsınız. Bak bakkalı siz çalıştırmışsınız. Çocukları siz büyütmüşsünüz.
4: Güçlü bir kadın.
5: Evet. Ama şimdi terk edilme psikolojisiyle kendini çok yalnız hissediyorsun. Kaybetmiş hissediyorsun. Hadi gel bardağım öbür tarafından bakalım. Hı hı. Bakalım mı?
4: Evet.

0: Şimdi sen bu çocukları tek başına büyüttüysen o çocuklar senin kıymetini bilir. Bilmezse de Allah bilir. Sen bu eşinden kurtuldun mu? Bence kurtuldun. Bu adam öbür tür törpüsü. Bence resmi olarak da boşansın. Çünkü öbür türlü habire gelecek, maddi olarak tırtıklayıp öbür tarafa götürecek. Yani sanki burası onun ana baba evi, oradan alıyor öbür tarafa götürüyor. Hayatı boyunca çalışmamış ve düşünebiliyor musun? Hanımefendi hasta, doktora sor bakayım bakkalı çalıştırabilir miyim
1: Derdi
0: sizin diyor.
1: bakkal
0: Çünkü oradan
1: çalıştırmak.
0: para geliyor. Sizin bir öneminiz yok. Bazen bize insanlar değer vermeyebilir, sevmeyebilir.
1: Kendi bilir.
0: Ha,
1: Değil
0: o da
1: mi?
0: kendi bilir.
1: Kendi bilir.
0: Yani kimseyi zorla sevdiremeyiz. Kimseye
1: Evet.
0: zorla yani sokuşturamayız kendimizi.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: yüzden canı sağ olsun, beyefendi canı sağ olsun. Çok anlar, sonra anlar.
1: O kadın da gidince, değil mi?
0: Yani para bitince o
1: Gidecek
0: kadınların
1: zaten.
0: hepsi gider.
1: Evet. Ondan
0: Yani.
1: sonra anlayacak ama geç
0: Ay
1: olacak.
0: sonra kapıya dayanır. Bunu da sevgi zannetmeyin. Para bitmiştir.
1: Yani diyorsunuz ki biz sizin için aslında bu bir kurtuluş. Şu an
0: Evet.
1: üzüldüğünüz şeye yarın kurtuldum diyeceksiniz. İyi ki de gitmiş bari
0: Başa
1: yanınızda.
0: çıkabilirsin. Başa çıkabilirsin.
1: Evet.
0: Sağlığına bak.
1: İnşallah.
0: Rabbim sana ilk önce şifa versin ki verecek ben inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Şu gözyaşlarını da sil ne olur. Aynaya da bak. Zeytinler gitsin, o gitsin, ailen hiçbir şey olmasın. Aynaya bak, sen varsın.
1: Çaresizseniz çaresizsiniz. Başka kimsenin kimseye vallahi bu dünyada ben bir
0: Evet.
1: hayrı olduğunu görmedim. Önce içten gelecek o güzellik, o güç sizde de var zaten. Allah yardımcınız
0: Kaç
1: olsun.
0: yaşında olduğunu da merak ettim bu arada.
1: Evet. Bir diğer telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz
0: Evet.
1: yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Sevda Muş'tan arıyorum. Sizi çok seviyorum ve çok beğenerek izliyorum.
1: Ay ne
2: Hayranım
1: mutlu.
2: size.
1: Ne güzel ya, harikasınız
2: Hiç
1: vallahi Muş'tan.
2: kaçırmıyorum.
1: Muş'a çok selamlar, sevgiler Sevda Hanımcığım.
0: Evet.
1: Adınızı da verdiniz,
2: Teşekkür
1: artık
0: ederim.
1: söylüyorum.
2: Sizi
1: Nasılsınız?
2: bayılarak, hayranlıkla izliyorum.
0: Ne güzel,
2: Görüşleriniz
0: tatlı
2: bizim için
0: dilli.
2: çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ay ne mutlusu, ne mutlu bize, sağ olun. Buyurun dinleyelim bakalım, ne anlatacaksınız? Merak ettik şimdi.
2: Benim kocam küçükken hep yatılı okullarda büyümüş ve hiçbir sorumluluk almıyor.
1: Evet, yatılı okullarda büyüdüğü için mi? Aslında daha çok sorumluluk
0: Tam
1: alması
0: tersi
1: lazım.
2: olur. Hayır, yani her şeyi ailesi karşılamış, devlet karşılamış. Hiçbir şeyde biz kimseden bir şey istememiş. Ve çocuklarına ve bize karşı da çok sorumsuz. 4 tane çocuğa ben bakıyorum, ya
0: Hep
2: okula ben
1: aynı.
2: yatırıyorum,
0: Hep aynı.
2: hasta hep aynı, 18 yıl oldu.
1: Yani ailesinin maddi durumu iyiydi. Çocuğu böyle bağla yalla, yağla büyüttüler. Her istediği oldu ama sorumluluk mu almamış? Onu mu diyorsunuz?
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Şimdi böyle yurtlarda büyüyenler tabii ki böyle çok da istedikleri olmuş çocuklar olmayabilir. Yani hani çok sevgiyi böyle ailesine ayrı büyümüş insanlar sevgiyi tam bilemeyebilir bazıları. Belki beyefendi de bu bağ kurma sorunu vardır. Çünkü yatılı okullarda büyümüş ya öyle çok da eli yağda balda olduğunu sanmıyorum ben. Tek başına bir çocuk orada kendini gerçekleştirmeye çalışan bir çocuğun. Sevgi bağında problem olabilir, bağ kurmada problem olabilir. O bağ kurmayı yapmak lazım.
1: Çocuklarla mesela birincisi çalışıyor mu? Sorumluluk ilk çalışmaktır.
0: Evet.
2: Çalışıyor ama bize para vermiyor. Sürekli dolandırılıyor.
1: Aa, kimler tarafından dolandırılıyor?
2: Vicdanı olmayan insanlar tarafından.
1: Allah Allah, niye hep kanıyor böyle? Kendi kendine mi veriyor kararları para konusunda?
2: İstiyorlar diyorlar biz araba verdik desem bu parayı yolla hemen yolluyor.
0: Ay emin misiniz acaba hakikaten? Yoksa başka bir yerde o paralar
2: Yemin ederim ki
0: birikmesin?
2: çok ciddiyim. Hayır ben çok ciddiyim. Ve mesela boşanma aşamasına kadar gelmişiz.
1: Biraz safça mı acaba? Eşiniz çok mu iyi niyetli? Hemen inanıyor mu para? Hani bir iki olur, üçüncüde artık.
2: Hayır bir şeyler yapmak istiyor, çabalamak istiyor ama mesela kimseye bir şey danışmadan hemen kendi kafana göre kararlar veriyor ve sürekli yanlış oluyor.
0: Yani yavrusuna size para vermiyor ama 500
2: Aynen
0: kere
2: öyle.
0: dolandırılıyor.
1: Yani.
0: Burada da bir iyi niyet yok.
1: Değil
0: Ya
1: mi?
0: insan tabii şimdi dolandırılır herkesin başına her şey gelir. Bir kere de dolandırılır, iki kere de dolandırılır. Hadi bir de benden olsun 3 kere
1: Evet.
0: dolandırıldın. Ama devamlı bu olur mu canım?
1: Bir de önce ailene
0: İlk
1: vereceksin
0: önce sen
1: yani.
0: çoluğunu çocuğunu doyur, rızkını evlatlarınla paylaş. Ondan sonra iş yapmaya kalk.
1: Nasıl geçiniyorsun?
0: Başka yerde bir parası olmasın, bir bakın.
1: Aa, saklıyor mu diyorsunuz parayı?
0: Belki de bu kadar dolandırılma bahanesiyle o parayı acaba nereye harcıyor? Ben merak ettim şahsen.
1: Nasıl geçiniyorsunuz?
2: Ben el işi yapıp satıyorum. Biz köyde geçiniyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyorum ben.
1: Evet, ama siz yani kendi paranızı kendiniz
0: Hep
1: kazanıyorsunuz.
0: cefakar kadınlar,
2: 10
0: hep
2: tane de
0: fedakar
2: 10 tane
0: kadınlar.
2: hayvana ben bakıyorum, sütünü falan satıyorum. Öyle
0: Helal olsun.
2: geçiniyoruz.
1: E ne
2: Teşekkür
1: olacak bu
2: ederim.
1: demediniz mi hiç?

0: Ne oluyor, bu paralar hep gidiyor, artık yeter yani. Tutalım
1: Ben
0: parayı bari.
1: boşanma aşamasına geldiğim zaman ailem diyor ki biz neler çektik eski zamanda. Yani sen de biraz dayan, yani biraz
2: Kol kırılır yer içinde kalır diyor. Yani bütün aileler, bak biraz önceki örnekte de üst üste aileler, eşler boşansın istemiyor. Çünkü hanımefendi boşansa şimdi çoluk çocuk ne yapacak tek başına? Onu da düşünüyorlar. Yani boşanmayın tabii, ben de boşanmayı önermiyorum. Ama bu paralar nereye gidiyor ona bakın. Yani bak her şey iletişimdir tabii. Yani bak sen bu kadar dolandırılıyorsun. Bu parayı gel ya, bir tane hayvanınız varsa bir tane daha alın.
0: Evet.
2: Yani
0: Yatırım
2: madem
0: budur, değil mi?
2: oradan para kazanıyorsun, o devam etsin.
0: Evet. Yani bir tuhaflık var yani. Bir
2: Evet,
0: iki
2: bir tuhaflık
0: dolandırılırsa
2: var.
0: üçüncü de artık bu paraların nereye gittiğini bence iyice bir araştırın.
2: Evet.
0: Yani bu kadar iyi niyetli eşiniz, bence siz iyi niyetli de olabilirsiniz fazlaca.
2: Evliliklerde de hemen boşanmak zaten olmamalı. O yüzden evleniliyor zaten. Hemen boşanılsa olmaz.
0: Evet.
2: Yani evliliklerde hemen bir şey oldu, boşanmak. Çünkü o boşanmak, kurtulmuyorsun ki.
0: Yok.
2: Yani.
0: Hayır, bir de mesela maddi olarak dersin biraz sıkıntımız var, ama manevi olarak size sevgi veriyor mu? Çocuklarını kucağına alıp
2: Ay,
0: sever
2: parada
0: mi?
2: cimri olan duyguda da cimri olur.
0: İşte öyle mi eşiniz?
1: Tabii ki öyle. Çocuklar çünkü hiçbiri yani baba rolünü istemiyor bile evde onu.
0: Ya
1: Yani ben
0: işte.
1: diyorum ki babanızdır. Hayır, saygı göstermek zorundasın. Sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek
0: Evet.
1: zorundasın. Onlar diyor ki hayır.
0: İşte. Demek ki o sevgiyi çocuklara da vermemiş. Sizi de herhalde çok
2: İşte bağ
0: sevgi
2: kurma problemi
0: hissetmiyorsunuz, değil mi
2: var.
0: eşinizden? Tek
1: Efendim?
0: para değil yani bu konu.
1: Hayır, para değil zaten. Mesela çocuk hastalansa, çocuk ölse hiç umurunda
2: Ay,
1: değil. Ne de
2: Allah
1: olsa zaten
2: korusun.
1: karım getiriyor, karımla. Mesela ev yansa dedim ama mecaz anlamda değil. Yani çatımız yandı. Adam dedi ki ne yapalım? Yanlış gitmiş. Yani hiçbir şey umursamıyor yani.
2: Erkek
1: Çok zor.
2: adamsın, yaptır çatıyı, yok.
0: Erkek lafı da erkek, görüyorsunuz. Yani bu erkeklikle hiç
2: İşte çok fazla bir şeyleri
0: ölçülmüyor.
2: üste alınca,
0: Evet.
2: bak ne diyor? Anneniz yapsın diyormuş. Anneniz var ya diyormuş. Çok fazla hanımefendi üstlenmiş ya her şeyi. Öbür tarafta seriyor işte o zaman.
0: Değil mi?
2: Yani görevleri paylaşmak ne kadar önemli bak burada. İşte sizin bu telefon bağlantılarınız hanımefendi çok değerli. Çünkü bakın şu an feyiz oluyor insanlara.
0: Sorumluluk almıyor diyor, ama aslında belki de o sorumluluğu biz mi vermiyoruz karşı
2: Vermek
0: tarafa?
2: lazım.
0: Vermek lazım.
2: Yani her şeyi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama yani bazen de yaptırmak lazım, paylaşmak lazım sorunları. Elini taşın altına koyacak. Koymazsa işte.
0: Kesinlikle. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah evliliğinizi toparlayabilirsiniz. Boşanmayı tavsiye etmiyorum dedi. Yaşım
2: Evet.
0: akıncı ama inşallah düzeltin.
2: Bir de o paralar nereye gidiyor bir bakın.
0: Asıl orada kaynak, bakalım neler çıkacak. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
3: Alo, merhaba.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun. Kulağımız sizde.
3: Şimdi şöyle, çok büyük bir tevakuf oldu aslında benim açımdan. Son bağlanan iki hanımefendiyle çok ortak noktada bir konuyla ilgili geldim size. Ben bir evlilik birliği bitirdim. Eski eşim çocuklarımı benden şu an tamamıyla soyutlamış durumda. Dört çocuğu olan bir hanımefendiyle evlenmiş. Çocuğumu, çocuklarıma zarar verdiğimi çocuklarıma manipüle ederek şu an çocuklarımla hiçbir şekilde beni görüştürmüyor.
2: Çocuklarınıza nasıl zarar verdiğini iddia ediyor eşiniz?
3: Aklınıza her ne gelirse, maddi manevi bakamadığımı, işte çocuğumu soğuk odada yatırdığımı, çocuğuma yemek yedirmediğimi,
2: Kaç yaşında çocuklar?
3: Oğlum 16'dan gün aldı, kızım 12'den gün
2: Peki
3: alacak.
2: 16 ve 12 yaşındaki çocuklar, hayır baba, annem bizi soğuk odada yatırmıyor diyebilecek yaşta.
0: Yaştalar.
3: Evet, şu an öyleler aslında, ama biraz burada ben şunu da düşünüyorum. Şu anki Z kuşağının biraz kendi menfaatleri doğrultusunda da ilerlediğini düşünüyorum burada. Son olarak
0: Nasıl bir menfaati
3: yani
0: olabilir
2: daha
0: çocuğun?
2: paralı baba
0: Maddi
2: demek.
0: açıdan mı?
3: Maddi diyelim.
0: Ama o bağı
2: Ve
0: kuramadınız mı
2: şöyle.
0: aranızda çocuklarla? Hani çocukluktan beri o bağ olur ya, anne çocuk bir
2: Evet.
0: başka olur yani.
3: Aslında şöyle söyleyeyim Yaşın Hanım, ben sizi normalde de takip ediyorum. Çok da takdir ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim.
3: Şimdi biliyorsunuz ki çocuklar sağlıklı bir ailede büyümediği zaman çocuklar da sağlıklı kararlar alamıyorlar. Ben olayların farkındayım. Her şeyin de bilincindeyim. Benim aslında size sormak istediğim soru tam olarak şu. Ben çocuklarımla bağımı kopartmadım. Kopartmamak için de
2: Tabii ki.
3: hukuki olarak emin olun elinizden gelen her şeyi yaptım. Gitmediğim yer kalmadı. Benim size sormak istediğim asıl soru şu. Karşı

taraf ısrarla çocuklarımı benden kopartmaya çalışsa da ben bunu yumuşak bir dille düzeltmek için bir savaş içerisindeyim. Fakat çocuklar o kadar güzel çekmiş ki kendini. Hani ben cümleleri çok uzatmadan çocukların yani de şunu kabullenmek

0: bendeydi. Söylediğim gibi benden intikamını alamadığı için beni çocuklar yoluyla manipüle eden bir eş var karşımda ki bunun aslında açılımını siz benden
1: İşte
0: daha iyi
1: boşanma
0: biliyorsunuz.
1: sebebiniz kişisel değilse paylaşabilir misiniz?
0: Biraz önce söylediniz ya bir hanımefendi eşi yurtlarda büyümüş.
1: Evet.
0: Karaktere oturmamış. Henüz ergen bir kişiyle evlendiğini
1: şunu hemen düzeltelim. Yurtlarda büyüyen insanlar bu
2: öyledir.
1: Tarz değildir.
2: Değil tabii.
1: Yani bazılarında bağ sorunu vardır. Çünkü anne babadan uzak yetiştiği için, tek bireysel kaldığı için hani aslında daha mücadeleci olur. Bazısı da boş verir. Sizinki de bağ kuramamış ama 4 çocuklu bir kadına gitmesi de bak yine onun da bir anne ihtiyacını da gösteriyor.
2: 6 çocuk birlikte mi yaşıyorlar?
0: Evet şu an maalesef öyle bir durum
1: anlaşmaları
0: var.
1: Da zor o çocukların aslında.
2: Yani siz evlendiniz mi bir daha?
0: Hayır ben çocuklarımla evliyim zaten.
2: Tamam yani nasıl şimdi velayet sizdeyse sonra babaya mı geçti?
0: Evet maalesef çocukları manipüle ederek.
1: Pedagoglarla ama görüştürmüşlerdir mahkemede.
2: Çocuklarda öyle bir beyanda bulundu herhalde babayı seçiyoruz diye mi?
0: Hanımcığım. Aynen öyle. Siz de biliyorsunuz ki şöyle söyleyeyim size. Beni vuramadığı için çocuğum yoluyla kurşunu bana atmaya
2: çalıştı. Bu çok acı bir şey. Bir anne olarak sizin için çok zor olsa gerek bu. Allah yani kimsenin başına vermesin. Evladıyla bu şekilde karşı karşıya kalmak.
0: Çok zor ama şöyle söyleyeyim. Ben sizin gibi sunucular ve uzmanlar desteğiyle çok büyük yol kat ettim. Şu an ben kendimi güçlendirme aşamasındayım. Kendimi güçlendirdiğimde çocuklarım geldiğinde hazır olmak istiyorum.
2: Ne güzel
1: bir yol.
2: Bilinçli bir hanımefendi değil
1: mi? Evet tabii ki yani sonuç itibariyle bu çok önemli bilinçli olması.
2: Evet.
1: Şimdi bakın hiçbir şey sebepsiz değildir. Gerçekten. demek ki çocuklarınız o seçimi yapmayı çünkü yaşları 12 ve 16 yani çok çocuk değiller bilinçliler bir parça. Bu tercihi yapmışlar. Hanımefendi de diyor ki ben kendimi güçlendiriyorum, kendimi hazırlıyorum. Hemen şurada düzeltelim. Çocuklarımla evliyim dedin ya. Onu iptal iptal.
2: Yanlış bir cümle mi
1: tabii.
2: Bu?
1: Çocuk sonra bak kayınvalide problemleri neden oluyor işte. Bu bağ kopmadığından oluyor. Bazen bağları biz doğru bağlayamıyoruz yani. Ya çok fazla ya çok az. Sizin eşinizin az bağı şu an sevgisizlik olarak yansıyor size diyelim. Ama sizin de fazla sevginiz de zarar verir çocuklara.
2: Ve karşılığı da alamıyor. Çocuklardan da bir karşılık alamayınca çok
1: şimdi ilk
2: durum.
1: Önce uçaklarda oksijen kendine. Sonra çocuklarına, yanındakine, eşine. O yüzden ilk önce kendini bir sağalt bakalım. Nerede yanlış yaptım? Hayatta ne oldu? Yani gerçekten bunu düşünmemiz lazım bizim.
2: Tabii.
1: Yani
2: sorunları soracak.
1: Hata da yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz. Önemli olan doğrudan kafamızı kaldırmamak. Niyetimiz önemli. Yanlışlarını düzelt, hayatını düzenle. Çünkü çocuklar da tercih etmiş babayla olmayı ya hani.
2: Maddi açıdan diyor onu tercih
1: olabilir. Yapabilirler.
2: Ama bağ anne ama başkadır yani.
1: 4 tane çocuklu bir kadının evinde 6 tane çocuk yaşamak da o çocuklar için kolay değil.
2: Evet kesinlikle.
1: Bir tercih meselesi ya hani bu. O da kolay değil. Demek ki burada bir herkes şöyle bir düşünsün. Kendini geliştir. Kendine bir yol çizmişsin zaten. Yaran varsa düzelt. Rahatsızlığın varsa tedavi ol. Hayata tekrardan sarıl. O çocuklar tekrar senin yanında olmak isteyecekler.
2: Önce kendinden başla.
1: Evet.
2: Kendini iyileştir. Siz güçlü durduğunuz zaman zaten o çocuklar anne annedir. Hiçbir zaman kopulmaz.
1: Tabii
2: yani
1: canım.
2: Büyük bir şey olmadıktan sonra zaten inanmıyorum öyle bir şeye. Size çocuklarınız dönecektir.
1: Kesinlikle.
2: Ben de o güne hazırlanıyorum dediniz zaten. Çok bilinçli, çok da akıllı bir
1: hanımefendisiniz. Yavrunu kokladığın günler yakın olsun.
2: Ay Allah'ım kimseye hayırlı evlat ya Rabbim yani
1: amin,
2: istiyoruz. Ama
1: amin.
2: En hayırlısından olsun. Hayırlı evlilikler, hayırlı insanlar, hayırlı evlatlar nasip olsun. Velayet annede veya babada da olsa siz ayrı bile olsanız sizin bağınız başka olmalı.
1: Yani çocuklarını görüştürmemek ne demek?
2: Gelip sende de kalmalı, evinde kalacak.
1: Yani.
2: Tamam velayet babada olsun ama gelip sende kalacak. Sen tatile çıkacaksın. Birlikte vakit
1: anne
2: geçireceksin.
1: Anne babalar ayrılıyor, çocukların ceremesi düşüyor.
2: Ya,
1: yani.
2: Çok acı, çok acı. Allah kolaylıklar diliyorum.
1: Amin.
2: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hele bir anne için bu çok,
1: çok
2: zor olsa gerek.
1: Allah kolaylık versin
2: İnşallah.
1: Zoruna.
2: İnşallah çözeceksiniz diye de inanıyorum. Allah çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
2: sevgili
1: teşekkür
2: Yeşim Akıncı bizlerle birlikteydi bugün. Güzel de bir sohbet oldu. İnşallah yüreklere de dokunmuş olduk sevgili seyircilerimize. Bir sonraki programda
1: görüşmek üzere.
2: Diyorum.
1: Keyifli bir gün olsun efendim.
2: Çok teşekkürler. Bizim programımız bitmedi sevgili seyirciler. Şimdi mutasavvuf, yüksek fizik mühendisi ve yazar Doktor Abdülcabbar Boran bizlerle birlikte olacak. Aklınızdaki tüm soruların cevabını bulacağız.

0: Buyursunlar, stüdyomuza davet ediyorum.
1: Herkes her esmayı çekebilir mi? Kendinize özel esmaları belirlemenin yolu nedir? Hangi esmaları çekmemek gerekir? Esma çekerken sayılar önemli mi? Sürekli aynı ve olumsuz döngü yaşayanlar ne yapmalı? Çıkmazda ve sıkıntıda olanlar hangi duaları okumalı? Rüyalar ne ifade eder? Rüyalarımızı anlatmalı mıyız? Haberci rüyaları nasıl ayırt ederiz? Mutasavvıf, yüksek fizik mühendisi ve yazar Doktor Abdülcabbar Boran, bilinmeyenleri, merak edilenleri canlı yayında tek tek açıklayacak. Az sonra.
0: Çok değerli mutasavvıf, yüksek fizik mühendisi ve yazar Doktor Abdülcabbar Boran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah.
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet, bugün konularımız gayet yoğun. Maneviyatı konuşacağız sevgili seyirciler. Esmaları konuşacağız. Eğer esma çekmeyi seviyorsanız, bu konulara da ilgi duyuyorsanız bu yayın kaçmaz diyorum. Öncelikle şunu sorayım. Herkes her esmayı çekebilir mi?
2: 99 esmadan çektiklerimiz var ve çekmediklerimiz var. Özellikle bir iki tane çekmediğimiz esmayı vermek gerekirse El-Muntakim esmasını çekmiyoruz. Çünkü o Allah-u Teala'nın adaletinin bir gereğidir.
0: Hangisi?
2: El-Muntakim.
0: El-Muntakim.
2: Beddua etmediğimiz için El-Kahar çekmiyoruz.
0: Evet.
2: El-Hasibi çekmiyoruz. Bunun gibi çekmediklerimiz var ama geri kalan esmaları haftalık olarak çekiyoruz. Tabii karşılarındaki sayılar kadar. Çünkü her esmanın ebced hesabıyla bir sayısal değeri var. O frekansı tutabilmek için o esmanın o sayıdaki değerini yapmak lazım.
0: Evet. Hangilerini çekmemiz gerekiyor? Çekmememiz gerekenleri bir daha
2: özellikle,
0: sayar mısınız?
2: Tabii yani mesela pazar günü çektiğimiz esmalar. Şunu söyleyeyim. El-Muhni, Es-Sebur, El-Vedud, El-Vahab, Es-Semi, El-Fetah, El-Muhyi, El-Kayyum, El-Muiz, El-Mukaddim ve El-Hamid, Es-Şekür ve devam ediyor.
0: Bunları çekebiliriz.
2: Tabii tabii, bu sadece pazar günü çekmemiz gereken
0: pazartesi.
2: Esma.
0: Pazartesi.
2: Evet, her haftanın her günü evet. Belli esmaları var.
0: Pazartesi neyi anlatıyor o gün bize?
2: Pazartesi aslında bütün günler Allah-u Teala'nın ama bu esmaların nefsimizdeki düzeltmesi gereken hastalıkları var. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var.
0: Evet.
2: Kime nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Bunun gibi 19 tane hastalık. Mesela pazar çektiğimiz esmalardan bir tanesi Es-Sebur. Aceleciliğimiz var.
0: Es-Sebur.
2: Evet. Sabırlı olmak için. Eğer bir aceleciliğimiz varsa, o hastalığımızı kalbimizden tamamen temizlemek istiyorsak, Allah esması ile birlikte Es-Sebur esmasını çekmek suretiyle karşında ne kadar 519 kere günde Es-Sebur esmasını çekiyoruz.
0: 519 kere.
2: Evet.
0: Es-Sebur Allah ile birlikte, Allah esması ile birlikte.
2: Allah esması, hiçbir şey Allah esmasını yeni tutamaz.
0: Evet. Bu şifa bulmak için mi?
2: Kesinlikle.
0: Çok? Yani hastalıktan çıkmak için mesela derdiniz olabilir, belki bir hastalığınız olabilir. Bu Es-Sebur'u günde 519 defa çekersek evet. Şifaya inşallah kavuşacağız.
2: Aslında tüm insanların %100 ihtiyacı olan bir düzelmesi gereken, temizlememiz gereken bir nefsimiz var. Allah-u Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde peygamberimize hitaben diyor ki sana öğüt geldi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Bugün insanların çoğunun çektiği huzursuzluk, mutsuzluk tamamen nefslerindeki hastalıklardan kaynaklanıyor.
0: Nefislerindeki hastalık. Evet. Kalplerinde, içinde mi bu?
2: Tabii. Manevi hastalık. Az evvel saydım. Kin ve nefret, küfür mesela. Siz birisine kin duyuyorsanız mutlu olmanız mümkün değil.
0: Öyle mi?
2: Bunun yerine mutlaka sevgi alması lazım.
0: Nefretin yerine sevgiyi koyacak hangi esmalar var?
2: El-Vedud esması.
0: El-Vedud.
2: Evet.
0: Yani içimde sevgi de olsun. Herkese evet. Sevgiyle bakayım.
2: Kesinlikle.
0: El-Vedud'u kaç defa evet. Çekeceğiz?
2: 372 kere.
0: 372. Mesela bu sayıların kelamı nedir? Yani 372'nin özelliği ne oluyor El-Vedud'da?
2: 372'nin özelliğinden ziyade El-Vedud esmasını teşkil eden harfler var. O harflerin ebced hesabında sayısal değeri var. Toplamı o kadar olduğu için. Yani biz o esmayı çektiğimiz zaman onun karşılığında nefsimizdeki şifreyle onun kesin

0: Kesinlikle temizlenmesi ve güçlenmesi lazım.
1: Anladım. Yani mesela Elvedud'un Ebced hesabına göre bir hesaplaması
0: tabii,
1: var.
0: Bütün oradan, yazman. Aynı.
1: Bütün esmaların oradan 372 çıkıyor diye biz 372 defa
0: evet.
1: Elvedud'u okuyoruz, evet. Çekiyoruz.
0: Mesela Allah esması 269 kere.
1: Ha, 269. Ebced evet. hesabına göre evet, tabii, Allah'ın tabii. esması 269 evet, evet. kere günde.
0: Evet, evet.
1: Tabii ki 500'e çıkarsak o da olur mu? Olur herhalde değil mi istediğimiz kadar?
0: Yok, esmaların karşındaki sayısal değer kadar çekmemiz lazım.
1: Öyle mi?
0: Sonsuz çekebileceğimiz esma Allah. Allah esması. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde "Veskur ismi Rabbike." Rabbinin ismini zikir. Tüm insanların %100 ihtiyacı olan bu esmanın çekilmesi kişiyi hayata, sevgiye bağlıyor.
1: Peki, mesela kendimize uygun bir esmanın bulmanın yolu var mıdır? Ki her kişiye kişisel özel olur ya esma.
0: Onu Allah Teala ancak verirse. Bazı özel kişiler var elbette. Mesela Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala "Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin." Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Elbette. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın özelliği en üst seviyede sabır sahibi olması. Bu tabii üst seviyedeki Allah dostlarına ve peygamberlere mahsus.
1: Evet.
0: Var ama diğerlerinde hepimizin ihtiyacı kesinlikle nefsimizin manevi kalbindeki bu hastalıkları Allah'ın katından gelen nurlarla, faziletlerle değiştirmek.
1: Evet, inşallah.
0: Yunus çok güzel bir şey ifade edeyim. Açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah dev. Demek ki tüm güzellikler Allah isminin tekrarıyla gerçekleşiyor.
1: Evet, kesinlikle. İnşallah bir hepimize nasip olsun bu güzel esmaları okumak.
0: İnşallah.
1: Bir de tabii ki duaları bazen bir takı olarak takıyoruz veya evde mesela asabiliyoruz duayı. Bu doğru bir davranış mıdır?
0: Hayır, doğru değil. Yani Allah Teala'nın en şerefli mahluku insan. Allah şu kainatta en üst seviyede insanı seviyor. Ve en üst seviyedeki insandan gözüne, karşına, malına, soyuna, sopuna bakmıyor. Devamlı nazar ettiği yer kalbimiz.
1: Evet.
0: Kalbimizdeki dua. Mesela siz dilinizle istediğiniz kadar dua edin, bağırın, çağırın. Allah katında bir değeri yok. Ama devamlı kalbinize bakıyor. Ve kalpteki talepleri de liyakati paralel olarak mutlaka karşılığını veriyor. Çünkü o Allah her şeye kadir.
1: Evet. Yeter ki samimiyetle.
0: Evet, kalp.
1: Evet.
0: Yani kalp Allah'ın nazargahıdır. Zaten insanla Allah arasındaki ilişkide maneviyatın gelişimi ve artışı işte kalp gözünün açılması, kalp gözüyle bütün alemleri Allah'ın göstermesi ve bunun gibi daha birçok güzellikler var inşallah.
1: Evet, inşallah. Peki mesela kabulü olması için duamızın ne yapmamız lazım? Özel bir dua ederken bir ek mi yapmak lazım? O kabulü için daha makbul olan şey nedir duada?
0: Yine Kur'an-ı Kerim'de tarif etmiş Allah Teala Bakara 186'da. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Allah'ın garantisi var. Ama bir şartla. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın bize davetine, kendi zatına davet. Şimdi kainatta canlı ve cansız her şey insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Dolayısıyla eğer insanoğlu kendi nefsine çalışırsa, kendisi için bütün bu dünya veya canlı cansız mahlukata yönelirse havasını alır. Ama en yaratılış gayesi olan Allah'a yönelirse, teslim olursa o zaman şu dünyada en üst seviyede mutluluğu yaşar. Ve bütün insanlar için Allah'ın tek bir dileği var. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
1: Mutlu ama, olalım
0: evet,
1: istiyor Yaradan.
0: Ama
1: evet.
0: Bunun bir tek şartı var. Mutlaka o kişinin de kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Neden? İnsanla Allah arasındaki ilişki güvene dayalıdır. Biz ne kadar Allah'a güveniyorsak
1: evet.
0: Allah da bize o kadar güveniyor.
1: Karşılıklı güven
0: kesinlikle.
1: Allah bizden güven bekliyor.
0: Kesinlikle. Ama bu güvenin gerçekleşebilmesi için Allah'ın bizde bir emaneti var. Ne meleklere ne cinlere hiç kimseye vermediği bir ruhu var Allah-u Teala'nın, onu insana vermiş.
1: O ruhla bağlantıdayız aslında.
0: Aynen.
1: Yaradan'la. Ruh
0: aynen.
1: vasıtasıyla, yoksa bedenler zaten bir gün ölüp gidecek ama ruh aynen. ebedi kalıyor.
0: Kesinlikle ve emanet, yani hiç kimsede olmayan bir emanet var bizde. Allah'ın emaneti o ruh. Ve işte o davete icabet ederek diyor ki benim sana güvenmem için ey insanoğlu senin belki benim emanetimi bana geri çevirmen lazım. Bu da bu dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu sahibine ölmeden evvel. Ki Allah Resulü mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Hı hı. Yani bu ruhunuzu sahibine ulaştırın. Peki. İşte davet bu.
1: Hı hı, ne güzel bir davet. Evet. Hani galiba böyle bir ayet var değil mi? Kalpler yalnız Allah'a yöneldiğinde
0: kesinlikle
1: huzur bulur diye.
0: Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ellezine amenu ve tetmeyni kulubuhum zikrullah. Onlar ki amen oldular. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Yani birçok insan mutluluğu parada, şan, şöhretten, makamda, şurada, burada arar. Ama Allah Teala diyor ki insanoğlu ben seni yarattım. Senin mutluluğun beni zikretmekte.
1: İnşallah.
0: Benim ismi tekrar edeceksin. Ben seni mutlu edeceğim.
1: Peki sıkıntıda olanlar için, darda olanlar için, ya ben bir çıkmazdayım. Hangi duayı okumalı kişi?
0: Kalben ulaşmayı dilemeli ve devamlı olarak Allah ismini tekrar etmeli. Çünkü eğer insan hayatına baktığımız zaman bizim için geçmiş var, gelecek var ve an var. Allah Teala diyor ki geçmişi zaten hesabını ben gördüm. Gelecek de benim iktidarımda. Benden yardım almak istiyorsan devamlı anı yaşayacaksın, Allah'a diyeceksin. Ve bütün yardımlar bu Allah isminin tekrarıyla geliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir başka yardım yolu da eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder.
1: Nasıl?
0: Allah, işte onu ifade edeyim. Dışımızdaki bütün insanlara biz Allah için yardım ettiğimiz zaman Allah Teala o yardımı kendisine kabul ediyor.
1: Bir evet. İnsana yardım ettiğimizde Allah'a yardım etmiş oluyoruz.
0: Aynen.
1: Allah rızası için yapıyoruz ya.
0: Evet, mutluluğun kanunu bu. Onun için belki de insanlar çoğu bu kanunu bilmiyor. Mutlu et ve mutlu ol. 8 milyar 300 milyon insan var.
1: Evet.
0: Hangisine güzel bir tebessüm, bir yardım, senin için ne yapabilirim, seni çok seviyorum, güzel dileklerle ilişkide bulunduğunuz zaman zaten o karşı tarafı mutlu ediyorsun. Allah da sizi mutlu ediyor.
1: Aslında mutlu olmak istiyorsan mutlu et. Değil mi?
0: %100.
1: Onu bileceksin.
0: Aynen.
1: Çünkü bir başkasının mutluluğunu gördüğün zaman sendeki o haz, o mutluluk hiçbir şeyde olmuyor. Tek başımıza mutlu olmuyoruz. Başkası vasıtasıyla yine.
0: Kesinlikle.
1: Mutlu olmayı beceriyoruz. Evet. Çok güzelmiş. Peki biraz böyle rüyaları sormak istiyorum. Çünkü tasavvufta rüyalarla da ilgili çok önemli açıklamalar, düşünceler var. Ne anlatır bize rüyalar?
0: Üç vücudumuz var. Rüyayı yaşayan nefsimizdir. Her gece başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman yarım aklar kanununa gereğince nefsimiz fizik bedenin içerisinde. Fizik ucunda elektron devir sayısı 100 ise nefsimizin karşıt elektron devir sayısı 50.
1: Ne demek yani bu devir sayısı? Siz fizikçisiniz, fizik mühendisisiniz ya, o yüzden
0: tabii,
1: sayıları anlamıyoruz.
0: Şimdi kainatta her şey Allah'ın rahmetiyle dönüyor. Maxwell diyen bir fizikçi, ya diyor biz bu atomu keşfettik. Atomun çekirdeği etrafında fırıl fırıl bu elektronlara dönüyor. Bunları döndüren kuvvet ne? İşte İsra suresinin 4. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki bunları döndüren kuvvet benim diyor.
1: Bu atomları, atom en ufak parçacıkları
0: bütün,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, külli iradeyle evet, evet çeviriyor. Şimdi onlarınki tesbih. Biz ise serbest iradenin sahibiyiz. Allah Teala bize emrediyor diyor ki benim ismimi zikret. Şimdi rüyaya gelince ikisi eşitlendiği zaman ışık duvarını geçiyoruz. Her gece rüya alemini geçerken bir kara delikten öbür tarafa geçiyoruz ki bu geçtiğimiz taraf da işte astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, tüm galaksileri dolaşabilir Allah Teala izin verirse.
1: Biz bir kara delikten mi geçiyoruz gece
0: evet,
1: rüyada?
0: Öbür tarafa, evet.
1: Öbür tarafa mı gidiyoruz yani?
0: Evet. Çünkü 3 tane hız kanunu henüz bilimin keşfetmediği bir ışık hızının altındaki hızlar, bir de sonsuz hız.
1: Allah Allah.
0: Evet, biz ışık duvarını geçiyoruz. Ama kara delikten sonra sonsuz hıza ulaşıyoruz ve Allah Teala dilediği gezegene, dilediği yere bizi götürüyor. Sabahleyin de öbür taraftan başka bir kara delikten vücudumuza giriyoruz.
1: Mesela,
0: şimdi üç çeşit rüya var.
1: Evet.
0: Bir tanesi şeytanın korkutması rüya, kabus diyoruz. İblis o kişiyi mutsuz kılmak için her türlü gayretini göstermek suretiyle gelip o rüyada ona bastırıyor ve onu şey diyor.
1: Şeytan mı bize kabusları
0: aynen
1: gördürtüyor?
0: Aynen, aynen. Kabus nevinden rüya.
1: Evet.
0: Birisi de nefsin hadisatı rüya. Eğer günlük aktiviteler içerisinde biz dünyaya çok düşkünsek, işte şununla meşgulsek, Allah Teala o rüyada onu bize gösteriyor. Halk arasında bir söz var. Tavuk rüyasında ne görür?
1: Yumurtayı.
0: Ama, evet. Evet. Yani meşguliyeti sebebiyle. Ama bir de müjdeli rüyalar var.
1: Ha, haberci rüyalar.
0: Evet. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulallah nedir o müşerret? Salih rüya. Hmm. İşte bu salih rüya siz bir Allah dostuna ulaştığınızda

0: ulaşmak, ona derdinizi anlatmak istiyorsanız, Allah'tan yardım istiyorsanız, liyakatin sahibiyseniz Allah Teala rüyanızı da size gösterecektir.
1: Haberci rüyalarını nasıl anlarız?
0: Sizi mutlu eder.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani rüyada iyi mi hissederiz kendimizi?
0: Evet, mutlaka anlatmak istiyatını ister deriz.
1: O kadar güzel bir rüya gördüm ki sana anlatayım deriz yani.
0: Aynen.
1: Peki rüyayı anlatmak doğru mu bir başkasına?
0: Aslında değil. Yakup Aleyhisselam, oğlu Yusuf Aleyhisselam gördüğü rüya çok güzel bir rüya, müjdeli bir rüya ama kardeşlerine anlatma çünkü nefs sahibi, nefsin 19 afetinden bir tanesi de haset. Haset ve düşmanlık. Kardeşlerin sana tuzak kurarlar.
1: Babası biliyor çünkü.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet, peygamber babası.
1: Evet, tabii.
0: Tasavvufta yani.
1: O zaman haset edebilecek kişileri anlatmayalım.
0: Aynen.
1: İyi niyeti olan kişileri aynen anlatabiliriz rüyamızı. O zaman haberci rüya çok mutlu olduğumuz, çok güzel şeyler gördüğümüz
0: kesinlikle
1: şeyler haberci rüyadır.
0: Evet.
1: Mesela bu ne olabilir? Diyelim ki deniz gören çok insan var.
0: Deniz imanı temsil ediyor. Yani Mevlana'nın bir sözünde sevgide deniz gibi ol. Öyleyse biz insanlarla bir sevgi bağı içindeysek, mutluluk içerisinde, huzur içindeysek o zaman genellikle rüyamızda o görülebilir. Ama bir takım hayvanlar rüyamızda dominant olarak görünüyorsa evet, o da nefsimizin afetlerine delalet ediyor.
1: Mesela köpek görüyor. Mesela köpek işte düşman mı derler, normal hayatta dost. Ama rüyada ne derler köpeğe?
0: İşte o nefsin afetlerin bir tezahürüdür. Yani Allah-u Teala işaret ediyor, henüz afetler var senin nefsinde. Zikre ağırlık ver, kalbini temizle. Onun yerine Allah dostları gelip yerleşsin.
1: Evet. Yani senin içinde bir o zaman bir fesat veya fitne bir şeylik var.
0: Evet evet.
1: Yani o zaten hayvanı görüyorsun.
0: Eğer insanlar bilebilselerdi her olayla Allah-u Teala bizimle konuşuyor. Bizimle konuşuyor.
1: Mesela Allah'ın bizle konuşma iletişim aracı bazen rüyalar vasıtasıyla geliyor. Bazen başka hangi
0: olaylarla
1: vasıtayla? Olaylarla.
0: Evet, mesela nedir? Başına bir musibet gelmiş. Aslında bu Allah'ın kendisine bir çağrısıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Teala musibetler sizin yaptığınız yanlışların sebebiyle. Yanlışların kaynağı ne? Nefsimiz. Başka hiç kimse kimseyi suçlamasın.
1: Yani Allah bana bu derdi verdi demek yanlış o zaman. Allah vermiyor. Bizim yüzümüzden mi musibet geliyor?
0: Biz evet yanlışları yapıyoruz. Hazreti Ali diyor ki ne yaparsan o sana döner. O zaman o yanlışı Allah Teala bize hissettiriyor ki yanlışı yaptıran nefsimize dönüp vazifemizi yerine getirelim. Yani bir ev hanımı ne yapar? Yemek pişirmiştir ama tabakları yıkamazsa bir değil, iki değil, üç değil. Artık mutfağa girilebilir mi?
1: Yani.
0: İmkansız.
1: Tabii zor.
0: O tamam vazifesini yapması lazım. Hepimizin de vazifesi. Çünkü biz bu dünyaya diğer insanlarla ilişkimizde hep nefsle ilişki içerisindeyiz.
1: Bu nefsi nasıl terbiye edeceğiz?
0: Bir çok basit, çok kolay. Şey evet, tabii var. Zaten dinin esası bu. Yani din demek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi demek. Özellikle anne babalara sesleniyorum. Allah Resulü diyor ki bir anne babanın çocuğuna bırakacağı miras bir araba, bir ev, bir mal değil. İslam terbiyesi.
1: İslam terbiyesi evet. En büyük miras.
0: Evet, en büyük miras. Çünkü onu mutlu edecek, onu insanlara, yani mesela şu anda mutlu bir insan varsa etrafındaki insanları mutlu eder. Kendisi çok daha üst seviyede mutlu olur.
1: Evet.
0: Ama nefsinde afetler varsa devamlı etrafla çatışma halindedir, kavga halindedir. Osmanlı'da şöyle bir şey söyleniyor. Yani nefsini terbiye etmeyen insanlar için. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur.
1: Yok.
0: Evet. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Zaten senin de ömründen ömür gidiyor.
0: Aynen.
1: Ama kendisine de bir hayır yok. O da aslında aynen mutsuz yani.
0: Tabii zaten mutsuz olduğu için etrafı mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Çatışıyor. Onun için özellikle ben diyorum, herkes evinin önünü temizlerse belediye gerek kalmaz.
1: Doğru. Herkes kendi içini, nefsini temizlesin.
0: Aynen.
1: Bu nefis terbiyesinde mesela tavsiyeleriniz var mı? Çünkü ben çok iyiyim, benim ihtiyacım yok demek herhalde kibir olur.
0: Ay Allah razı olsun, çok güzel bir ifade kullandınız. Hepimiz. Çünkü Allah Teala hepimize bir nefs vermiş ve bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorları. O gayeyle gelmişlerdir. Ve tek bir dilek ama kalpten olacak. Ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Neden? Çünkü ruhumuzun gök katlarında yükselip Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. O tezkiye olmadıkça bir nevi şöyle düşünün. Bir balon düşünün, içinde ağırlıklar var.
1: Evet.
0: O ağırlıkları atmadığın takdirde yükselmiyor. İşte nefsimizin afetleri o ağırlıklar, ruhumuz da gök katlarında yükseliyor.
1: Çok güzel bir şey oldu.
0: Aynen.
1: Balon gibi düşünelim.
0: Aynen.
1: Kalbimiz o zaman bizim ruhumuz bir balon gibi düşünün. İçinde dolu

0: doluysa,
1: evet,
0: ağırlıklar varsa yükselemiyoruz göğe.
1: Aynen.
0: Nasıl yükseleceğiz? Bunun pütü yolunu birazdan alalım size.
1: Evet, inşallah.
0: Kısa bir araya gidelim sevgili i̇nşallah. Seyirciler. Aradan sonra nefis terbiyesinin püf noktalarını alacağız. Birazdan görüşmek üzere.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. 19-25 Eylül arasında Binde efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76

0: Saati. Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Gerçek pop kek aşkı. Yeni eseri.
4: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
3: Yo, ben bu aşka doyamam. Doyamadan pop kek.
5: Doymayana pop kek, pop kek. Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz. Pop kek, pop
8: kek. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
13: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
14: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
15: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.

0: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor.
2: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
8: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Damla. Bence çok
11: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
14: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kireç tuvaletinizi

0: ne geçirebilir? Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Benim o, benim o, benim o.
1: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin? O sen benim o der misin? Benimle
2: benim o yer misin? Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Mutasavvuf yüksek fizik mühendisi ve yazar Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Az önce bahsettiğimiz gibi bir nefis terbiyesi, her kulun ihtiyacı olan bir durum dediniz. Nefis terbiyesinin püf noktaları nedir? Nasıl ruhumuzu daha çok hafifletebiliriz?
10: %100 birinci şart Allah'ın yardımı. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَاَنِيمُوا رَبِّكُمْ Rabbine yönel, ona teslim ol. Azap gelmeden hemen sonra yardım olmazsınız. Öyleyse ilk etapta nefsimizi terbiye edebilmemiz için mutlaka Allah'ın yardımı gerekli. Allah'ın yardımı hangi esma ile geliyor? Rahim esması.
9: Er-Rahim mi yoksa Ya Rahim mi?
10: Yok, Er-Rahim.
9: Er-Rahim.
10: Evet, Rahim. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşuyor. 113 sürenin başında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Aslında ben buna mutluluk formülü diyorum.
9: Mutluluk formülü.
10: Evet. Birinci etapta Allah'ın yardımını alabilmemiz için Allah-u Teala bizden şeytanla ilişkimizi kesmemizi istiyor.
9: Ve onun
10: işte Euzubillahimineşşeytanirracim.
9: Orada kesiyoruz.
10: Hayır, orada kesmiyoruz. Bunun Kur'an'daki karşılığı ne? Zümer suresi 17. ayet gelmesi. Zümer 17'de serbest iradeyi bize vermiş. Bu iradeyi kullanarak Ya Rabbim bugüne kadar iblisle bir hayatın içerisindim. Ben onu reddediyorum, onu inkar ediyorum. Ben senin kulun olmak istiyorum. Zümer 17'yi özellikle verelim ki herkes oraya baksın.
9: Zümer 17. 17. ayet. Evet.
10: Tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Şimdi bu dileği Allah sizin kalbinize gördüğü an %100 Rahim esmasıyla Allah sizin üzerinize işlem yapmaya başlıyor.
9: Rahim'i kaç kez çekmemiz lazım?
10: Aslında 249.
9: 449.
10: Evet.
9: Evet. Her gün.
10: Yani o ev genellikle biz onu Perşembe günü çekiyoruz galiba.
9: Perşembe günleri mi?
10: Evet.
9: Rahime.
10: Yani inşallah. Perşembe günü veya neyse yani şunu çekiyoruz ve sadece o değil. O Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Bizdeki kapalı sistemleri açıyor. Nedir o? Gözümüzdeki perdeyi kaldırıyor Rahim esmasıyla. Biz o zaman Allah dostlarıyla beraber olmaya çalışıyoruz. Eskiden alaya insanları görürken artık onlar bize farklı bir şekilde Allah'ı idrak ettiriyor. Kulaklardaki vakrayı engel var. Onu alıyor Allah Teala Rahim esmasıyla. Onların sözlerini biz manasına varıyoruz.
9: Kalbin pasını alıyor mu?
10: Aynen. Kalbe indiriyoruz. Kalbe indirdiğimiz zaman o karanlıklar devreden çıkıyor. Onunla kalmıyor. Yani bizim tasavvuf lisanında ifade ettiğimiz 12 tane ihsan Allah'ın Rahim esmasıyla bize verdi. 12 ihsan olmadan kimse nefsini tezkiye tasfiye edemez.
9: Yani nefis terbiyesinde Er-Rahim esması çok önemli. 449 kere çekilmesi tavsiye ediliyor gün içerisinde. Ve hem gözümüzü açıyor, kalbimizi açıyor ve kulaklarımızın da doğruyu duymaya...
10: Yetmez. Kalbimizi de kendisine çeviriyor. Çünkü başlangıçta bütün insanlar hep bu dünyaya dönüp bir hayatın içindeler. Arabam olsun, evim olsun, param olsun.
9: Evet.
10: O dünyaya dönük o kalbi Allah kendisine çeviriyor. Vallahi,
9: harikaymış. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu güzel bilgileriniz için. Doktor Abdülcabbar Boran'a yine inşallah bekleriz diyorum sizi. Sevgili seyirciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın yine buluşuyoruz Beyaz TV ekranında sabah saat 9'da. Görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Efendim herkese günaydınlar, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün en lezzetli anına birbirinden renkli sunumlar, ev ekonomisine katkı sağlayacak efsane tarifler. Herkesin evindeki malzemelerle bugün sizlere yine efsane bir menü hazırlayacağız. Peki neler mi yapacağız? Hep birlikte izliyoruz ve sonrasında yayında buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. İnce dilimlenmiş patateslerin özel sosuyla birlikte kat kat dizilerek fırında pişirildiği, yumuşak dokusu ve doyurucu lezzetiyle sofralara farklı bir yorum katan nefis bir ana yemek, patates katlı lazanya. İncecik yufkanın iç harçla buluştuğu, fırında piştikçe dışı çıtırlaşan ve içi yumuşacık kalan, çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden geleneksel bir börek, Sarıyer böreği. Yumuşacık dokusu ve sıcak içimiyle içi ısıtan, geleneksel mutfağın şifa ve huzur hissini sofraya taşıyan, her kaşığında ev sıcaklığını hissettiren, maneviyatı güçlü bir çorba, Telbine çorbası. Tavuk etinin yumuşak dokusunun havucun hafif tatlı lezzeti ve tane tane pirinçle buluştuğu, aroması ve doyurucu yapısıyla sofralara yakışan nefis bir pilav. Tavuklu havuçlu pilav. Armut şeklinde hazırlanan, görünümüyle taze bir armudu andıran, dışı çıtır ve içi yumuşacık dokusuyla çay saatlerine neşe katan şirin bir kurabiye. Armut kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldin Serpil Hanımcığım.
2: Hoş buldum.
0: Bugün çok farklı bir sofra göreceksiniz. Aslında alışılmışın dışında isimler çok benzese de hamursuz bir lazanyanın tadını keşfedecekler. Ve çok hafif olacak. Yağda kızartmayacağız. Patatesleri... Bir ön hazırlığımız olacak Serpil Hanım.
2: Hamursuz bugün, bir lazanya olacak.
0: Evet
2: aslında.
0: Bugün yorulacağız. Yorulacağız. Hamur. Ama ekrandaki izleyicim için değer. Tabaklarımızı açıklayacağız efendim. Tabaklar orada duruyor.
2: Bu arada yoğunluktan dolayı kaçırıyoruz.
0: Çok
2: evet.
0: Yoğundu dün. Koşturmacalı bir yayın olunca. Arada aksaklıklar kaçıyor. Oluyor. Ama biz onların üstesinden geleceğiz efendim.
2: Olacak evet.
0: Patates katlı bir lazanya yapacağız. Hamuru olmayan ve patates katları olan bu lazanyada alt zeminde 7-8 adet patates. Kızartmak için sıvı yağ, kıymalı harcıyı için 450 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, fesleğen yaprakları, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sebzeli bir çeşni kullanacağız. Sıcak suyu olacak. Beşamel sosunda ise beşamel sosta 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 200 milimlik bir kremaya ihtiyacımız var. Tuz, akbiber, yine sebzeli bir çeşni ve üzeri için ise kaşar peyniri rendesi. Sizlerle olacak kıymetli izleyenler. Ben de
2: baharatlandırıp yağlarsın istersen.
0: Kıyma sosunu yapayım.
2: İyi tamam. Ben şimdi şunları bir kaba alayım Nermin.
0: Tamam.
2: Hatta ben şey mi yapsam?
0: Yok burada yanımda durabilirsin. Tamam. Ben, sevgili gözden uzak olmak, gönülden ırak olmak istiyorsa gidebilirsin.
2: Yok hiç istemem.
0: Ha, o zaman yanımda kalabilirsin
2: yok,
0: yani.
2: Yok hiç istemem.
0: Seninle tezgahımı paylaşırım. Yok, her ben... ne kadar böyle olsa da paylaşırım yani sıkıntı yok.
2: Burada şey var hiç istemem. Sevdiğim insandan uzak olmayı hiç istemem. Hiç
0: o zaman yanımda duracaksın.
2: Tamam hep yanındayım hep yanındayım.
0: Tamam. Şimdi kıymetli izleyicilerim... akşam telaşı tamam mı? Çocukları okula gönderdik. Şu an herkes ekran başında akşama ne pişirsem diye kafasında bir şeyler canlandırmaya çalışırken biz yetiştik geldik. Diyorsunuz ki hemen bir adet soğanım, böyle 300 grama kadar bir kıymam var. Ne yapsam ne yapsam? Hem de hafif olsun istiyoruz. Patatesiyle hamursuz bir lazanya yapalım. Lazanyanın birebir görseli ve lezzetiyle şu an ekranda olacak tarifimiz. Tavamızın altını açtık. Tamam mı güzellerim? Bir tane reels videosu istiyorum senden bugün. Şöyle bakın yağını döküyorum tavamın içerisine. Efsane bir görsel şölen olacak. Bugün bütün tencereleri bununla yapalım. Ve güzel bir izleyicime video çıkaralım. Soğanımın en sevdiğim kısmı Serpil'im. Çabuk doğranması.
2: Değil mi?
0: Şu iki diş sarımsağı da içine atıyorum. Ve çekiyorum. Şimdi. Serpil Hanım da patatesleri mis gibi halkalar şeklinde doğradı.
2: Şimdi Nermin, ben buraya birazcık yağ ekleyip göndereceğim fırına aslında. Buna bir şey yapmayacağım çok. Belki bir fiskede
0: sende
2: tuz atacağım.
0: Tamamdır. Şimdi soğanımı minik minik doğradıktan sonra tavamın altını açtım. Elinizi şöyle koyduğunuzda bir sıcaklık geliyorsa okey. Kıymayı önden kavurma işlemi yapabilirsiniz ama ben soğanı karamelize etmeyi sevdiğim için önce soğan ve sarımsağımı bir miktar ısınmış tavanın içerisinde karamelize edeceğiz. Bu en güzel yanı aslında o soğanın şekerli tadının karamelize olarak açığa çıkıp sonrasında kıymayla buluştuğu evre. Ben nacizane böyle severim, yaparım Serpil Hanım. Sen de seversin, ben biliyorum kavrulmuş şeyleri.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ben kavrulan her şeyi senin gibi seviyorum.
0: Yani işimizi biraz belki zorlaştırıyor ama lezzeti daha açığa çıkartıyor.
2: Ama önemli olan da lezzet, biliyor musun?
0: Yani bir şey yapıyorsan ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın.
2: Yani Serpil, ben biliyorsun ben hiç sevmem öyle şey.
0: Hiç sevmez. Şimdi aldık soğanımızı koyduk, bak. Hemen bir karıştırıyorum. Ha,
2: oldu tabii. Nermin Hanım, yayından çık.
0: Gidiyorum ben. Hı. Buralar size emanet. Serpil Hanım,
2: şimdi
0: Allah'a emanet.
2: He, ben de. Görüşürüz. Ben de.
0: Ben geleceğim inşallah.
2: Yaparım.
0: Ali'nin bir görüsü gelmiş beni.
2: Tamam, ben şimdi bunları Nermin gelene kadar

0: birazcık üzerine şey koydum. Tuz ve akbiberden serpiştirdim. Hemencik bunları fırına vereceğim ki kızarsınlar. Lazanyamın katlarını oluşturabileyim diye. Şöyle. Hemen geliyorum. Ay bu arada Nermin'in tavasında da gözüm. Ay canım nasıl hızlı bir kadınsın. Gel. Hoş geldin.
1: Arabanın anahtarı lazımmış. Ben bir arabamı çekeyim geleyim mümkünse. Yok artık dedin Jack muhabbet. İkimizinki de.
0: Ay ben niye şey gibi ama.
2: Dedim neyse. Nida sen hallet yavrucuğum. Ha.
1: Hasbinallah ve nimel vekil.
2: Şimdi. Hiç enerjimi düşürmüyorum efendim. Kaldığımız evet. Yerden full full devam ediyoruz. Soğanı burada güzelce karamelize ettik.
0: Gönder hocam kıymasını mıymasını.
2: Bazı şeyler imtihandır. Şöyle. Tuzumu da ekledim. Serpil Hanımcığım.
0: Canım.
2: Bak soğanın kokusunu hissediyor musun?
0: Ha, hissetmem mi?
2: Bak.
0: Bu arada şöyle hafif ben de Nermin bunları böyle üst üste bindireceğim ama. Benim için kızarmış olması yetecek.
2: Ekrandan alabilirsin mesela bu görüntüyü.
0: Çocuğum.
2: Yönetiyorum. Şöyle.
0: Her yere yetiş. Ondan sonra dedi ki benim ne enerjiydi Nermin?
2: Şişin enerjim kalmadı Serpil kalmadı.
0: Ha. Hadi çıkar onu.
2: Gece sabaha kadar uyuyamadım.
0: Ha. Hadi şimdi, bakayım çıkar.
2: Soğanı aldım. Çıkaracağım Serpil. Göreceksin çıkaracağım
0: çıkmaz.
2: Onu.
0: Çıkmaz.
2: Benim dişil enerjimi açığa çıkaracak ruh işim gelecek bana.
0: Olmaz.
2: Benden olmaz mı?
0: Yok. Benden
2: demek kız dua niyetine geçer.
0: Yok Allah vermesin.
2: Dua niyetine geçer.
0: Tamam olsun inşallah.
2: Şimdi bakın ne yaptım? Kenarlarını güzelce açtım. Şu an ortaya koyuyorum.
0: Ben de gidiyorum.
2: İzleyici diyecek ki ne yapıyor kaşıkla? Çizilmediği için rahat kullanıyor.

0: İçinde top top gelen kıyma aslında başarısız bir yemektir. Bilginiz olsun. Yani püf noktalarını kaçırdığınız noktadır. O yüzden böyle kıymanın üstüne basarak açıyoruz. Hepsini.
1: Bunu böyle karıştırmaya da vaktiniz yoksa bizden size püf noktası yarım çay bardağı su koyun.
0: Şimdi zaten aslında o baharatlı su verdi ya bana, yağlı. Orada biraz su da vardı. O da açıyor, onu açtı. Çıktı, değil mi? Güzeldi yani, güzeldi.
1: Kolay oluyor ki şey, hayatını bakın, kolaylaştırıyor insanın.
0: Öyle, ben onu güzelce açtım. Hiç erinmedin. İzleyicime efsane biri görsel şölen gelecek. Yani Serpil, bugün ayvayı yemeyeceğiz ama armutu yiyeceğiz. Hazır mısın?
1: Yani severim.
0: Ayvayı yemeyeceğiz. Allah ayvayı yedirtmesin.
1: Yok, yemeyelim, yemeyelim.
0: Ama armutu yiyeceğiz.
1: Gerçi onu da severim. Ha. Eşme armut olacak. Ayva olacak. Kaşıkla da dövüp tuzlayacağız.
0: Armutu yiyeceğiz Serpil'le.
1: Ay, var mıydı acaba bizde?
0: Armut yapacağız size. Armut görünümlü efsane bir görselimiz var bugün. Bakar mısın şu iç harcıma?
1: Sen sever misin bu arada armut?
0: Sevmem mi Serpil? Ben seninle olan her şeyi seviyorum, tamam mı?
1: Sen meyve canavarı bir kadınsın, seviyorsun bak.
0: Evet, ama armutu nasıl severim ama biliyor musun? Olgun.
1: Armutu. Yumuşak.
0: Hmm. Öyle sert olunca elma gibi sevmem. Ekşi geliyor. Ha. Bak, ekşiyi seven insan armutlu, o ekşiliği sevmiyorum.
1: Aynı garip ha.
0: Evet.
1: Bırak şimdi, sen limonu yer.
0: Teşekkür ederim. Burada efendim sebzeli çeşnimiz var. Toz biber ve karabiberimiz var. Özellikle havucu koymadan ekledim ki havuçla beraber şimdi o bol yağda iç harcını bir lezzetlendirelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim bereketiyle pişsin yemeklerimiz, yiyenlere de şifa olsun. Küçükken en çok dikkatimi çeken şey neydi Serpil biliyor musun?
1: Neydi canım?
0: Bu anneanneler, babaanneler, annem hep dua okuyarak yapardı. Ete yağ, tuyu falan okurlardı. Böyle sürekli bakardım annem.
1: Şifa olsun, bereket
0: artsın. Bereket artsın. Ete yağ, tuyu zaten biliyorsunuz. Okunduğunda orayı bereketlendiriyor. Yani yemek azsa bile herkese yetiyor. Ben de böyle besmele çekmeyi, işte dua etmeyi anacığımdan öğrendim.
1: Bu tarafın mı?
0: Anacığımdan öğrendim. Şimdi bakın.
1: Şey niye koyduk acaba?
0: Şöyle güzelce bir iç harç yapmaya devam ediyoruz lazanyamız için. Hamursuz, sağlıklı, yağda kızarmamış bir lazanya yapıyoruz. Orta kısmı gene aç.

0: açtım Serpil Hanımcığım.
1: Aç hocam.
0: Bak,
1: aç, gönder.
0: Tereyağını koydum, tamam mı bebeğim? Görsel efsane. Bebeğim dedim ama sıkıntı olmaz inşallah. bazen kaçıyor ayarım. Şöyle bak, çünkü şey oldum biliyor musun aslında? Bir nevi aşka geldim şu an. Yemekle bir aşk yaşıyorum
1: fark
0: şu
1: ettim.
0: An.
1: Fark ettim.
0: Bunu izleyicim de görüyordur yani. Şurada efendim bir orta kısımda tereyağı lezzeti açığa çıkıyor. Şunun da üstüne şöyle birazcık salçayı burada açıyorum ki bu sosumu aslında tavan yaptıracak kısım. Salçayı kavurmadan bu tarz bir yemeğe koyduğunuzda kokar. Salçanın vallahi o kokusu beni çok rahatsız eder yemeklerde.
1: Çiğ çiğ.
0: Aynen öyle. Bir miktar burada yağıyla ne yapıyorum? Lezzetlendirdikten sonra.
1: Salçanın o şeye gittiği zaman çiğ tadı Nermin. Bütün mesela bak şu an bana rüzgarla birlikte şey geliyor.
0: Nasıl
1: ya,
0: güzel değil mi?
1: Yemeğin buharı bak içindeki böyle.
0: Bak, bak bak.
1: Baharatları sayabilirim yani, anladın? O kadar şey oluyor, etkili oluyor.
0: Yine.
1: Vur vur Nermin, kır kır.
0: Şimdi bütün kanal koktu Serpil bak. Hı. Bu çok önemli Serpil. Özgür çalışabilmek. Anladın mı bak? Hop

0: şuradan da böyle kalpler çıksınlar. Şöyle şöyle şöyle aramızda. Ay vallahi böyle kalpler.
1: Daha sistem gelişmedi o kadar. Burayı sana bırakıyorum bebeğim.
0: Sen nereye gidiyorsun ki?
1: Bir gideyim geleyim ya, ben alıştım. Şimdi bir beşamel sos yapacağım.
0: Vallahi gene mi diyorsun?
1: Ha, bak alıyorum neyse. Kızım. Kızım gör beni. Bak aldım. O kadar alıştım ki.
0: Bu benim için...
1: Ben bunlarla yaşıyorum.
0: Yeter mi bu? Yok sana şey vereyim, çikolatayı vereyim onunla. Ah, hatta rahat.
1: Bence o okey. Çok güzel oldu.
0: Bence de gelsin.
1: Okey demeyecektim. Bence o tamam. Kendime böyle bazen kurallar koyuyorum. Şimdi burada efendim bakın ilk etapta unu kavurmak gerekiyor ya. Birazcık o beşamel sosunda da un kokmasın diye. Ben yeni bir şey yapacağım. Yağsız bir unu burada kavuracağım. Bak yağını koymadan.
0: Kurabiye hamuru gibi diyorsun.
1: Aynen. O zaman tereyağı da yanmıyor. Tereyağının da lezzetini bozmuyor. Bir miktar burada tenceremin içinde bakın. Unumu kavuruyorum Serpil.
0: Kavur.
1: Sen patatesleri fırına verdin.
0: Gönderdim.
1: Biz mesela diğer tarifin malzemelerini alabiliriz artık.
0: Tamam, getiriyorum. Ben bir şey merak ediyorum.
1: Sen sarı yer böreği istiyordun kaç gündür, ondan yapacağım.
0: Ama böyle çıtır istiyorum.
1: Tamam.
0: Şunu niye yaparız sence? Bak otomatiktir, bunu yapmayan kadın yoktur.
1: Annem de yapıyordu onu.
0: Bunu yapmayan kadın
1: annem
0: yok.
1: Annem kızdığında böyle yapıyordu. Ya da aha hayır.
0: Bak bana, bak bana demek bu.
1: Aa, yedik ayvayı yani. Mutfakta.
0: Şöyle mi?
1: Ha, bu daha okkalı oldu. Aynen bu. Aynen, yedin ayvayı. Geliyorum kızım birazdan.
0: Ha, namazdaki şey gibi.
1: Ha, sen yani akıllı ol istersen. Handan Hanım da diyecek ki beni konuşmaktan dilinde de diyecek şey bitti.
0: Peki acaba niye yaparız biz kadınlar onu?
1: O özel bir detaydır aslında. Atalarımızdan günümüze kalan.
0: Vallahi.
1: Anne terliği gibi. O terliği böyle bir atarsın, o havada uçar yakalarsın. Çal, ve tam isabet. 12'den vurursun yani bu. Muazzam bir şeydir anne terliği.
0: Şimdi bazı bak. Kurallar yazısız şeylerdir değil mi? Kurallar.
1: Aynen öyle. Yakından görüyoruz. Un hafiften pembeleşti ama beşamel sosumun beyazlığını kaybetmek istemiyorum. Bakar mısınız?
0: Bunu şuraya uzakta
1: tutayım sana. Tereyağımı hemen içine alıyorum orta kısma. Allah Allah. Şimdi kavrulmuş unumla birlikte güzel ama başarılı bir beşamel sos yapıyoruz. Bütün püf noktalarıyla şu an ekranda sizlerle paylaşıyorum.
0: Hop hop. Aa, sütü döktüm ayol.
1: Senin canın sağ olsun. Kısmetimiz taştı Serpil Hanım.
0: Vallahi
1: Allah kısmetimizi taşırdı.
0: Taşsın vallahi bu aralar taşsın.
1: Bu sene 2027 bizim yılımız
0: taşsın,
1: olacak.
0: Benim taşsın.
1: 2027 bizim yılımız olacak. Allah'ım çoluğumuz çocuğumuz.
0: Hepimizin milletimizin.
1: Sağlıkla saatle. Olsun vatanım inşallah. Devletim. Başımızdan eksik olmasın.
0: Amin.
1: Şimdi bakın. Şu yakından görüyorsunuz değil mi? Unun ne güzel renginin aldığını. Burada bir kıvam bağlama yapacağız. Hemen çırpıcımla devam etmem gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Topak olsun istemiyorum. Güzelce çırpıcımla. Bak, tencerelerimin güzelliği Serpil Hanım'cığım. Yani ben seviyorum rahat. Rahat bir kadınım ben. Mutfakta beni özgür bırak, sana neler yaparım.
0: Yo, vallahi bıraktım. Ben seviyorum. Senin enerji yüksek olunca benim de keyfim yerine geliyor. Ben de düşmüyorum.
1: Sen,
0: de.
1: Sen benim canımın parçasısın Serpil.
0: Ya Allah razı olsun. Bak niye biliyor musun?
1: Hatun beni aramayınca bozuluyorum kendisine.
0: Ben mi aramıyorum?
1: Genelde ben arıyorum. Sevgilisi peşinde koşan kızlar gibi.
0: Ben kaçıyorum, sen beni mi kovalıyorsun?
1: Genelde ben arıyorum.
0: Tövbe yarabbim.
1: Efendim burada bir bağlama yapacağım.

0: yumuşak bir yediğinizde o kremamsı dokuyu hissetmek istiyorsanız bu tarz yapmış olduğunuz bir beşamel sosun içerisine bir bardak krema koyup deneyin.
1: Bak, başka bir şey demiyorum. Ne olacak biliyor musun Nermin? Patatesleri kızartmadık yağda.
0: Orayı serpile bırak.
1: Hani böyle hoyratça yağ kullanmadığımız
0: evet,
1: için.
0: Bol yağımız da yok işin
1: çok
0: içinde.
1: Çok isabetli oldu orası. Ben sana söyleyeyim.
0: Biz İpekimsi, her zaman isabetli iş yaparız.
1: Havuç o şey gelmiş. Havuç. Kıymamın içine atacağım aslında.
0: Şimdi efendim burada aşama aşama gideceğimiz için lazanyamızın alt zemini yani patatesler fırında kızarıyor. Çok güzel havuçlu bir lezzet ortaya çıktı. Beşamel sos biliyorsunuz her katta olması gerekir lazanyada. Şu an o hazırlandı. Üzerine fesleğenleri de bırakıyoruz ki
1: atıyorum,
0: aromasını alsın kıymalı harcım. Ekrandaki o görsel şölen şu an güzel. Vallahi ikili kombin böyle ikili. Bayıldım. Hemen serpişimi beşamel sosuna da birazcık kaynadıktan sonra kremayı verip kapatacak.
1: Bu arada
0: peki meşhur sarıyer böreği vardır biliyorsunuz. Herkes yemek ister o çıtır çıtır hamuruyla. İnanılmaz böyle iç harcıyla
1: isterim.
0: Her ısırdığınızda dağılan cinstendir. Ben bunu bugün evlerinize getiriyorum ve bunun için sadece 5 adet yufka, 1 su bardağı süt, özel bir sos, bunun altını çiziyorum.
1: Evet.
0: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı soda, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tuzu, yine özel bir lezzetli 3 peynirden oluşan lezzet cümbüşümüz var. Yarım su bardağı kaşar peyniri, yarım su bardağı lor peyniri, yarım demet maydanoz ve tabii ki efendim üzerine beyaz peynirimizle taşlandıracağımız bir
1: şimdi,
0: lezzet olacak.
1: Nermin'im aslında bunu kıymalı da yapıyorlar biliyorsun ama peynirlisi de var.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla biz bugün kıymayı burada kullandık ya.
0: Koydun mu kremayı?
1: Koydum, bu da kaynadı. Şimdi
0: bu sarı yerden gelme bir börek serpici.
1: Aynen öyle.
0: Tahmin ettiğiniz gibi üzeri 1895'ten beri günümüzde opa, olan aynı tarifte aynı lezzetlerin piştiği bir börek düşünün efendim. Artık bütün dünyaca hani bir gideyim bir yiyeyim dediğiniz bir tarifi şu an ekrana getiriyoruz. Bunu kimse vermez. Bunu bir tık eritmek lazım olacak.
1: Şimdi evet eritirim eritmem mi?
0: Sana
1: sen gönder sosunu.
0: Şöyle klasikleşmiş versiyonundan bahsedeyim birazcık ama öncesinde sütümü yağımı ekliyorum. Bakın bu özel bir sos. İçerisine bakın sodamı koymadan önce unumu koyuyorum. Birazcık kıvamını bağlayayım ki topak topak olmasın. İpeksi bir sos olsun. Ve burada nişasta kullanacağım. Yine nişastayı çok yavaş döküyorum. En sonunda bütün o kabarmayla topak topak olmayacak görüntüyü elde edeceğiz. Şöyle nişastayı da koydum. Bakın hem un hem nişasta hem de yufka içinde olacak bu. Çart. Bir sıkacağız.
1: Bıçağın sesini vurduğumuzda böyle kütür kütür kütür ses
0: olacak. Olacak. Sen istediğin için yapacağım.
1: Tamam.
0: Şimdi burada hafif tuzum var. Tuz muydu bu? Pardon karbonat.
1: Hı hı.
0: Bu da kabartma.
1: Evet.
0: Bakar mısınız şimdi? Aktifleştiriyorum.
1: Şimdi bu sos kimi yumuşatmaz,
0: kabartma,
1: kimi lezzetlendirmez.
0: Tabii, çıtır çıtır olacak Serpil'cim. Kimse bu konuda bizimle yarışamaz.
1: Şimdi
0: en iyi sarıyer böreğini ben yapıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Bakın.
1: Hah, dün söylemiştim. Koy da bunu buzluğa yap.
0: Evet, evet.
1: Vallahi.
0: Bakın tereyağımı da burada erittim. Burada
1: kapattım onu, seni bekliyorum.
0: Sosumun kıvamına bak.
1: Güzel oldu.
0: Biliyoruz bu sporu ya. Ekran renklendi. Bu ana yemeğimizin malzemeleri. Bir fırına baktık mı hiç?
1: Baktım. Gittim. Gittim. Baktım biraz daha vakti
0: var. Son ayarda bu.
1: Evet annesi biraz vakti var onun. Biliyorsun hemen şey yapamıyor ya.
0: Kas içtiğimiz vitamin mi böyle şey yaptı beni?
1: Yalan. Maşallah ben de öyle oldum. Demezse ki bütün gece 2 saatlik uykuyla.
0: Limonata ben bir yudum aldık o mu yaptı?
1: Limonata, aa bak limonata da olabilir.
0: Şöyle.
1: Bir limonata tarifi, ay verelim onu bir gün.
0: Yağını koyduk, birazdan bir video paylaşacağım.
1: Maşallah limonatada da.
0: Efsane bir, biz ama ondan çok içmedik. Bence bize enerji yaptı.
1: Yalan.
0: Tabii, sende yok mu?
1: Var da.
0: Sende olsun, de var, onu hissediyorum olsun, ben.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim, bak şu an, diyorum ya sana. Demezsin bütün gece 2 saatlik uykuyla.
0: Valla ben de çok.

0: Az uyudum ya. Ben de bu gece çok az uyudum. Allah'la konuş sabaha sabah ettim.
1: Ha iyi, anlaştınız.
0: Çok dert. Anlaştık. O dedi ki sen
1: anlattın mı
0: dedi. Sen dedi çık yola dedi, ben de arkandayım dedi.
1: Kurban olsunlar bak.
0: Ha ben dedim tamam Rabbim dedim, sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin.
1: Sırtımı yere gelmez
0: çok
1: dedim.
0: Çok zor anam. Kız evlendirmek zor. Ondan sonra.
1: Evlat evlendirmek zor bence ya.
0: Bir şeyleri düzene koymak zor. Tek kattan mı yapalım?
1: Teki ikiye katlayıp yapalım.
0: İkiye katlayıp o tamam.
1: Beşi beş yufka.
0: Şimdi burada üç peyniri koyduk.
1: Kaşarı, loru, beyaz peyniri ve maydanozu koyduk.
0: Serpil Hanım o muhteşem eliyle.
1: Valla girerim kardeş ben.
0: Ay elinizle mi yapıyorsunuz?
1: Aktüel köfte parmaklarımı da çek. Bak bir gram tırnak yok, bir şey yok.
0: Mis.
1: Hey.
0: Bu ellerle her şey yenir. Siz boş ver takılara takılmayın. Önemli olan eller. Eller değmiyor asla bakın.
1: Ayol biz yer miyiz ya şey olsa?
0: Valla ben çok bu konuda hassasım.
1: Yapmayın. Ay.
0: Açtım serdim yufkamı, tamam mı?
1: Allah.
0: Diyelim ki dünürler gelecek. Akşama dedin ki ara sıcak sarı yer böreği yapayım.
1: Yap.
0: Tamam mı? Serpil geldi bana yardıma sağ olsun.
1: Geldin mi? Geliyorum.
0: Geldin şimdi. Ben onun evine gitmedim hiç ama o benim evime gelir Allah razı olsun. O beni ağırlamak istemedi hiçbir zaman.
1: Biraz sonra izleyeceğim bana Serpil. Şöyle böyle temizlikten sonra izle. Ha temizlik de yapıldı Nermin için. Hadi ben sana soracağım ben.
0: Bu arada Serpil'in evine gerçekten hiç gitmedim yani. Bu şaka değil yani.
1: Ay rahatladım. Yüreğime su... Oh mis.
0: Onu seviyorum. O yüzden sıkıntı yok. Aramızda böyle şeyler yapabiliyoruz arkadaş olarak.
1: Evet, Nermin'in benim evime beni girişi evine. Yasak.
0: Bilmiyorum evine almadı beni.
1: Girişi yasak hocam.
0: Şimdi böyle bak. Her yerine sürdük mü?
1: Hayatımda ilgili her şeyi ama her şeyi
0: bilirim
1: biliyor.
0: Bilirim ama evini bilmem.
1: Evimde neyi saklayacağım? Bak bir kere görmüşlerdi. Aa öyle mi falan dediler. Neyim var Allah aşkına saklayayım.
0: Olsun. Ya takılıyorum ya. Bak bulamadık ki. Bulsak ben giderdim bunun evine de bulamadık. Yarın öbür gün Allah vermesin bir şey olsa ilk başta der ki sen git evimi topla önden. Ben de öyle derim ona.
1: Neden?
0: Bir şey olsa hani böyle diyelim alsan Serpil evime git evimi topla diyeceğim tek insansın yani. Aa. Ya da senin bana söyleyeceğin tek insansın.
1: Söylerim tabii canım.
0: Bak aldım hocam.
1: Ay ay rahmetli annem hep derdi.
0: Ne derdi?
1: Şey hep böyle tamam bir yere çıkacağız kapıdan çıkacağız.
0: Bir gün bana gel bebeğim. Yatağın üstünü ört.
1: Ay bak onlar bana hep annemden kalmış şeyler biliyor musun?
0: Yatağın üstünü ört. Serpil Hanım getir iç malzemeyi.
1: Şöyle çevirelim mi hocam o içeride kalsın rahat çalışalım diye. Heh, ben iç malzemeye direkt 10 parmak geliyorum hocam.
0: Tamam. Bak. Sosluyorum ki çıtırtısı sizlere ekran başından geçsin. Yap bunu böyle. Poşu şey pişirme kağıdın üstüne koy buzlukta dondur Serpil'im.
1: Tabii.
0: Çıkar böyle parça parça pişir. Hepsini aynı anda pişirmene gerek yok.
1: Canım
0: zaten onu çok rahat buzlukta dondurursunuz.
1: Vallahi dün gittim yemin ederim kavanozdaki şeyle dolmaları Nermin'im. Vakumladım. Vakumlattım.
0: Yapmışsın
1: bizim
0: vallahi.
1: Eski sponsorumuza gittim. Dedim ki rica ediyorum şunları bana vakumla. Kız da bir vakumladı. Oh çocuklarıma vakumlu dolma gitti. Yaprak sarma.
0: O konuda seviyoruz sponsorumuzu gerçekten. İşlerimizi hallediyor.
1: Vallahi Allah razı olsun. Kız çağızımda hiç üşenmedi. İki kavanoz dolmayı 6-7 tane pakete vakumladı. Mis gibi koydum şeye bagaja
0: bunu
1: çocuğum.
0: Böyle geldik.
1: Hah, ben gidip havlu alayım çenem düştü.
0: Bunu da böyle çiğ köfteye kadar koymuş oğullarına. O kadın da böyle bir hasta.
1: Kız koydum ne yapayım. Zeytinyağı fasulye de gönderdim değil mi? Geldim.
0: Bu sarı yer böyle efendim. Hiç dışarıdan para verip almayın. Deyip şimdi bana küstüreceğim börekçileri.
1: Gerek yok.
0: Arada bir lazım. Lazım. Siz yine arada bir alın. Hep almasanız arada bir alın.
1: Yapıyorsan alma kardeş.
0: Aynen. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben bir gideyim gelip şu patatese bakayım.
0: Patates
1: ne oldu?
0: Patates olduysa taş... bir yandan da sen de patatese başlasan.
1: Hayır. Oluyor oluyor. Eli kulağında. Sen o börekleri bitirince biz bunu da şey yaparız.
0: İlk yere atalım onları.
1: Sıcak. Çalışması bir zor olur ama yaparız.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak. Böyle hafiften dizim de böyle geçti ya gibi geçer gibi oldu ya.
1: Sekiyorsun bu fark ettim Ceylan gibi.
0: O beni inanılmaz modumu düşürüyormuş.
1: Fark ettim yeter.
0: Vallahi çok böyle iyi geldi. Bir de dün benim bir işim vardı. Başakşehir tarafında gittim İzzet Hoca'ya uğradım. Serpil seni de götüreceğim İzzet Hoca'ya. İnanılmaz
1: götür.
0: Güzel böyle yüzme şey yaptı.
1: Neydi?
0: Lifting etkili. bir şey yaptı böyle. Yüzüm parlayacak tamam. dedi. O şey yok, dolgu molgu yok. Onları sevmiyorum.
1: Bu arada kadın dedi ya bana, zaten kitledin armış yapsın dedi.
0: Tamam, ben seni şey yapayım. İzzet hocama teşekkür ediyorum ama iki arada bir
1: yere dağılır.
0: Kalabalık böyle. İnansan yere düşmez.
1: Ne yapalım ha? Allah razı olsun bak. Şey
0: dedim hocam, yayın çıkışı geldim, beni al araya. Aldı sağ olsun.
1: Candır hocalar.
0: Belki
1: can.
0: De onun da enerjisi var. İnsan böyle kendini güzel hissedince şey oluyor ya.
1: Hadi sen öyleyse. Ben bana ne oldu?
0: Sana da içirdim ama vitaminimden.
1: Evet,
0: o da var. Bir dokundum böyle. Zaten ben iyiysem odayı, ben kötüsem odaki de hiç saklayamaz duygularını.
1: Yani saklayamam valla.
0: Böyle bir özelliği var.
1: Yalan yok.
0: Ben diyorum ki yayında bunu yapma.
1: Ne eminim ama ben şey yapamıyorum işte. Ben...
0: Hiç elini yıkama sen.
1: Ama böyle de hoşlanmıyorum bazıları gibi. Öyle elimin üstüne çıkmış çıkmış.
0: Şöyle. Heh. Benim takip ettiklerim de var. Bulmak istersen diye söyledim.
1: Ki istemelisin.
0: Şöyle.
1: Bu arada bak elimi kuruladım be, peçete pis değil.
0: Allah Allah, şu güzelliğime bak. Şimdi sen bu sosu böyle unladın, nişastaladın, içine karbonat koydun, kabartma tozu koydun, hı-hı, çıtır çıtır bir börek yaptın ve beni çağırdın. Hı. Yanına da çay demledin. Evet,
1: üstüne koyacağım.
0: Orkidelerin olduğu balkona çıktık.
1: Yavrularımla ilgilenemedim.
0: Sadece be. Storylerden gördüğüm için oraya, söylüyorum Serpil Hanım.
1: Oraya oturamayız. Tam yeter. Yeter müdürüm. Neden biliyor musun? Küstü onlar bana.
0: Küstü.
1: Orası çok küçük.
0: Küstü.
1: Oraya oturamayız.
0: Benimkiler de çok küstüler.
1: Niye? Bu arada trip atacakları tuttu.
0: Vallahi bir onlara bakım lazım. Senin bir elini sürmen lazım.
1: İlgilenemedim onlarla be.
0: Olmuyor. İlgilenemedin onlarla.
1: Ah bırak Allah. Bize. Ne yapayım? Çiçek bile bana trip atıyor. Yeter. Üstüne koyacağız müdür, yeter.
0: Yok yok. Hadi hızlanalım.
1: Niye, ne olduk gene?
0: Reklama gitmeden patatesi 5 dakika var. Serpil Hanım bunu yapsın, ben lazanyamı yapayım.
1: Ama çok sıcak o şu an, nasıl çalışacaksın? Dönüşte bari şey yapsan.
0: Çok tarifimiz var, yetişir miyiz?
1: Evet, diyorum yani. Ötekisi çorba biliyorsun.
0: Çok güzel oldu.
1: Bence de güzel oldu. Ama çok sıcak.
0: Az yağda.
1: Rahat çalışamayacaksın.
0: Çok lezzet. Deneyeyim.
1: Tamam, denesen.
0: Zemine sence beşamel koymalı mıyım?
1: Yok, o bence patates.
0: Ya.
1: Patateslerin arasından geçecek.
0: O altta tabii. Insin.
1: O hamuru yumuşatalım diye.
0: Şimdi kıymetli izleyenler, hamur yemeyeyim ama diyorsunuz ki
1: akşama da ana yemeğim
0: akşama
1: olsun.
0: Akşama güzel bir ana yemek yapayım. Çocuklar böyle patatesli, kıymalı şeyleri sever ama hafif de olsun, yağda kızartmayayım. Artık kalbimiz falan dayanmıyor yani. Tamam mı? Alın size mis gibi patatesli lazanya. Bak şöyle, şöyle koyduk. Patates, soğan,
1: mis.
0: Domates. Mutfakta hayat kurtarır. O anda patates yemeği yap.
1: Nermin, bütün malzemeyi alır gelirsen her şeyi sıfırdan herkes yapar. Önemli olan tabii.
0: Olmayan şeylerle.
1: Yani şöyle elindekini değerlendirmek.
0: Beşamel sosu kıymanın üstüne acık gezdireyim mi?
1: Gezdir tabii müdür.
0: Değil mi?
1: Ay cümleme bak.
0: Şöyle en sonda da koyabilirsiniz üstüne ama lazanyada böyle her katta oluyor ya. Kaç kat çıkmalıyım sence?
1: Çık. İki tane en az çıkmalısın
0: üç
1: bence.
0: Üç tane.
1: Çünkü şeyin de var, patatesin de var bayağı.
0: Tamam.
1: Bu arada senin kaşarının yarısı bende bu tarafta.
0: Tamam, olsun. Kaşarımı da alayım. Kaşar önemli.
1: Şuradakiler senin.
0: Bir tozlanmış bir tutayım. Anam da böyle hep yıkardı böyle. Hep yıkar, hep yıkar. Böyle her tencere kaşığı kullanmadan yıkar. Kurban olayım işte. Ne görürse o serpilir.
1: Tabii millet de şey koyuyorlar, ayakkabı koyuyor. Vallahi Nermin, gözlerim kanadı gördüğümde.
0: Altta değil mi? Bizim mutfak maşallah ya.
1: Sonra da bana hani diyorlar ben... ki şefim burada bir şeyler ikram etseydik yeseydik. Ayo yer miyim ben?
0: Yok yok, almayayım ben.
1: Tokum tokum dedim.
0: Diyetteyim. Özellikle ekmek en güzel bahane, özellikle bizim diyetimiz var.
1: Yok dedim, yok dedim ben dedim.
0: Birazcık kaşar.
1: Yedim dedim Nermin nefes mutfağında dedim.
0: Tokuz tokuz. Bakın efendim. Kat kat gidiyorum. Aynı lazanyayı hazırlar gibi düşünün. Kıyma, beşamel sos ve üstüne kıymetli izleyenlerim kaşar peyniri. Yine üstüne lazanya yaprakları yerine patates.
1: Kaşarda koydun mu tutunusun diye?
0: Koydum.
1: Ha, finalde çünkü üstüne koyacaktık.
0: Şu kısma geliyorum. Güzelce arayı dolduruyorum. Ve şimdi yine aynı itinayla şöyle bismillahirrahmanirrahim güzelce yayıyoruz. Serpil'cim bir tarafta sarı yer böreği yapıyor. Nermin'cim bir tarafta ana yemeği hazırlıyor. Bakın her iş gerçekten birlik olunca güzel. Tek başına kimse hiçbir şey yapamaz bu hayatta. Ben yaptım, ben ettim muhabbetini o yüzden sevmiyorum. Herkes birbiri için gerçekten yani işte rejide bak kameramanlar çekimi yapıyor. Işıkçımız ışığı ayarlıyor, ayarlayaması da ayarlıyor sağ olsun. Şöyle güzelce işbirliğimiz var. Bak. Çok güzel bir işbirliğimiz var.
1: Diyorsun ki domino gibi etkiliyiz birbirimize.
0: Yani şimdi birimizin bir şeye gitmezse o iş yürümez ya.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bir yerde patlak verir. Onu istemiyoruz yani.
1: Bu kazan dibinin peyniri de bol olacak herhalde.
0: Şöyle. Hop. Peynirimi de ekledim. Şöyle koyuyorum. Haydi bismillah. Bir kat daha çıkacağım. Üstüne çık. Kızarmışları bırakacağım. Şöyle.
1: Beşamelin yetti sana değil mi?
0: Beşamelim yetecek. Tam üstüme yetecek. Ayarladım. Bunlar da üstüne kalsın. İyice arayı dolduracağım. Burada bütün kıymalı harcımı veriyorum. Şöyle.
1: Ay yok, 41'e.
0: Bir dakika uzatabilmeyiz. Tamam. 30 saniye kaldığı için sizi de zora sokmayayım. Şöyle.
1: Hoppa.
0: Bir tane ince geçiyorum. Kalanın üzerine geçeceğim. Çok hafif. Kaşar kalanın üzerine atacağım. Ve şöyle. Şöyle.
1: Gel bakalım anne senin balı.
0: Şöyle.
1: Seni ikiye katlamazsam, şöyle koyarsam
0: efendim,
1: ne olur?
0: Efendim bakın, şu an olur. Kıymalı harcımı bitirdim. Patateslerimi, Serpil Hanım da böreği kapsın gelsin. Vallahi ilk yarı iki tarifimizi Serpil Hanım'la hallettik. Gayet başarılı görseller çıkardık. Birazcık zamanla yarıştık ama güzel ve başarılı oldu. Şimdi bütün üzerine şu kalan beşamel sosumu gezdiriyorum. Serpil Hanımcığım da orada böreği gezdiriyor. Dakikalar sonrasında efendim bunlar fırına gidecek ve biz günün üçüncü lezzetiyle sizlerle olacağız. Yorum yapmaya devam edin. Hayatınızda ilk defa duyduğunuz belki de bir çorba hazırlayacağız. Ne çorbası Serpil Hanım? Helbine çorbası yapıyoruz.
1: Lütfen bizde kalsınlar. Bakın bir de onun hikayesi var. İnanamazsınız.
0: Geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Burada'da.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt. Kopta 38 lira 50 kuruş.
10: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
11: Babybase fırından hasat şimdi.

Lezzetli Big Roast'a kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Trafik hareketi.
1: Dileklerini alayım.
2: Üç dilek hakkın var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
3: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
3: Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
6: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500

0: 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
5: hayırdır Tarpül'ün, bu son dakika yetişmiş gibi oldu.
6: Yok.
5: Alayım efendim.
6: Ben hep hazırım.
5: Size şu an ana sayfaya harika bir video yükledik, tamam mı? Şimdi kış geliyor ya sadece.
6: Enerjini yükselten şey mi açıklıyorsun?
5: Evet, enerjimi yükselten şey açıklıyorum ama kimse çekemiyor beni şu an. Şöyle bir şey.
6: Sen sor, ona geçelim.
5: O sürprizi birazdan açıklayacağım. Bu farklı bir çorba. Hayatınızda belki isim olarak da çok nadir duymuşsunuzdur ya da hiç duymamışsınızdır. Çorbanın özelliğinden ve hikayesinden de bahsedeceğim. Çok keyifli bir hikayesi de var. Bilginiz olsun. Telbine çorbası yapacağız. Yanlış duymadınız. Bu çorbanın en büyük özelliği yumuşak içimli olması ve şifa çorbası olması. Birazdan malzemeleri saydıktan sonra detayları da paylaşıyor
6: Allah
5: olacağım.
6: Ekber.
5: 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su, 3 yemek kaşığı, pardon 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı tarçın. Üzerinin sosu için ise 1 yemek kaşığı tereyağı, 6-7 adet ceviz içi, pul biber ve çörek otu. Şimdi Serpil Hanım, ben o arada bir şey yaptım, tamam mı? Bir seslendirme yaptım.
6: Reklam arasında bir yok oldun zaten, fark ettim.
5: Evet, bir gittim ben. O daha düşmedi, bir açık tutalım telefonu düşsün. Göremiyorum şu an, niye göremiyorum? Telefona bakıyorum şu an. Düştüğü anda da size söyleyeceğim. Çok güzel bir video çektik, tamam mı? Bu videoda da zaten bütün izleyicilerimin yakından bana haber ver. Takip etmesi gereken durum var. Biliyorsunuz kış geldi artık. Başlıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor.
6: Diyorsun ki alarm.
5: Valla alarm yani.
6: Telefonlarınızı şey yapın, hemen böyle ekrandan görüntü alın.
5: Valla. Evet. Yani valla. Kesinlikle. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Şimdi telbine çorbası bir rivayete göre ve hadislerde geçiyor genel olarak. Hem manevi olarak bir dinlenme, bir huzur bulma, kalbi kötü olana, üzünlü olana, kırık olana, kendini iyi hissetmeyene
6: ben öyleyim aslında.
5: Bir ferahlık vereceği söylenir yani. Bu da zaten Peygamber Efendimizin de içtiği çorbalardan biriymiş ve demişler ki şüphesiz ki telbine kederli kimsenin kalbine güç verir, şifa verir. Suyu yüzündeki kiri giderdiği gibi kalpteki elemi ve kederi de halar. Çok güzel bir anlamı varmış yani.
6: Bugün bana gelsin
5: okuduğumuz kadarıyla sizlere sunmaya ve anlatmaya çalıştık. Özel bir çorba ve bu özel çorba tabii Beyaz TV'nin bembeyaz izleyicilerine çok özel bir tarif olsun. Önümüz kış, Ramazan geliyor. Bu sene biliyorsun Şubat'ta yapacağız Ramazan'ı. İnanılmaz bir şey yani ve tıbbi olarak da desteklenmiştir bu bilgilerde. Az çok araştırma yaptık yayın öncesi. Ona göre söylüyorum efendim, ben de araştırmalara göre diyorum. Burada işte şimdi ocağın altını yaktık mı Serpil'ciğim?
6: Aslında yaktım.
5: Tamam. İçine unumu koyuyorum.
6: Gönder. Çocuğum bunu da şah.
5: Zamanında bu çorbada arpa un kullanılıyormuş Serpil Hanımcığım. Ama biz bugün beyaz unla yapacağız. Ama arpa ununuz varsa onunla da çok lezzetli olur, bilginiz olsun. Sonrasında üzerine ekstradan yağ yakacağız. Ama öncesinde Serpil bir miktar kavurduktan sonra tereyağısını koyacak.

0: Ve efendim çorbamızın unu kavrulana kadar ben videomdan bahsedeceğim. Lütfen o videoma gidip yorum yapar mısınız? Yorum yapanların arasından gideceğim, arkadan bir şey seçeceğim, hediye vereceğim
1: sana. Bir şey söyleyeceğim, sözünü kesmeden hemen başlamadan sen. Ben şu an bir duygulandım, biliyor musun? Niye? Düşünsene bak, bu çorba o yıllarda belli ki kayıt altına alınmış. Bak şu an
0: çok etkili ama.
1: Yani, bu arada ben hayatımda ilk defa
0: hadislerde öğrendim ve duydum
1: bunu. Bu çorbayı. Şimdi böyle düşünsene bak. Kalbin böyle yorgun, kırgın. Hava da soğuk, yağmurlu.
0: Yani hadislerle aslında bizim bu bilgimiz size.
1: Yoksa ben
0: yoksa kayıt altına tabii ki alınamaz o zamanlarda.
1: Tabii canım.
0: Ama çok değil mi? Yani bir dinlenme yani. Bak içindeki o bal çok merak ediyorum. Nasıl riayet edecek çorbama? O balla uyumu nasıl olacak? Ben sayfaya koydum efendim videomu. Bu videonun altına yapılan yorumlardan da güzel bir hediyem olacak. Katık meyve sıkacağı koydum ve bugün aslında bir Cizre limonatası hazırladık Nermin Nefes Mutfağı izleyicileri için. Cizre limonatası biliyorsunuz sütle yapılan bir limonatadır. Limonları kabuklarıyla birlikte katı meyve sıkacağımızdan geçirdik. Ne olur gidin bakın. Muazzam bir video oldu ve Beyaz TV'yi markamı takip eden izleyicilerime de şimdi arkadan gidip bir hemen hediyeyi getireceğim. Arkada olan bir şeylerden. Bugün de karboyu yaptırırız Nida'yla.
1: Hey, hadi bakalım.
0: Aha. Serpil Hanım unumu kavurdu.
1: Bence yeterli o.
0: Aynen, ortasına yağını ekliyorum. Huzurlu bir kış günü dışarıda yağmur yağarken o yağmurun kokusuyla bir kase balkonda yağmuru izlerken içeceğiniz yumuşak içimli bir çorba yapıyoruz. Bugün o günü çağırın. O günün ruhu dinlensin. O gün çorbacı bizim kameramanlardan.
1: Bak, içinde şey var Nermin. Peygamber Efendimiz ceviz.
0: Çörek otu.
1: Bal.
0: Çörek otu.
1: Tereyağı, çörek otu.
0: Her derde şifa demiş Peygamber Efendimiz. Vallahi. Yani. Hiçbir sıkıntın yoksa bile günde şöyle 3-5 tane lütfen için yani. Çörek otu yiyin yani. Özellikle de.
1: Ben sütümü alayım mı
0: mesela
1: artık sence?
0: Mesela katı şeyler yiyemeyen hastalar var ya, ona böyle şifa deposu, enerji versin diye önerilen bir çorbaymış bu yıllar öncesinde. Vay vay vay vay. Günümüz işte aslında eskiden ilaçlar yerine daha çok şifalı çorbalarla, bitkilerle şifa yapılıyormuş.
1: Sütü mü vereyim önce?
0: Önce sütünü vereceğim. Bakın şöyle ununu kavurduk, o kokusunu çıkardık. Sütünü içerisine ekledik. Aslında tam bir dediğim gibi yumuşak içimli çorba ama içindeki çörek otu çorbamızın ve bal ve sonrasında da burada çok severim tarçının birleşmiş olduğu yumuşacık bir hal alacak efendim. Üstüne yağ yakacağız tabii çörek Aminim. Otuyla. Suyunu da ekledik.
1: Çorbam topak ot.
0: Bir çırpıcı çıkarsan.
1: Çırpıcı mı koyayım, makine mi şey yapayım?
0: Makine de yapabilirsin.
1: Makine yapayım, ipek gibi yapsın.
0: Kabul ettin yani, topak yaptın çorbamızı.
1: Yaptım, yaptım. Çünkü niye biliyor musunuz? Süte, sıcak una döktüm. Topak oldu. Böyle de pissin.
0: Mesela
1: şey
0: hastaların yanı sıra Hazreti Ayşe sallallahu aleyhi ve sellem o da şey yaparmış. Cenaze evlerinde teselli amaçlı gelenlere de ikram edermiş. Yumuşak bir çorba olduğu için. Ya anlamsal olarak biz yıllardır Serpil'le bunu nasıl kaçırdık bilmiyorum ama gerçekten bu telbine çorbası sadece lezzet değil, gerçekten anlam açısından da çok ciddi bizi güçlendirecek bir lezzet.
1: Böyle tutsana.
0: Bir de bunu şimdi bilerken içiyoruz ya biz, bilerek içeceğiz ya.
1: Evet.
0: Anlamına daha kıymetli olacak. Hı hı. Hani bir şeyi bilerek yemek içmek var ya, o çok önemli.
1: Yani nasıl dikkatimden kaçtı onu da bilmiyorum ben. Şöyle yapayım mı sana sıçramasın? Ha. Şöyle.
0: Serpil Hanım.
1: Tamam, alasma asla gidiyorum.
0: Motorumuz çok kuvvetli.
1: Yüksek, ben ne yapayım?
0: Vallahi bir basıyorum yetiyor.
1: O çorbayı da topak yaptık ya, iyi mi?
0: Daldık şeye hikayesine.
1: Bir şey söyleyeyim böyle, evet. Seni dinliyordum böyle. Dinlerken kaçtı.
0: Oldu ama çok güzel, ne olacak ki? 2 dakikada robotumuz var bizim.
1: Vallahi. Şimdi, şey oldu, böyle hoyrat davrandım.
0: Olsun. Bugün, gitti hemen. Bugün çık. Enerjimi hiç kimse düşüremez.
1: Atatım.
0: Bugün enerjimi hiç kimse düşüremez.
1: Şeyle mi çıkacaksın?
0: Aynen. Tamam. Bugün

0: Enerjimiz yerinde.
1: Düşmesin, hiç düşmesin.
0: Yok. Şimdi kıymetli izleyenlerim, Serpil buraya biraz daha sıcak su ekler birazdan.
1: Evet evet. Onun kontrolü bizde kalsın diye şey yaptım Nermin.
0: Ben bunu çünkü anlatarak yaşamak istiyorum. Sadece Serpil'cimden tava isteyeceğim. Çörek otunu ve cevizi yakmak için.
1: Ne isteyeceksin benden canım?
0: Tava. Mesela bu çok güzel bir reels videosu çıkar diye düşünüyorum bundan. Eslemciğim. Bugün üçlü çıkar. Böyle güzel kombinasyonlar yaparsın sen kızım.
1: Yapar. Ben inanıyorum. Dediğimde ben.
0: Değil mi yani? Her şey var yani.
1: Şey yapayım mı?
0: Bir tık daha alacağım.
1: Daha da şey yapar.
0: Ben hemen piştikten sonra tadına bakıp izleyiciyi masaya bekleyemeyeceğim. Söylemek isteyeceğim.
1: Bence de söyle. Vallahi ben de merak ediyorum. Ciddiyim bak. Çünkü ben söylüyorum bak. Kaç yıldır bu işi yaparım ki fena da şey yapmam. Hani böyle.
0: Telbine ismi bile Arapçadan geliyor yani telbine.
1: Vay.
0: İpek gibi oldu bak.
1: Şu an öyle
0: sen
1: oldu.
0: Hiç canını üzme. Sen hayatım bunun için canı sıkma.
1: Hayır sen öyle böyle şiir gibi konuşunca.
0: Evet dinlemek istedin.
1: Fokusun kaçtı.
0: Ben beni dinleyen bir gözümün içine bakın insanları severim.
1: O yüzden de şey
0: hayatımda
1: oldu.
0: Hayatımda çok az insan var gözümün içine
1: vallahi
0: bakan.
1: Vallahi bak samimi söylüyorum şaka yapmıyorum.
0: Bak
1: dinlerken,
0: sen temas koruyorum.
1: Bak yemin ederim.
0: Akıllı merceklerime çok uyumlu.
1: Dinlerken vallahi fokusun kaçtı sıcacık onun içine.
0: Ama bak soğuk yakından şey göstersinler. Sen çırparken ben bir bağlama yapayım. Allah'ım bakar mısınız? Bak. İpek.
1: Sanki yeter. Nermin'e.
0: Bakar mısınız?
1: Çok sulu sulu da sevmem.
0: Değil mi? Bu yumuşak içimli hayatım. Allah bu yumuşak içimli.
1: Bunu buradan içelim. Sosunu koyduktan sonra şey yapmayalım. Finalde buluşturalım kaymak tutmasını.
0: Tabii tabii sosu yok.
1: Tamam.
0: Şimdi tarçınını falan içine atacağım. Tuzunu atacağım.
1: Hı.
0: Sen iyice karıştır ki topak olmasın.
1: Yo yo yapmam daha.
0: Heh, bak tuzunu koydum. Bunun kesilme gibi bir olayı yok. Ama bir tık daha su atabilirsin.
1: İsteyecek ama şey korktum biliyor musun? Sulanır
0: değil mi?
1: Diye. Tabii.
0: Dur çok azıcık. Tarçınını vereceğim ki topaklaşmasın diye.
1: Heh. Ne kadar var? Bir fiske. Bak bir fiske.
0: Çünkü
1: ay, yeter.
0: Şey, çok yoğunlaştırmak istemiyorum. Şey yapmasın bizi zorlamasın. Evet. Bal ve çörek otunu burada yakacağım. Lay lay lay lay
1: Nermin.
0: Sarıyor.
1: Gel. Var mı şeyin geleyim mi? Alacağım. Bay. Ama bıçağın arkasıyla istiyorum o bakayım.
0: Bir
1: şey
0: bak,
1: oldu mu yani?
0: Olmadıysa çıkarmayalım. O çıtırtıyı duymuyorsam
1: tamam.
0: Koymam,
1: şey doldu, lazanya doldu müdürüm. Gönder.
0: Bir getirsene bıçağını.
1: Bakayım.
0: Oo, lazanya tam kıvamında.
1: Bakayım mı?
0: Bakacaksın Serpil'cim.
1: Dur sessizlik.
0: Valla olmazsa yapmam. Çıkarma. Davul gibi. Buraya da gel.
1: Bak bak.
0: Duydun mu?
1: Hey hey hey.
0: Serpil'im altı pişmedi galiba.
1: Tövbe estağfurullah. Bizim fırınımızda hiç öyle şeyler yok.
0: Pişmedi Serpil Hanım.
1: Bak bak. Ay. Bak bak bak bak.
0: Pişti mi Serpil Hanım?
1: Vallahi bizimki pişiriyor.
0: Nermin Hanım sizin fırınlar bozulmuş diyor bir tane izleyicimiz.
1: Aa tövbe estağfurullah.
0: Her şey yanıyor diyor, dedi.
1: Aa bizim dikkatsizimiz ayol.
0: Ben de onu dedim valla.
1: Cayır cayır pişiriyor valla.
0: Cayır cayır kaç yıllık fırınlarımız.
1: Maşallah. Hiç bizi satmaz yani yayında canlı yayında.
0: Hocam alkış falan vermedin sana börek yok. Yok börek sana. Emrah zaten gidiyor mikrofon onun derdi. Mikrofonu aldıktan sonra gidiveriyor.
1: Bak bak bak bak bak. Of of. Ne var? Bunun böyle. Yok yok.
0: Özlem Hanım var mı?
1: Ay.
0: Ekmek. Yok ay.
1: O giderse
0: pencereleri
1: şey
0: zorla
1: olmaz.
0: Çizmeye çalışıyormuşuz Serpil.
1: Efendim?
0: İzleyicimiz öyle demiş. Pencereleri zorla çizmeye çalışıyorsunuz. Çizilmediğini anlamamış. Yok hayatım vallahi bak. Heh. Valla
1: şu duvarları
0: çok güzel duruyor ama
1: kaymak.
0: Gerçekten çizilmiyor merak etmeyin. Hı. Bak bir tane sizin evinize göndereyim siz de bakın.
1: Aa şeyle konuşacaktın sana ne? Yüksel evet. Hanım'la.
0: Yüksel Hanım'ı bir
1: ama
0: arayayım.
1: Aman unuttuk ayol.
0: Çok gereksiz. Neyse.
1: Bakayım.

0: Nasıl? Bak şimdi ama bununla buluşacak ya.
1: Kadın spatulayı soktu ağzına, diyecekler şimdi bana ama bak attım vallahi.
0: Kocaman spatulayı da ağzına almazsın yani. Ayıp.
1: Fırıncı küreğimler mi? Normal spatula.
0: Şimdi burada bir miktar
1: hala kaynıyor. Vay.
0: Çörek otunu bakın böyle bir tıs tıs tıs tıs ettirdim. Bak cevizin de yağını salması için özellikle tereyağımı yakmadan koydum ki yağ yanmasın. Çünkü birazcık da içindekilerle kızaracak ya bak.
1: Aminim. Tadı nasıl biliyor musun? Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Böyle beşamel sos gibi böyle bir yumuşak. Böyle içine sanki böyle krema var gibi.
0: Şu an balı da alabiliriz içine. Gönder.
1: Ben bunu şey
0: yapayım. Böyle akıt bana. Böyle akıt.
2: Akıt Serpil'im. Bak. Helvine çorbası yapıyoruz efendim. Günümüze gelen...
1: Oldu, kapatayım mı? Uyanmasın.
0: En özel çorbalardan bir tane. Kapat, o oldu zaten.
1: Tamam.
0: Ya çok güzel bağlanıyor.
1: Bir küçük bak tatlı kaşığı bıraktım oraya, temiz bir tane.
0: Bıraktın mı?
1: Bir tadına baksana lütfen. Sen nasıl anlatacaksın merak ediyorum.
0: Şöyle bir şey yapacağım Serpil Hanımcığım.
1: Senin neydi bir çorban
0: var diyor. Şunu alacağım. Tamam mı? Şundan bir lokma alacağım.
1: Ha, üstüne koyup birleşti bak. Bak tabii, bak bak. Tabii.
0: İzleyicime tam...
1: Eksiksiz finali anlatacak.
0: Cevizinden de koyayım böyle bir tane. Ama tatlı kaşığı vermişler.
1: Ama oraya çıkardım bakarız diye ama bak. Ben spatulayı şey yapınca...
0: Şimdi...
1: Vallahi kötü niyetimden yapmadım ha.
0: Canımsın. Tatlı kaşığın da kötü niyet ne alakası?
1: Hayır yok spatulayla. Şöyle temiz gözüksün.
0: Ballı çorba da ilk defa içiyorum.
1: Bakayım tadını alacağım mı?
0: Aynısını sana yapmam lazım ama... Senin bana yaptığın ben sana yapmayacağım.
1: Niye ki?
0: Büyük kaşıkla vereceğim.
1: Ha ben ama şey diye.
0: Anladım ben. Bak bu temiz. Sadece cevizine yağını aldım.
1: Buluşturacağını düşünmedim ama.
0: Vay. Ama bak.
1: Niye birleştirmiyoruz bu arada biliyor musunuz? Hani finalde kabuk tutmasınlar diye. Kurban olsunlar bir de üflüyor. Ben böyle öptüreyim yavaştan yavaştan.
0: Çok güzel olacak ama bak. Ay bir izleyicimiz ne yazmış biliyor musun? Peygamber şifası bulsunlar demiş.
1: Amin. Hepimiz inşallah.
0: Bize tarifi bulup yaptığınız, anlattığınız ve paylaştığınız
1: Allah
0: için
1: razı
0: demiş.
1: Olsun.
0: Kurban olurum sizi verene. Kızlar çok seviyorum sizi.
1: Lütfen bugün yapın evde.
0: Bak gel gel.
1: Serpilenermiş mi demiş dersiniz.
0: Yanık olsa girersin Zoom.
1: İyi dedi. Bak. İyi dedi. İyi dedi kadın.
0: Bak. Aa, Hüseyin Hoca da der ki çok güzel oldu tam istediğim gibi ama şimdi hiç kimse bir şey söylemiyor yanmadı ya.
1: Tam istediğim gibi mi?
0: Yanarsa tam istediğim gibi oldu deyip bizi göğe teselli eder yakın çekip.
1: He.
0: Ama şimdi çekmiyor niye? Çünkü çok güzel oldu. İnsanoğlu boş, böyle boş hep kıskanırsın. İnsanoğlu.
1: Hep bir gözü var Hüseyin Hoca'nın bizim yerimizde.
0: Bir Hüseyin Hoca'yı programa çıkaracağım. Yap diyeceğim.
1: Hüseyin Hoca sen söyleseydin şey yapardın Ermin. Sana da bir hani destek
0: evet,
1: olurdu.
0: Evet oluruz hocam. Bir yemek programı sana da gelir. Ama güzelliğe bakar mısınız? Bu çorba hiç bal tadı almıyorsun. Tarçın tadı almıyorsun. Ama yumuşak içimli. Mesela doğum yaptın ne olsasın. Çok sıcak bir şeyler içip böyle şifalanmak gerekiyor. Bu çok güzel gelir bence yeni doğum yapmış annelere de.
1: Hastaysan
0: süt de yapar
1: gelir.
0: Bebeğe. O da güzel.
1: Kalbinizi dinlendirir. Bah.
0: Armut yapacağım size Rahat hocam. Daha armut daha... piş ağzıma düş.
1: Düş düş düş.
0: Armut piş ağzıma düş. Hı. 250 gram badem unu. Badem unu olmadan bu işe giremem. 2 yemek kaşığı unla birlikte bağlayacağım. Çok sağlıklı armut pişte kurabiyesi yapacağız. Yarım çay bardağı pudra şekeri.
1: Anne.
0: 1 adet yumurta akı. Limon kabuğu rendesi. 1 paket vanilya. 2 yemek kaşığı su. 1 fiske tuz. Saplarında karanfil bulamak için pudra şekeri. Küçükken şöyle yaparlardı ya insan nasıl rahatlardı değil mi?
1: O biraz da şey olur böyle hani kız çocukları böyle rahatsızlanır ya rutin. Ona böyle yaparsın. Anne kumbur olsunlar diye falan.
0: Kızın olsaydı da güzel severdin sen. Oğlan oldu hepsi.
1: Sonra bana şey derler.
0: Sen biraz oğlan doğuracağım, şehzade doğuracağım. Sen şehzade doğuracağım olmuş senin.
1: Ay Allah'ıma ben dedim ki bana ne Allah ne nasip ediyorsa.
0: Şimdi.
1: Başım gözüm üstüne.
0: Kıymetli izleyenlerim, haznem geniş. Buraya ben 2 litre atarım. İçinde de güzel güzel döner serpilir.
1: Yoğurtacağım, o mu yoğuracak?
0: Evet. Evet,
1: serpilir. Ben sadece badem unu yap dedim
0: ben,
1: sana.
0: Benim belim ağrıyor Serpil. Belim ağrıyor. Hüseyin Hoca bana çok öne git diyor. Bunu böyle
1: gitme
0: bari itiyorum.
1: Gitme.
0: Eğilmeme gerek kalmıyor.
1: Bizim burada cimimiz var. O geliyor.
0: Olsun. Hüseyin Hoca önde görmek istiyor ellerimi.
1: Yok yok, gitme sen. Bakma.
0: Bak, bademlerin hepsi yaş. Tertemiz, seçildi, yıkandı. Bu kurabiye de efendim Arjantin'den. Anlarsınız, dünya mutfağı. Hey, Nermin Nefes mutfağına bak. Arjantin ayağınıza getirdi.
1: Hüseyin Hoca sana eğil diyor ya, niye biliyor musun? Kendi koltuğunda şöyle yatıyor.
0: Önce ben bunu bir rondodan geçireyim.
1: Geçir.
0: Tamam mı? Ben sana badem unumu elde edeyim.
1: Sana neler anlatacağım?
0: Şu makine bak hayatımı kurtardı. Gemidekiler gibi oldum. Altı bıçaklı, çelik. Bakır motor. Bak. Ne diyor? Bak. Ne diyor müdür?
1: Oradanmış patolayla. Benim.
0: Tamam mı?
1: Şey
0: bak,
1: olsun, kenarları açtım. Da iyice gitsin.
0: Ben alayım Serpil Hanımcığım. Bak. Oh. Hop. Bu bir de ıslak. Bu kuru olsa daha da böyle istediğim kulağıma gelir ama benim için yeterli.
1: Badem unuyla yapılacak.
0: Ben almak istemedim. Aslında var ama böyle organik yapmanız, yani makinenize güveniyorsanız çok kolay yani. Ha. O yüzden organik yapın yani. Şimdi alıyorum. Evet, farkındaysanız hamurumu da burada yoğurmaya devam edeceğim.
1: Vallahi
0: armut piş ağzıma düş.
1: Tam pudra mıydı? Ben sana söylüyorum.
0: Şimdi pudra şekeriyle lezzetlendiriyorum.
1: Hiç yorma kendini annem.
0: Yok, yormayayım ya. Artık yeter. Hayat yordu beni.
1: Yeter.
0: Bir fiske tuzla lezzeti açığa çıkarmak istiyorum.
1: Şimdi ben sana akım da vereceğim.
0: Tamam. Vanilya olmazsa olmazıdır.
1: Aynen.
0: Çok azıcık unla bağlayacağım. Belki gerekli olursa biraz daha ekleme yapabilirim.
1: Direniyordu bana. Bakar mısın? Direniyor. Diyor ben hallettim sana.
0: Akını mı alayım ben?
1: Yok, evet, sana akını vereceğim.
0: Karısını buraya koy.
1: Al canım.
0: Şimdi akını neden kullanıyorum?
1: Yapıştırsın.
0: Hamuru yapıştırsın diye. Su hepsini eklemeyeceğim. Gerekli olursa bak bir lokmasını ekledim.
1: Limon kabuğu da senin.
0: Limonu koyuyorum. Armutlarıma aroma versin.
1: Ama
0: bugün kırılan kırılana.
1: Bugün ikiledik.
0: Nazar.
1: Üç olmadan olmaz. Ama yine de en dibine dikkat.
0: Bak, koyduk. Şimdi bir şey sorarım ben izleyicime.
1: Olacak mı Nermin bu böyle?
0: Bu nasıl bir kurabiye mi olacak? Ha. Ne olur bak hiçbir yere ayrılmayın. Serpil,
1: şu çırp.
0: Sen çırp. Ben bir hediye alacağım, geleceğim.
1: Hay. Gitti. Bari şey yap. Abimden. Gel bakayım annem sen. Benim boyum o kadar uzun değil. Benim ağrım.

0: Vay, şimdi şöyle bir çevireyim bakayım tutunmuşlar mı? Allah'ım nem bir şeyler yapıyor arkada. Ben buna minnacık minnacık su da eklemek istiyorum ama çok azıcık. Geliyor musun? Ay ne getirdi? Ay dur. Gelin mi? Kop kop. Ama onun üstündekiyle öbürküsü şey ya. Tamam.
1: Nazım geçtiğine getiriyorum.
0: Tamam gel gel.
1: Olsun ayrı olsun. İkisi kardeş ya. Sıkıntı çıkarmazlar.
0: Tamam.
1: Hadi. Kardeş ya. Şurada çevireyim mi çeyizimi?
0: Aa çay.
1: Şöyle seri vereyim mi?
0: Tamam ser gel ser ser. Ha.
1: Şimdi.
0: Ben basayım bu arada sessizce.
1: Celalettin Bey'den cam tencere. Beyaz TV'yi bizi izleyeceksiniz.
0: Isıya dayanıklı.
1: Ne yorum yapacaklardı? Ha katı meyve sıkacağına.
0: Limonata
1: Ahmet Bey'in bu mantar aparatı meşhur oldu.
0: Çok popüler.
1: Yüzlercesini tek seferde yapıyorsunuz. Benden hediye. Un kovalarınızın ve şeker kovalarınızın eskidiğini düşünüyorum.
0: Aşık olabilirsiniz.
1: Şöyle bir boy daha çıkıyor.
0: Matruşka gibi.
1: Bir boy daha çıkıyor. Yetti mi yetmedi. Şimdi siz bunların içinden ununuzu şekerinizi nasıl çıkaracaksınız?
0: Aha da sana kürek.
1: Büyüğüne büyük boy. Küçüğüne küçük boy. Buna şeker, çay, tuz veya kahve. Celalettin Bey'den cam tencere, cam bu kırılır. Burada da efendim gördüğünüz olduğunuz üzere mantı aparatı bir kişiye veriyorum. Yorum yapın bugüne çıkıyorum. Çok böyle bir içimden geldi. Ha. Çok gelmez.
0: Bu gerçekten hayat kurtarıyor. Çok popüler bu aralarda. Bak.
1: Bu gelmez. Bak bu bugünkü şu an yayında açıklayacağım. Hiçbir ayrılmayın bak. Yayını izlemeyene yok. Vermiyorum hocam. Yayını izlemeyene vermiyorum. Yorum falan istemiyorum. Yayında en beğendiğiniz tarifi videoya yazın. Bir kişiye. Bak bununla da mantı yapınca bana alsınlar Serpil. Bunda da pişirin. Ben verdim. Bak. Dağ gibi hediyeler verdim size. Tamam mı bebeklerim? Bak. Bir kişiye üçlü bu kap. Mantı aparatı tencere.
0: Bu arada
1: Ahmet Bey, Celalettin Bey. İkisinden.
0: Sana
1: kardeş,
0: bir şey söyleyeyim
1: kardeş.
0: Mi? Şeyi çok seviyorum.
1: Oldu
0: bak.
1: Mu? Ben bir tık ona un isteyeceğim sadece. Bir tık.
0: Bunu bir kere daha sana çevireyim. Sanki yetti gibi ama bir elin alır bakarsın.
1: Söyleyeceğim mi? Nasıl? Tamam bir çevir bakayım.
0: Son final.
1: Tamam sen de.
0: Çünkü suyunu da koydum.
1: Hadi bakalım.
0: İyi mi sence?
1: Getir bakayım. Çeyiz yapmış. Yemin ederim. Zibilyon tane. Oh çekmiyor.
0: Çocuğum. Annem. Kop kop.
1: Ne gerek var Serpil'im bak ne gerek
0: Nazım
1: var.
0: Nazım da önermeyin.
1: Yani izleyicime hediye edeyim bunlardan. Üç tane hediye edeyim.
0: Nermin ya onlar benim ver bana.
1: Üç tane vereyim.
0: Ya lütfen.
1: Üç tanesini
0: ben
1: vereyim.
0: Ben bunları seviyorum.
1: Ama tamam on tane ne yapacaksın? Üç tanesini izleyicime.
0: Yo lazım oluyor. Lazım oluyor Nermin.
1: Ya Rabbil Alemin.
0: Ama şimdi o yani.
1: Şunları izleyicime hediye edeyim. İki tanesini hediye edeyim.
0: Yo dur Nermin. Ya bunlar valla benim az. Az sayı az.
1: Şu olecim çekmedin mi? Şu olecim çekmedin mi o karga şeyi?
0: Bu yani şimdi olmaz tabii şey yapamayız.
1: Çekmemiz zaten canım. Yapmıyorum. Şöyle güzelce
0: bak insanlar beni cimri sanacaklar. Vallahi cimriliğimden değil ha.
1: İşte ondan vereceğim ben yarın. Vallahi ben vereceğim.
0: Al canımın içi.
1: Vereceğim Serpil. Bunların istiyorlar çok beğendi hanımlar.
0: Ay konuşamadım da. Bakarız tamam konuşalım
1: vereceğim
0: da.
1: Vereceğim ben izleyeceğim.
0: Ya benimkilerden olmasın. Şule versin.
1: Şule vermesin. Biz verelim. Bizde çok var. Ne yapacağız?
0: Şule versin ben veremem.
1: Bizde çok var.
0: Şule işin patronu Nermin.
1: Siz ana sayfaya yorum yapın. Serpil Ahmet Bey'in beyefendiyi bugün arar. İster. Hediyeleri kargo yaptırır size.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bak. Hani abim diye söylemiyorum. Hemen anında kargosu çıkar.
1: Anında çıkar.
0: Elinize gelir. En popüler
1: bazı
0: ürünleri.
1: Markalarımız büyük olduğu için hemen çıkmıyor.
0: Şunları bak Nermin'de de bende de var
1: büyük
0: bunlardan.
1: Büyük eşya olduğu için. Ahmet Bey hemen çıkarıyor. Allah
0: bunlar Nermin'in evinde var. Benim evde var. Stüdyomuzda var. Var da var
1: çok
0: yani.
1: Çok kullanışlı.
0: Buyur. Buyurun efendim. Bir poşet sana bir poşet bana. Tuttu mu?
1: Tutacak inşallah. Vermedin sarı kap izleyicime.
2: Ya ama yani onlar biliyorsun yani benim elim ayağım nermin.
1: Çekmedi zaten.
2: Modum düştü. Şey oldu. Dedi ki Serpil Hanım'a kıyamam dedi. Çekmeyeyim ben dedi. Nermin Hanım'ı kurtarayım dedi. Heh. Nasıl tuttu mu?
1: Tuttu tuttu.
2: Şöyle bölüşelim mi?
1: Ceviz büyüklüğü bence kafi.
2: Ne diyorsun? Hı hı. Küçük mü olsun senin incirlerin?
1: Hı.
2: Hadi.
1: Heh. Armut.
2: Ben niye incir dedim ayol?
1: Armut. Armut piş.
2: Ağzıma düş. Ha. Ben bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sana incir yapacağız diye şey yaptım.
1: Fark ettim ben.
2: Vallahi niye böyle fokusum dağıldı? İyi mi sence benim
1: çok
2: armut?
1: Çok iyi. Seninki küçük oldu, benimki bakayım. Büyük oldu.
2: Sen çok şey yaptın.
1: Olgun bir armut seviyorum ya ben. Hı. Buraya mı koyacağız?
2: Koy tepesine. Zaten bu çok, o kadar kısa sürede pişecek ki. İçinde doğru dürüst şey yok. Vallahi seninki bir tık daha benzedi sanki armuta.
1: Olsun.
2: Benimkisi benzemedi.
1: Seninki de şeyini koyduğunca benzedi.
2: Nünüsünü şey yapayım şöyle birazcık. Ha.
1: Yok güzeldi.
2: Ha. Zaten böyle çok şekilli.
1: Benimkisi organik. Şekli o yüzden bozuk.
2: Yok ben boynunu düzelttim.
1: O organik olduğu için birazcık yan yatmış.
2: İçine de kurt koy.

0: %80-90 badem. Vallahi daha ne olsun?
1: Duydun.
0: Duydum
1: o
0: hayatım.
1: Bir ağzın tadını biliyor ha.
0: Biliyor. Doğalına bak, bak, bak. Gidiyor. Doğal bak, bak, bak. Olmayana gitmez.
1: Ha, ilaçlıysa falan gitmiyormuş ha.
0: Asla. Hiç huyu değildir.
1: Kus kus. Söylesen bak bak bak.
0: Öyle bir şey.
1: Bit kadar haliyle. Sen ne bilirsin ayol?
0: Bazı şeyler kaçar gider işte hayatta. Hayat da böyledir.
1: Akıyor gidiyor diyorsun.
0: Kaçırmayacaksın.
1: Sormadan.
0: Kaçırdığın anda bir daha yakalayamıyorsun. Hayatı. Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şeyi kaçırmaman lazım.
1: Bu kime geldi?
0: Hepimize.
1: Parmak kaldı çocuğum bakayım.
0: Hayatı kaçırırsan oturursun YouTube'dan izlersin akşam yüklersin. Senden güzel bir yükleme isterim.
1: Sana eve iş gönderdik bak. Çocuğum annem. Bak benim arkadaşıma da. Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Ay bir tane tadına baksam ne olur ki?
0: Hayır hayatım mum var içinde. Midenin yardım yumurta
1: bir kaşık
0: akı var.
1: Olsun.
0: Hayır canım. Pişince
1: ay,
0: bak öldük
1: bu arada
0: mi?
1: Sen hiç şey yapar mıydın? Ay yumurta sarısı içer miydin çocukken? Çiğ.
0: Yer miydin?
1: Yemez miydin?
0: Ay kokorudaydım. Anam içirmişti.
1: Sesin ne alaka ayol? Ne alaka?
0: Kokorudayken ay.
1: Sus sus.
0: Yumurta sarısı attırıverirdi boğazımdan şöyle löp. Gidiverirdi.
1: Şey bir de İstiklal Marşı okuduk cumaları ya da pazartesileri.
0: Annem içirirdi.
1: Şey verirdi. Ay.
0: Yalnız benim de ses çok kötü.
1: Rahmetli olmuş mudur
0: benim? Ağlıyorum diye beni koroya alırlardı. Yalan yok. En arkadaydım. Bir de uzun boyluydum. En arkaya ta ağzın playback yap derdi hoca. Sen.
1: Sen söyleme derdi. Vay.
0: Çok, çok gurur kırıcı hocam. Gerçi rahmetli oldu. Ramazan hocam. Trafik kazasında.
1: Bu arada benim ilkokul müdürüm de muhtemelen rahmetli oldu.
0: Gençti ama trafik kazasına gitti bizim.
1: Hemen tutardı.
0: Mekan cennet olsun.
1: Şöyle Nermin omzundan tutardı böyle. Hadi kızım İstiklal Marşı diye götürürdü. Ay tövbe yarabbim.
0: Ne güzel günlerdi ya.
1: Bir de andımızı
0: ama
1: okurdum.
0: Ama ben playback yapardım. Koroda.
1: Ama yine,
0: ama
1: de...
0: yine de yumurta sarısı.
1: Yine de... Ay. Bay.
0: Yumurta sarısını içerdim ama yine de playback yapardım ki yanımdaki insanlar etkilenmesin. Çok duyarlı bir kadınım.
1: Vallahi.
0: Armut piş ağzıma düş.
1: Ya şimdi ben onu düşüreceğim ağzıma sen dur. Vay vay. Görüyor musun?
0: Kız peri bacalarına da benzedi mübarek.
1: Yok benzemedi be. Sen şimdi o pissin biraz azıcık yayılsın altı gör annesi.
0: Anne ya niye yumurta sarısı içiyorduk? Ben playback yapıyordum zaten. Bir de o işkenceyi bana yapıyordun.
1: Kadın o zaman
0: ama ben
1: söylememiş.
0: Sana söylemiyordum playback yaptım tabii.
1: Kadın orijinal
0: kendim söylüyormuşum sanıyordu. Gibi yapıyordum ya. Çocuk haklı.
1: Nermin peki bozulmuyor muydun hoca sana playback yap deyince? Ben bir daha da gitmem o Kore'ye. Ben gideceğim.
0: Yok ben orada olayım yeterdi. Kırmızı etek, beyaz gömlek.
1: Etek için?
0: Tabii beyaz külotlu çorap, kırmızı ayakkabılar.
1: Ben de bir itirafta bulunayım.
0: Bulun yani açık açık söylüyorum
1: tamam.
0: Yani.
1: Ben de ilkokulda Nermin hocam iki kere üç kere beni çağırdı Serpil gel gel. Bir de ben böyle çok uzun saçlıydım tamam mı?
0: Tamam.
1: Hocalar şey yapar Allah için.
0: Belinde miydi saçların?
1: Yani at kuyruğu ya da şey
0: benim
1: örerdi.
0: Benim annem hep kısa yapıyordu.
1: Sonra, Nermin ben de bir kere...
0: Saç ayaklanamıyordu da.
1: Ben de bir kere bitlendim ama olsun.
0: Sonra?
1: Sonra halk oyunlarına çağırdı hoca beni. Dedi ki gel. Kız anam 3-4 ders gittim. Aba taş kafa. İki tane hareketi öğren ya. Yok öğrenemedim.
0: Bak bazı şeyler vallahi bak. Olmuyor. Ben de öğrenemezdim.
1: Adam dedi ki kızım sen artık git. Gitti. Kulakları çınlasın canım ilkokul öğretmenim de çok severdim.
0: Kızım artık git yani olmuyor.
1: Ondan sonra
0: beni
1: dedi ki.
0: Beni uğraştırma.
1: Refik hocam dedi. Yok dedi bundan da olmaz dedi.
0: Ölüm. Ama dedi, böyle
1: çok
0: demeyin.
1: Çok bozuldum ama.
0: Çocuklar üzülüyor.
1: Çok moralim bozuldu.
0: Yalandan yere oynayaydın.
1: Evde ben... geliyordum.
0: En arkaya atsanız şişman değilsindir o zaman.
1: Yok değildim. Hoca anlatıyor adam anlatıyor.

0: Allah iflah etmez onu.
1: Öyle yani. Şurada. Orada maceram var yani. Kırmızı eteğimi, kırmızı papuçlarımı, beyaz gömleğimi, beyaz kilot şarabımı giyip çıkmıştım ama.
0: Çok güzel olmuş.
1: Playback yapıyordum.
0: Vallahi ben de utandım.
1: Yıllar sonra gelen itiraf Nermin Öztürk'ten.
0: Utandım. Sonra?
1: Flüt çalmayı denedim. Flütü de beceremedim. Yok abi olmuyor. Hiç olmuyor yani. Ne yapayım?
0: Her yerde de başarılı olmazsın Nermin'im.
1: Zorlamak gerekmiyor yani. Ne yapayım yani? Benim potansiyelimde flüt yok. Ama hoca diyor ki çalacaksın. Bir de dersten not veriyor. Hocam nasıl yani? Çalamıyorum.
0: Mesela yok, resmim
1: kötüydü. İşte iş eğitimim çok iyiydi.
0: Yo, ben şey yapardım.
1: Yani iş teknikte güzel şeyler yapardım. Böyle koliler, moliler, işte evler falan. Onu severdim. Ama resmi yapamazdım. Bir tane benim abim var büyük. Ona yaptırırdım. Yalvar yakar o da. Abi diyeceksin derdi. Aramızda bizim çok yaş farkı yok ya. Ben abi demezdim. O resmimi yaparak abi diyeceksin bana derdi.
0: Ay ben de hep kız arkadaşlarıma şey yapardım. Ya ne olur bana da öyle her teneffüsü yapışırdım. Yok abi yok. Ses geliyor benden yok. Yok.
1: Olunca öyle olmuyor ne yapalım
0: o,
1: yani. Şey,
0: o korodaki müzikten de nefret ettim. Bir daha hiç duymak istemezdim mesela. Erzurum yöresine ait bir şeydi. Halk oyunu.
1: Oynayamıyorduk ya.
0: Depresyona girdim.
1: Yani ben Boşnak kızı ama hiç estetiğim yok abi yani. Oyun oynayamıyorum yani. Alay çekemiyorum ne yapayım yani.
0: Nermin bitlerin canı temizledi anne.
1: Dur onu da anlatacağım.
0: Anlat kız anlat gel.
1: Bugün eskilere girdik. Bir göndereyim
0: abi. Ben öteki yemeğimi getireyim ki.
1: Getir getir.
0: Bölme beni bir daha.
1: Armut piş ağzıma düş. Hayır şimdi ben bunu anlatacağım ya. Ona da kızacak annem. Onlar da ekranda anlatılmaz.
0: Nermin'im o 10-15 dakika pişecek zaten.

0: İdare eder mi anası hakkını? Kırmışsın kadını. Ben olsam etmem.
1: Aa, ederim. Kız çocuğum hakkımı idare etmem.
0: Hayır. Mesela dışarıdan birisi çocuğumu şey yaptı.
1: Etmem. Geçmiş olsun.

0: Sen diyor kolay yaparsın bensiz diyor. Hayatını kolay idame ettirirsin. Aa. Ama diyor ben nasıl yaparım sensiz diyor. Bunu düşünebiliyor musun diyor.
1: Sevgili ayrılmış mı yani?
0: Evet, her gün diyor günler o kadar ağır geçiyor ki diyor. Yani bunu diyor sana anlatmam diyor, kelimelerle yetmez diyor.
1: Anladım, şarkıyı söyleyen kadın olduğuna göre bunu yapan bir erkek. Evet. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
0: Erkekler aldı üstüne düşen payı.
1: Ve yeni üzmüşler.
0: Şimdi... Vallahi. Bu güzel menünün yanına bak akşam yemeği, çok şık bir akşam yemeği, mum ışığında eşine dostuna bir akşam yemeği planı yapıyorsan buradaki çorbanın bak eşsiz görseli, tamam mı izleyicilerim, bak ipek gibi kıvamıyla geceye başladınız, tamam mı? Hemen üzerine de böyle telbine çorbanızın bu güzel çörek otlu yağını koydunuz. Çorbadan sonra bir ara sıcak sarıyer böreği geldi. Çıtır çıtır yapısıyla, kabarmış güzelliğiyle. Oradan ana yemeğe geçtin. Ana yemekte lazanyamız var ama sağlıklı, patatesli, yağda kızarmamış, kendi yağıyla fırında pişmiş. Sonra dedik ki şimdi lazanyanın yanına böyle güzel okkalı bir pilav olsun ama düz bir pilav olmasın bu pilav. Nasıl olsun? Tavuklu havuçlu bir pilav olsun dedik. 5-6 parça tavuk pirzolayı aldın. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bak bu tam ideal. Çünkü pirinç burada çekecek. Sonrasında bir adet soğan, bir adet havuç, bir su bardağı basmati pirinci, iki su bardağı pardon. Burada basmati pirinci biliyorsunuz hep tane tane olur. Ne kadar su da verseniz o yüzden riskiniz yok. Bir çay bardağı kuru üzüm. Tuz, zerdeçal, akbiber, pul biber, bir tutam aspir çiçeğimiz var. Tavuk suyumuz var. Sonun için ise maydanozumuzda taşlandıracağımız kısmımız var. İlk etapta soğanımı ben aldım ve gidiyor. Aldım. Serpil.com buraya yağ dökersen.
1: Tabii hemen gönderiyorum.
0: Arada bak Ahmet Bey'den sormadan kendisi geziyor dışarıda.
1: Vallahi babamızın malı.
0: Yurt dışında.
1: Verdik.
0: Serpil Hanım bilir. Biz veririz. Kendisi gönderir, bizi kırmaz.
1: Vallahi Allah razı
0: olsun. Üçlü un kabı. Kardeşi Celalettin Bey'den cam tencere. İnşallah vardır. Yoksa bunu göndereceğiz. Burada da efendim bir mantar aparatı. Bugün hediyelerimin içerisine girdi. Canım sizlere benim. Göndereceğim. Ve pilavıma geçtim.
1: Çekseydik daha iyi olur. Geçti o şeyi de.
0: Burada soğanım, piyazlık doğruyoruz. Ama bu soğanımı çok güzel karamelize etmek istiyorum.
1: Nermin'e de anlatacaktın.
0: Geliyorum.
1: Olay
0: detaylı. O olay benim ömrünü yediği olaydır. Çocukluk psikolojimde travma yaratan olaylardan biridir. O saç
1: önce
0: yüklenmesi.
1: Önce aktarayım mı tavuğumu seni bekle.
0: Hayır. Önce soğanımı karamelize edeceğim. Hı. Bak gör. Böyle yapacağım.
1: Tamam, peki.
0: Bunu bir 5 dakika kavur Serpil'im.
1: Tamam. Ama havuçları kibir çöpü mü yapayım?
0: Bir gün gelmişim okuldan. Saçlıyorum. Ondan sonra evde bir kız ben.
1: At koyunu mu yapıyorsun hep böyle? Açıyor muydun arkaya?
0: Yok hep örerdi annem.
1: Hay benim.
0: Hep örerdi.
1: Anksiyetem tuttu.
0: Bu kadar böyle bir halat olurdu saçım. Annem hep örerdi beni ama yanımdakini de ben yakaladım. Sıra arkadaşım da burada yürüyordu, tamam mı?
1: Vay.
0: Böyle dedim ki inşallah bana gelmez. Dedim aslında, hissettim çünkü bana gelirse annem saçlarımı kesecek.
1: Kaçıncı sınıftın?
0: Kız 5'e gidiyor.
1: Ha ben bir tık daha küçüktüm galiba. 3. 4. sınıftaydı.
0: Yani 9 yaşlarında falanım, garibim. Tamam. Hiç unutmam. Ondan sonra
1: vay.
0: Bir gün geldim, tamam mı, eve. Annem ölmüş ya, bir de burayı sıkardı, buram nasıl ağrır. O buradan tel şey lastiği döndürüyor ya böyle.
1: Ay,
0: maşallah.
1: Maşallah.
0: Burası acıyor, tamam mı? Açtım böyle oh yapıyorum falan. Bir gördüm burada yürüyor benimki de.
1: Ay.
0: Dedim anama
1: hemen
0: söyle.
1: Hemen attırsaydım öyle böyle kış deyip.
0: Dolu. Kaynıyor. Kaşınıyor zaten. Hissediyorsun yani.
1: Geçmiş olsun.
0: Şimdi annem diyecek ki bunu niye anlatıyor? Vallahi gebertecek
1: beni. Ama geldi hepimizin başına geldi. Vallahi bana da geldi. Handan teyze ben de bir bitlendim.
0: Ondan sonra Serpil Ay, sarak mı almadık? Ondan sonra benzinle mi temizlemedik? Eczaneye gidip gaz ya. Gidip onlarla mı temizlemedik?
1: Sanırım özlem de bitlenmiş. Bak o da bir gaz yağdı.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim, hepimizin böyle bir macerası var. O zaman dedim ki Allah'ım, annem saçımı kesmesin, kesti. Böyle kısacık. Sonra ben erkek çocuğu gibi oluyorum. Saçım gür ya zaten benim. Kısacık, bir de bunlar böyle kalkıyor. Dedim kabarıyor. Bir daha da dedim. İki kere, üç kere dikkat etmezsem bir kere bitlendim hayatımda, o oydu. Bir daha bitlenmedim.
1: Ben de bir kere bitlendim Nermin. Ben de böyle ilkokul 3 falandım, 4'tüm.
0: Çok üzücü ya.
1: Ama nasıl biliyor musun? Aynı mahalledeki arkadaşımın. Hatırlar mısın böyle montları en dibe asardık, tekstil hepimiz böyle.
0: Evet. Fıtı fıtı fıtı. Ha, oradan geçiyor dedi hoca. Montlardan.
1: Bana oradan geldi. Sonra annem bir fark etti Nermin. Dedi ki yat Serkan.
0: 60
1: bak.
0: Kişi sınıf.
1: Bak. Bu ne kadar beyaz mi? Çarşaf açıyordu. Beyazda ki kontrol onda olsun. O saçlarını yıkardım ben. Ben böyle yatardım kurbanlık koyun. Şöyle.
0: Ay çok
1: o
0: kötü.
1: O böyle
0: ya.
1: Böyle tarardı onu böyle.
0: Ya mekanı cennet olsun. Nelerle uğraşmışlar.
1: Oraya neler düşer.
0: Nazara bak. Geldi bismillah. Sen vurdun ya. Düştü.
1: Benle alakası yok.
0: Bismillah.
1: Sonra Nermin o beyaz çarşafın üstünde her gördüğü bitti.
0: Şimdi bakın.
1: Bak şöyle yapardık.
0: Soğan karamelize oldu.
1: Nermin deyip böyle kakalardı kafama.
0: Şöyle aldık. Yani oldu hepimizin böyle bir hatırası ve geldi geçti yani.
1: Vallahi.
0: Şimdi soğanımızı karamelize ettikten sonra parça parça böldüğüm tavuk pirzolalarım var.
1: Hep de kızlar olurdu. Vallahi saçlarımız uzundu onda. Maşallah.
0: Kızımız yüksek ayarda kalmış.
1: Ama zaten çok çok kısa olacaktı Nermin'im.
0: Aa çok güzel oldular. Bir iki, ama... bir iki yani bir dakika. İki yok. Bir dakika. Zaten soğanımı önden karamelize etmemin sebebi dediğim gibi soğanımın o şekerli aromasını çıkarmaktı. Tavuk pirzolarımı şöyle bir alt üst ediyorum. Bugün de gittik mi ilkokulumuza? Valla korodan moradan folklordan çıktık maşallah.
1: Ben çok kabiliyetsizdim halk oyunlarda. Vallahi.
0: Hepimiz de öyleydik ya.
1: Kızlar mı? Ben kabiliyetsizdim.
0: Ben çok severdim ama böyle oynayanları.
1: Bana inat benim çocuğum. Batuhan. 5 sene oynadı.
0: Maşallah.
1: Bir yurt dışına gitti biliyor musun?
0: Bu çok önemli bir
1: şey. Karadeniz oynarlardı biliyor musun?
0: Demek ki her çocuğun kendine has kabiliyeti
1: var. Yapamadı çocuğu yaptı.
0: Olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor.
1: Bence
0: yani
1: de.
0: Şey yapmamamız lazım. Çocuklara zorla bir şeyleri yaptırmak istemememiz çok yanlış.

0: Burada vallahi bak ona dikkat edin.
1: Hasan Hoca da gözümün içine baka baka dedi ki Sarp Hanım Batuhan çok kabiliyetli dedi. Durun ben şeylerini çıkarayım. Dedim hocam onunla nasıl kabiliyetsiz, yapacak bir şey yok.
0: Vallahi alayım. Kurabiyeyi alalım Sarp Hanım.
1: Alalım mı? Hı-hı. Alalım Nermin
0: Hanım. Sarp Hanım alalım yanacak.
2: Bu da güzel oldu böyle biliyor musunuz vallahi.
1: Olgun açta almam lazım Nermin. Dökülür Allah vermesin.
0: Dökülmesin.
1: Bunlar.
0: Armut piş ağzıma düş.
1: Kaç yanacak? Hah bir soğusun. Aha olgunlaştı armutlarımız. Dalından topladık.
0: Şimdi ben burada havuçlarımı da
1: şunu da ben
0: koyuyorum.
1: Bir alayım.
0: Ama havuçlarla da bir tek.
1: Nermin bunlar yumuşak niye acaba?
0: Onlar sertleşecek Serpil'cim.
1: Soğuyunca değil mi?
0: Evet bir iki dakika dursun.
1: Bu arada şaka yapıyorum tabii ki de sıcak olduğu için. Ay Allah'ım ay gelmiş geçti neler anlattık nerelere girdik. Hayat böyle bir şey işte ya vallahi Nermin. Akıyor gidiyor.
0: Hatıralar kalmış bir gün gitsen bile hatıran yeter şarkısı sana gelsin.
1: Allah razı olsun.
0: Bir gün gitsek bile hatıramız yeter. Sosyal medyada ondan sonra televizyonda. Hah. 1500 küsür bölümdür ekranda yayınlanan tariflerimiz. Hepsi kalacak. Bir gün gitsek de hatıramız kalacak.
1: Kalsın bakalım ya.
0: Zerdeçal, akbiber ve görmüş olduğunuz üzere pul biber. Hı.
1: Şunu sana vereceğim.
0: Bakar mısınız?
1: Peki şey mi Nermin? Sen de öyle oldun mu?
0: Ne oldu?
1: Bir tek sen bitleniyorsun. Erkek çocuklarına bit geçmiyor.
0: Yok yok. Onlara da oluyordu aslında bazen.
1: Ya. Bir adamların saçı kısa ya. Orada geziremiyor hayvan.
0: Şöyle üzümü de koyduk. Bu bir tatlı aslında değil mi? Aromatik bir pilav olacak.
1: Aslında şeyle benziyor.
0: Tavuğuyla falan.
1: Özbek pilavına da benziyor ama değil bu arada biliyorsunuz. Ama anımsatıyor.
0: Bakın birazcık burada pilavımı eklemeden şey yapmak istiyorum ben.
1: Ne canım?
0: Pişirmek istiyorum kapatıp tavuğumu. Pilavla da pişecek ama şuradan hatta bir lokma su alayım.
1: Zaten bir şey söyleyeyim sana o gayet de rahat pişer orada.
0: Aynen şöyle bir iki fokurdasın. Allah. Sen büyüyünce armut mu olacaksın? Nasıl bunlar gözüküyor armut gibi duruyor mu? Karşıdan
1: Ankara
0: bakınca.
1: Armutu, Ankara armutu.
0: Reji.
1: Tanrım.
0: Ben bunun bir tanesinin tadına bakayım ki armut gibi olmuş mu?
1: Hmm. Aa, pudra şekeri serpeceğim
0: bak,
1: daha.
0: Bak bak bak. Vah vah ne güzel oldunuz. Mesela tadına bakalım.
1: Annesi daha onların sunum kabında. Pudra şekeri atacağım üstüne. Hafif böyle şeyli olsun. Üstüne çiğ düşsün.
0: Düşürme. Sonra ben düşürdüm oluyor. Gel böyle mikrofon girmesi. Bak. Böyle al, böyle.
1: O tek gözüyle bakıyor ya.
0: Niye düşünme?
1: Ayarlayamıyor, elini ayarlayamıyor.
0: Şurada, şurada. Güzel, badem ağırlığını alıyorsun. Güzel değil mi? Beğendin mi?
1: Bu arada
0: arkadaşına ver artık. O da bak.
1: Ha, tabii beğenecek. İçinde var yarım kilo badem.
0: Arkadaşına götür.
1: Ha, hay.
0: Arkadaşı al. Arkadaşına ver.
1: Bak paylaşımcı görüyor musun Nermin?
0: Çok paylaşır. Normalde paylaşmam ama biliyor ki burada şeyi burada. Alt yapısı. Masadan attırırız. Halil Hoca. Hı? Masadan attırırız tatlıları. Otacak. Efendim. Ha, çok güzel olmuş. Çok hafif değil mi çocuğum? Beğendi. Tamam. Herkesten tam notu aldı. Görüyor musun bunun yapıyoruz güzelliğine bak.
1: Aşkla. Vay. Gönder hocam gönder. O şimdi şişsin pişsin.
0: Çok güzel bir yayın oldu teşekkür ediyorum.
1: Bitti Serpi.
0: Çok güzel bir yayın oldu.
1: Bitti.
0: Çok güzel.
1: Daha hikayelerimi anlatsam.
0: Onu arkası yarın yapalım.
1: Nermin bir şey de söyleyeyim mi?
0: Bak bak bak.
1: Çocukluk hakları hiç böyle aşık oldun mu? Ama böyle şey. Onun hiç haberi yok ama sen çok beğenmişsindir.
0: Efendim aspir çiçeği kullanıyoruz. Neden? Çünkü öbürünü alacak paramız yok. Safran pahalı.
1: Ya yine inek var aynı işi yapıyor. Niye o kadar para
0: pahalı,
1: verelim?
0: Pahalı. İranlı bir arkadaşımızın bize safran getirdi. Bak birkaç

0: Sen işte koyun
1: da
0: renk
1: niye
0: versin.
1: Muhammed Bey getirmedi bize? Ayol.
0: Evet. Muhammed Bey sesleniyoruz bize. Aa, safran getir patron.
1: Ayol gidiyor. Anacığıyla vakit geçiriyor. Bize de getirebilir.
0: Safranı böyle biraz suda açıyorsunuz ya. Aspir çiçeğinin de aynı mantıklı aslında. Bir tık suda açmanız gerekiyor. Bu güzel sarımsı rengi versin. Hı. Şu an yaptığımız pilav da aslında bir İran pilavı tarzında pişen bir pilav. Aslında bizim Türk mutfağında çok fazla böyle safranlı, baharatlı, kuru yemişli tarifler bulamazsınız. Mutfağımıza günümüzde çokça girdi ama lezzeti olay Özbekistan pilavına da çok benziyor biliyorsunuz ki.
1: Nermin'im tavuk suyunu sana hazırladım. Buna mı koysam bilemedim
0: vay,
1: şu an.
0: Vay vay vay vay vay. Serpil Hanımcığım şuraya hepsini almak istiyorum.
1: Hazırlayıp mı götürelim?
0: Tak tak tak sunum yapmak
1: orayı
0: istiyorum.
1: Orayı sileyim ben temiz gitsin oraya her şey.
0: Bence orada yapalım. Burası çok sıkışık. Gözükmeyeceğiz.
1: Tek tek çalışalım Nermin'im.
0: Birlikte çalışmak
1: gene
0: istiyorum.
1: Gene mi olmaz bugün. Diyorsun?
0: Bugün birlikte çalışmak istiyorum. Tamam. Neden beni bu kadar ayrıştırıyorsun kendinden?
1: Yok yok ayrıştırmam.
0: Beni kendinden soğutuyorsun Serpil farkında mısın?
1: Yok yok.
0: İlişki de öyledir ya. Beni soğutuyorsun kendinden.
1: Benimle ilgilenmezsen soğurum senden.
0: Bence de. Sunucunla ilgilenmelisin.
1: Şef, bu tarafı
0: sevgiye,
1: ben...
0: şefkate ihtiyacım var.
1: Senin de. Benim de brütüs valla.
0: Hayatımda gördüğüm en güzel sunumlardan bir tanesi. Yalan yok. Ve sizden de bu yorumları bekliyorum. Nasıl buluyorsunuz bizim bu... Mesela geçen mumdan bir kurabiye yaptık. Efsaneydi. Mesela bu armut.
1: Ay onu herkes aşık olmuş Nermin'im.
0: Çok güzeldi.
1: Tadı da çok güzeldi bu arada.
0: Sana bir tane mesaj göstereceğim onunla alakalı.
1: Yalan.
0: Çok tanıdığımız birisi atmış. Ona da bir şaşırmadım değil.
1: Çorbamı ısıtayım ben.
0: Unutmuştum
1: soğuk
0: sana.
1: Soğuk çorba sevmem. Ay kurban olsun annesi de sevmez. Oğluşum da sevmez. Ah, ah Rabbim sen çok
0: sapı sıkıştı düştü mı? Düştü ne yapayım?
1: Olgunlaştı koptu dalından
0: benim de,
1: koptu.
0: Benim de sapım düşük. İyi oldu ters koydum.
1: Koydum oraya sana. Tıp tıpla istersen kaşıkla diye yaptım ha. Tepesine tepesine yağdır. Oh bak. Görüyor musun çiğ düştü üstüne çiğ.
0: Bence de tamam. Düştü.
1: Düştü yeter. Çiğ düştü.
0: Çok güzel dinliyorsunuz. Cimi çok güzel söz dinliyor.
1: Ak düştü saçlarım ha.
0: Serpil Hanım.
1: Efendim.
0: Gel.
1: Hemen geldim. Ne? Aa. Ayol hop diye aldı ya.
0: Bıçak.
1: Geldim hocam. Hemen gel. Şöyle şey yapayım ki. Kötü gözükmesin. Şimdi Hüseyin
0: temiz bez. Pırıl pırıl.
1: Aa, evet bak.
0: Bak.
1: Ha Hüseyin Hoca şey yakın çekecek ya seni.
0: Serpil Hanım
1: şimdi,
0: ver.
1: Şimdi Nermin Hanımcığım. Aa şuna şey mi versek? Makas mı?
0: Bir tane büyük ver. O, iki tanesini buraya yan koyacağım. Heh. En güzellerini.
1: Ne koktu güzel? Bir şey daha koktu. Pilav.
0: Annesinin şu bir tanesi.
1: Şey. Dün akşamki dizi.
0: Annesinin bir tanesi.
1: Sana tutayım mı orayı?
0: Vay. Bol olacak peynirle.
1: Bak hiç.
0: Koy Serpil'cim.
1: Elimiz aza varmamış. Doldurmuşuz peynirle. Vay. Şöyle.
0: Al Serpil'cim.
1: Gönder.
0: Canın istemiş değil ki yaptık.
1: Allah'a. Bugün böyle Nermin şey yapmak istiyor canım.
0: Kış ya şey yağmur var ya.
1: Şuursuzca yemek istiyorum.
0: Ben de istiyorum bugün.
1: Niye acaba ne oldu ki?
0: Gece uykusuz kaldık o yüzden.
1: Mi? Vallahi böyle hani şey
0: bugün...
1: değil.
0: Canım Kürt böreğim falan da istedi.
1: Yalan.
0: Böyle çıtır çıtır şeyli, pudra şeyli. Şekerli.
1: Şekerli şekerli.
0: Aynen o Kürt böreğinin en çok sevdiğim kısmıdır aslında.
1: Vallahi. Ay bir de sever ki onu ha. Samimi söylüyorum.
0: Çok severim. Ben boş börek daha çok severim dolu börekten.
1: İşte hamur sevmek bunu gerektiriyor. Biliyor musun?
0: Diyetteyim Nida.
1: Şey bugün böyle hani sizde de olur mu acaba bazen?
0: Ne?
1: Böyle... Ay kilo aldım. Ay oldu bu oldu demeden böyle hoyratça yemek istiyorum.
0: Bilmiyorum kız. Sağlığımız var, şeyimiz var. Bir de biliyorsun kilo almak isteyenler var, kilo almayanlar. Boş ver.
1: Ay
0: kız.
1: Kimdi?
0: Bak her
1: Ay.
0: Şeyi yiyebiliyoruz. Daha ne? Elhamdülillah.
1: Hatırladın mı? En son sana şey...
0: Allah bir hastalık versin. Kim uğraşacak bunlarla? Bunun altı neredeydi?
1: Ha, onun altını koymayacağız canım benim.
0: Koymayacak mıyız?
1: Hayır, çorbamı ısındı mı?
0: Bunu çıkaracak mıyız?
1: Yok, çıkarmayacağım onu öyle çünkü bu sığmadı.
0: Hocam. Şöyle bir pilavı görelim.
1: Ay çorbanın altını yapmamışım ki.
0: Olsun. Hı. Efendim pilavımız sadece suyunu çekecek. Çorbamızı ısıtacağım. Üstüne cevizli,
1: çörek
0: otulu, yağlı sosunu gezdireceğim. Dakikalar sonrasında Serpil Hanımcığımla birlikte sofrada sizi bekleyeceğiz. Katı meyve sıkacağımızın altına gidiyorsunuz. En çok beğendiğiniz tarif yazıyorsunuz. Ve bir kişiye gönderiyoruz Ahmet Bey ve Celalettin Bey'den. Hadi bakalım.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda
3: şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsat.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt. Kopta 38 lira 50 kuruş.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Sürpriz!
4: Hadi hazırlan.
3: Miami'ye gidiyoruz.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
7: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Hodri Meydan 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
10: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
10: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: drink sattım. Arabanı arabam.com'a
1: derin de drink sat. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
13: Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir
14: mutluluk getir. Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda
16: ay. Efendim, armut piş, ağzıma düş dedik efendim. Kıymetli Beyaz TV izleyicilerine en özel menüyle yine bugün ekranı şenlendirdik. Hemen yan tarafta gerçekten çok fazlasıyla dikkat çekecek efsane bir çorbamız vardı. Telbine çorbası efendim. Yağıyla, içindeki o muazzam dokusuyla özdeşleşti. Çok dağıtmak istemiyorum çünkü bir video çekeceğim. Hemen yan tarafta yine çok güzel tavuklu, havuçlu bir pilav yaptık.

0: biz ne yaptık? Az bir şey kullandık. Evet. Efendim lazanya deyince akla gelen o eşsiz hamuru vardı. Biz onu çıkarttık. Daha sağlıklı ana yemek haline getirmek için çok az yağda fırında patatesleri kızartıp içindeki kıymalı harcıyla lezzetlendirip beşamel sos ve kaşarla taçlandırdık. Ve son tarafta da herkesin mutfağında pişmesi gereken efsane bir
1: sarıyer
0: böreği hazırladık. Ve bu börek içinde çok az malzeme kullandık ama ne varsa ne hikmetse sosu zaten onu başka bir kulvara götürdü. Kokuyu aldı ve az önce yayından seslenmiştik kendisine. O gün şu an geldi. Şifa çorbası içmeye geldi. O gün var ya Peygamber Efendimizin de sevdiği efsane bir çorbayla geldik bugün. Efendim şimdi ne dedik? Ahmet Bey ve Celalettin Bey'den küçük bir hediye vardı. Kaç dakikamız var?
2: Aşk olsun. Kocaman.
0: Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın dedik. Ve hemen Gülsüm Mari'ye gönderiyoruz. Nermin Hanım sadece yemek öğretmiyorsunuz. Mutfakta olan sevgiyi sizi izlerken...

0: pozitif enerjinizle Serper Hanım'la bize yansıtıyorsunuz. Takdire şayan bir programınız var demiş. Ve gönderiyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu bol bereketli olsun. Allah'a emanetsiniz.
1: Hoşçakalın.
0: Yarın saat 11'de beraberiz. Susmadım bugün.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Güllü cinayetinin ilk duruşmasına 7 gün kala yine çok konuşulacak gerçekler Esra Ezmeci de ortaya çıktı. Tuğyan ve Sultan'ın ağzından o gün yaşananlar ilk kez Yeni Baştan da yayınlandı.
1: Buradaydık, üçümüz beraber oynuyorduk. Annem de buradaydı.
2: Yok, odaya girerken siz ikiniz nasıldınız?
1: Birbirimize dönüktük ve böyle oynuyorduk zaten içeri girdiğinde.
2: Anne içeri giriyor, girdiğinde?
1: Zaten direkt oynamaya başlıyor.
2: Sizinle birlikte oynuyor. Üçünüz burada oynuyorsunuz. Sonra?
1: Sonra Sultan'ın elini tuttu.
3: Sonra benim elimi tuttu ve böyle yaptı bana.
1: Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim. Hatta güldük falan bir şeyler söyledi.
2: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
3: Hayır öyle hatırlamıyorum.
2: Seni şöyle tutuyor ya hani.
3: Ben bilmiyorum ki dedim. O da bilmiyor ki dedi.
1: O roman havası oynamayı bilmiyor dedim. Sonra yine oynuyordu. Hatta sarıldı burada bana.
3: Ben bilmiyorum ki deyince bıraktı beni burada.
1: Tam buradaydık sarıldığında. Ben böyleyim. Sultan buramda, o burasına bakıyor.
2: Annene sura bakıyor mu?
3: Hayır, oynuyor. Ama o sırada buradan nasıl geçti, nasıl oldu?
2: Geçtiğini gördün mü?
1: Yani ilk başta ben burada oynarken annem buradan nasıl geçti hatırlamıyorum ama oynuyordu. Onu net hatırlıyorum. Burada, hatta ilk içeri girdiğinde de oynuyordu. Sultan'ı tuttu.
2: Sen hep buradasın.
1: Hı.
2: O buradan bir geçiyor ama sen buradaki hallerini görüyor musun?
1: Yok, hayır, orası yok. Hatta annem odaya girmeden önce biz yatağın üzerinde oturduk, saçlarımızı taradık.
2: Evet, buradaydınız. Annen bu tarafa geçtiğinde sen ne taraftaydın? Ne yönündeydin? Ne yapıyordunuz?
1: Yine oynuyorduk. Tam buradaydım. Telefonum da açıktı. Annem burada oynadıktan sonra buradan nasıl geçti?
2: Sen nereye bakıyordun?
3: Ben tam o sırada benim buramda çok derin bir delik vardı. Cam çıkmıştı kazadan dolayı. Bu şekilde böyle bunu inceliyordum. Bunlara bakıyordum. Bu şekilde böyle yüzümü inceliyordum. Yaralarımı inceliyordum.
2: O da buraya geliyor. Bundan sonrasını görmüyorsunuz öyle mi?
1: Evet. Sadece sesi duydum. Durdum ve telefonumu alıp Sultan'a koş dediğimi hatırlıyorum.
2: Buraya nasıl geldi? Yani oynayarak mı geldi? Nasıl geldi?
1: Burada hepimiz oynuyorduk.
2: Pencereye giderken oynayarak mı gitti yoksa bir sese bakma gibi nasıl? Siz nasıl fark ettiniz?
1: Sesi duyduk, çok yüksek bir ses. Sesi duymayla döndüm ve zaten annem yok.
0: Bilirkişi heyetine o geceyi anlatan Sultan kayıtlarda duyulan bırak sözünü inkar etti. Akıllara gelen ihtimal kan dondurdu.
2: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
3: Hayır öyle hatırlamıyorum.
4: Bizim hep bildiğimiz ses kayıtlarından giriyorlar. Tam oynada

0: bırak diye iki kere sesli bir ifade var. Ve o çok net duyduğumuz bir ifade. Şimdi bunu da söylemiyorlar. Bir görelim o bırak sesini, bir duyalım. Kiminmiş sizde?
1: Bırak mı? Bırak. Bırak mı?
0: Bu Güllü Hanım'ın sesi.
2: Bırak
0: bence.
2: Beni, bırak beni. Bakın orada zorlamayla ilgili. Kimi?
0: Güllü Hanım'ı bir şey ya ittiriyorlar ya tutuyorlar.
2: İstemediği bir şey yaptırıyorlar.
0: Evet.
2: Yani istemediği bir şey yaptırıyorlar. Yani bu bir çekme olur, itme olur. Arayı alıp bir yere götürmeye, camın kenarına götürmeye çalışma olabilir. Yani bu istemediği, rahatsız olduğu, yapmak istemediği bir şeyi yaptırmaya çalışıyorlar zorla.
0: Şimdi Raşit Bey, izliyorum şu an programı ve sesi duyuyorum. Bırak sesi benim kardeşime ait. Güllü'nün bırak. Bakın bu çok önemli. Güllü bırak bırak diyor mahkemede de, bu çok önemli olacak. Bırak dedikten sonra bir dakika kadın yok. O zaman demektir ki bu. İki kişi birlikte mi attı bu kadını? Uyuttu mu? Ağzını mı kapadı? Ne bu?
2: İşte o zaman da Sultan'ın babasının o cümlesi hep aklıma geliyor. Biz attık baba dedi. Biz attık. Biz attık.
3: Güllü'nün pencereden atılmadan önce bayıltıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Komşu Seval'in o geceye dair sözleri soğuk duş etkisi yarattı.
0: Seval Hanım açık açık oradaki söyleminde gece birinin girdiğini, kamerayı kapattığını ve ayrıca İsmet Bey'in söylediği gibi hiçbir şey duyamaz dediği. Seval Hanım gece kavga seslerine kadar her şeyi duymuş bir kadından bahsediyoruz.
4: Duyulmamasına imkan yok. O saatte öyle bir konumda, öyle bir lokasyonda hep diyorum ya ses diyorum, duyulmamasına imkan yok. Hem çığlık hem düşmek.
0: Şimdi bizim oradan izleyicilerimiz Seval Hanım'ın yakınları arıyormuş. Seval Hanım'ın ortalama Güllü Hanım'ın evinde yoğun kavgayı duyduğu ses 11.30 civarı diyorlar. Peki hocam kavga varsa bu durum nasıl değişir?
2: Şimdi şöyle, kavga varsa baştan itibaren doğruyu söylemedikleri anlamına geliyor. Bir şey gizlendiği intiba oluşturdu herkeste değil mi? Kavga var, dövüş var, bağırtı var, çağırtı var. Ankara'dan biri diyor ki Çiğdem de o evdeydi. Ben Çiğdem'le tartıştım. Hatta bana küfür ettiler. Seval Hanım diyor ki yöneticiyi aradım, ayırmaya gidelim. Demek ki ciddi bir kavga var. Ama bizimkiler ne diyor? Bizimkiler dediğim karşı taraftan bahsediyorum, Sultan Tuğ'ya. Efendim günlük gülistanlık, hatta biz de alkol almadık. O kadar eğlendik ki alkol ve her gün alkol alanlar o gün alkol bile almamışlar. Videoda çekmişler o güzel anlarını. Şimdi bakın o zaman en baştan itibaren bir şeyi saklıyorsun, bir şeyi gizliyorsun. Yani iyi görünme çaban, alkol de almayarak, hiç kavga yok, gürültü yok, günlük gülistanlık. Canım annem kaydı düştü. Bak bu da bir planın parçası olarak şüpheleri arttırır.
5: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Sadece durunladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
18: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Boy, boy.

0: çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
10: Damla bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sürpriz! Hadi hazırlan. Miami'ye gidiyoruz.
3: Dileklerini alayım.
4: Üç dilek hakkın var.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
6: Teşekkürler.
5: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
7: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Hodri Meydan, 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'ta.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Kullanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapın.

0: yarını da taşır. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Cinayetinde sona gelindi.
3: Gönlümüzü koyduğumuz bir dava.
4: Konuştum bugün. Her şeyin bir delili varmış. Biliyor musun? Biliyor
2: musun? O geceye dair iddialar bitmek bilmedi. Delillere sadece Esra Ezmeci ulaştı.
5: Ne yönündeydin? Ne yapıyordunuz?
3: Buradaydık. Üçümüz beraber.
4: Sen neredeydin? Nereye aldın?
2: Komşu Seval terasından geçtiler dedi. Ekibimiz gerçeğin peşine düştü.
5: Benden oraya atladılar. Kameraları kapattılar.
4: Acaba görgü şahidi var mı?
6: En önemli delillerden bir tanesi.
2: Peki bu iddialar doğru mu?
7: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar.
3: Bu kadın hani gerçekten...
6: Orada olmaması gereken bir karakter var.
8: Kimse masum değil.
2: Hakan İzgi olay yerinden anlatacak.
3: Kayma yok, kaydıracak bir durum yok.
4: Burada olan kaymayla düşülmez. İşte bir şey var.
2: Az sonra. Kayıp döndüye ne oldu?
3: Döndülerin çadırına gider.
9: Gittik, yalan söylemiyorum.
2: Suçlanan Ramazan ve eşi Acılı abla ile yüzleşti. Canlı yayında yer yerinden oynadı.
10: Bunun annesi babası neredeymiş? Adem'in evinde banyo yaparken. Katil!
2: Büyük çelişki. Adem ve döndünün dedikodusunu duymadım dedi. Ramazan'ı kendi ifadesi ele verdi.
9: Öyle bir şey yapmış olsa hiç şansı yok onun.
3: Yalan ifade mi verdiniz?
2: Genç kız namus cinayetinin mi, yasak aşkın mı kurbanı oldu?
10: O katilin yanında da durma!
3: Adem'i bu kadar koruma bak, döndüye ne oldu?
10: Osman'a anasına soracaksınız.
2: Az sonra...

0: Giymişsiniz değil mi? Maviler ne kadar yakışmış size. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum efendim. Hocam siz de mavi giymişsiniz.
1: Lacivert demek.
0: Şimdi lacivert mi? Ay, iyi maviyi de kabul etmiyor. Peki lacivert olsun. Şimdi bak ne diyeceğim. Şimdi ben izleyicilerimin yorumlarını çok önemsiyorum. Mutlaka okuyorum. Bazı şeyleri de okuduklarımı bilerek arka tarafta söylemiyorum. Ekran önünde söylüyorum. Şimdi izleyicimin biri sormuş. Yönetmen bey beni dinleyin. Demiş ki neden bu sunucu tersinden geliyor? Biz arkasını görüyoruz ilk. Şimdi bunu bir izleyicim sormuş. Doğru değil mi hocam?
1: Evet. Doğru.
0: Bizim yönetmen beyimiz. Hiç siz düşünmedin. Bak izleyicim diyor ki neden bu kadın böyle böyle geliyor? Biz onunla böyle arkadan gelişini görmek zorunda mıyız diyor. Bak cevap mı? Yönetmen bey kaçtı mı? Dili kaç, içine dilini yutmuş. Tamam. Şimdi izleyicilerimiz için lütfen artık izleyicim böyle yürürken arkamdan görmek istemiyor. Direkt yüzümü. Beni getiriyorsunuz orada. Sen yaptın. Yönetmen Murat Bey. Evet. O yüzden izleyicilerimizin şeyini ben hani bazen böyle ekran önünde de sizlerin önünde de onlara bir şeyler söylüyorum. Ekibimle böyle bir aramızda böyle atışma yaşıyoruz. Bilerek ben size her şeyi sizin önünüzde yaşamak istediğim için öyle yapıyorum. Hatta yazdığınızı da okudum. Onu da şimdi söylemek istedim. Değil mi hocam?
1: Evet, mantıklı, güzel.
0: Mantıklı.
1: Mantıklı
0: güzel, güzel. Vallahi çok doğru şeyler söylüyorlar. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, çok iyi olur. Doğru. Bak neler söylüyorlar. Konu yok. O kadarını da söyleyemeyeceğim. Evet, ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. İyi ki varsınız izleyiciler. Gördüğünüz şeyler, uyardığınız şeyler ya da sizin önemsediğiniz şeyler çok önemli. Gerçekten bazen insan heyecandan bazı şeyleri de fark edemiyor. Güllü dosyasında çok önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. 7 gün sonra mahkeme var. Hocam siz heyecanlı mısınız? 7 gün kaldı mahkemeye.
1: Yani tabii heyecanlıyım. Burada konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz delillerin somut bir şekilde mahkemede bir işe yarayacağını bilmek beni heyecanlandırıyor. Hı hı. Ben de seyircilerimiz gibi gerçekten o günün gelmesini bekliyorum. Hazırız yani herkes merak etmesin.
0: Hepimiz hazırız.
1: Hazırız.
0: Hasan Hoca.

0: hocamız da dilekçeleriyle birlikte kendi başvuruları var, yaptığı şeyler var. İnşallah avukat Şermin Hanım da sağ olsun, teşekkür inşallah. Ediyorum. Onun da çok fazla desteği var. Çok. Mahkemeye çok az kaldı. Şimdi hepinizin merak ettiği bir konu vardı. Biliyorsunuz Seval Hanım'la, komşu Seval Hanım çok önemli. Çünkü o gün yanda olup her şeyi duyan, kavga seslerine kadar duyup İsmet Bey'i arayan kişi komşu Seval. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Komşu Seval evet çok önemli konumda. İsmet Bey de çok önemli bir konumda. Biz de onların bir konuşmasını bulduk ve sizlere yayınladık. İsmet Bey de buraya geldi, kabul etti. İsmet Bey sonrasında ama bunu aslında biz dışarıdan duyduk, öyle duyduk dese de bizim kafamızda belli bir şablon oluştu. Bugün Hakan İzgi hocamız Çınarcık'ta aslında İsmet Bey'in dediği gibi Fatih de, ekip arkadaşımız da orada, İsmet Bey de orada. Acaba dediği gibi Seval Hanım gece bir şey duymuş olabilir mi? Terasta gidip gelen varsa görmüş olabilir mi? İki tane gölge kamerayı kapatanlar oldu diyor, biliyorsunuz konuşma ses kaydında. Buna şahit olmuş olabilir mi? Bu arada Seval Hanım'ın birçok yerde aslında bazı şahit oldukları olduğu konuşuluyor. Ama Tuğberk'ten özellikle tedirgin olduğu ve korktuğu için sessiz kalmak zorunda kaldığı da konuşuluyor. Biz de bunun aslında bir canlandırmasını yapacağız. Merhabalar Fatih.
1: Merhaba Esra Hanım. Çınarcık'tayız. Hakan hocamız ve Gül Hanım'ın binasının yönetici olarak görev yapan İsmet Bey yanımızda. Soğuk ve yağışlı bir hava burada hakim. Bizler Güllü Hanım'ın yaşadığı binanın terasındayız. Burada bir takım çalışma yapmıştık. Yine birazdan Hakan hocamızla o çalışmaları sizlere sunacağız. Biliyorsunuz mahkemeye bir haftalık bir süre kaldı ve Güllü Hanım'ın da aslında bugün ölümünün yıl dönümüne 3 günlük bir süre kaldı. Tabii ki süre kısaldı ve bizler de bu konudaki çalışmalarımızı bu noktada hızlandırdık.
0: Evet, bu çok önemli. Hakan hocamıza da teşekkürler. Yağmurlu bir gün, İstanbul'da da öyle, Çınarcık'ta da öyle. İsmet Bey merhabalar.
2: Merhaba Esra Hanım, selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Bugün ayrıca da açıklamalarınız olacakmış, öyle şeyler duydum.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Komşu İsmet açıklamalar yapacak.
0: Evet, bugün... En sonunda İsmet Bey'in bazı itiraflarını, söylediklerini duyacağız. Desteği için çok teşekkürler. Şimdi ne yapacağız önce? Evet.
2: İtiraf demeyelim Esra Hanım ona.
0: Ne diyelim? Siz ne derseniz öyle diyelim İsmet
2: Açıklama
0: Bey.
2: Açıklama diyelim ya da şöyle söyleyelim.
0: Ne diyelim?
2: Olanları, doğruyu arama, gerçeğin peşinde olma diyelim.
0: Peki. Çok daha güzel. İsmet Bey'in bugün gerçeğin peşinde.
2: Suçlayanların ya da...
0: Evet.
2: Size bilgi aktaran kişilerin kimliklerini de açıklayacağım. Neden olduğunu da sizin yayınınıza davet edeceğim o hani bilgileri gönderen
0: böcekleri
2: insanları.
0: Böcekleri galiba, böcek.
2: Böcek değil, onlar bir kaydedici, ses kaydediciyle almışlar.
0: Anladım. Yani ona böcek demiştik ya.
2: Onları biz evimize davet ettik Güllü Seven diye ama...
0: Anladım.
2: Yanlış anlaşılmış. Komşu İsmet onları anlatacak size bugün.
0: Evet ama siz de toplantıyı düzenledik.
2: Kimlikleriyle birlikte. Toplantı falan değil. Toplantı falan değil. Benim evimde her zaman olan sohbet. Bu sadece onlar için yapılmış. Onlara özel hazırlanmış bir mizansen.
0: Hı hı. Peki siz komşular...
2: Onları görevli zanneden komşularımıza.
0: Evet ama siz onlar gelince doğruları söylemediniz mi zaten? Sizin konuştuklarınız doğru şeylerdi. Seval Hanım'ın da aynı şekilde.
2: Şimdi o konuşulanların tümü sizin televizyonda yayınladığınız bilgiler. Dün önceki gün aylarca yayınladığınız bilgileri biz seslendirdik.
0: Peki öyle gibi gelmedi bana İsmet Bey.
2: Oradaki sanki... insanlar kaydetmiş.
0: Evet ama sanki bizim söylediklerimizin...
2: Doğruluk oranını yarın bir hafta sonra adli kurumlar verecek.
0: Evet sanki ama peki öyle gibi gelmedi bana. Sizin fikriniz, sizin duyduklarınız ya da Seval Hanım'ın duydukları gibi geldi.
2: Şimdi bizim duyduklarımız değil. Burada insanların söylediği. Herkes söylüyor bunu. Esra Hanım sizin programınızı hatırlayın.
0: Hı hı.

0: izleyin, göreceksiniz. Dün Gürol Bey söyledi yayınınızda.
1: Dün mü?
0: Kimin ne yaptığını, nasıl olduğunu bu Gürol olayı, Bey. Nasıl olabileceğini.
1: Gürol Bey mi?
0: Kişilerin ruh halini, yapısını anlattı.
1: Dün öyle bir şey olmadı programımızda.
0: Gürol Bey'in anlattıkları hangi gün yayınlandı Esra Hanım?
1: Geçen dönem.
2: Evet yani bayağı var. Bayağı
1: uzun.
2: Oldu.
1: Uzun bir dönemi yani oldu bayağı.
0: İşte o bayağıları biz sürekli yaşıyoruz burada.
1: Anladım. Şimdi
0: bu binada Hakan Bey de burada, Fatih Bey de, daha önceki muhabiriniz Seçil Hanımlar da burada. Peki, bütün binadaki sakinler, biz her gün tek konuştuğumuz konu bu. Şimdi bakın Esra Hanım, şu kamerayı yere göstereceğim. Bizim hangi şartlarda yaşadığımızı göreceksiniz.
1: Tamam, bir görelim.
0: Görüyor musunuz? Bakın sulara bakın. Burası binanın çatısı.
2: Gider problem.
0: Bina yıkılıyor.
2: Hayır, giderilir.
1: Evet.
2: Gideri yok mu?
1: Yani neden?
0: Biz bu gerilimler içinde yaşıyoruz rahmetlinin ölümüyle.
1: Güllü Hanım öldükten sonra
0: İnşaat yarım kaldı Esra Hanım.
1: Gökhan Bey'i tamamlamadı mı?
0: Alt tarafı
1: mı?
0: Gösterdim Hakan hocamıza. Yıkılıyor.
1: Gökhan Cevher tamamlamadı mı inşaatı?
0: Gökhan Cevher tamamlamadı Esra Hanım. Aa. Parasını aldı.
1: Ha, parayı...
0: Gelemiyor binaya. Gelmiyor, bilmiyoruz.
1: Parasını aldı mı?
0: Ofisine gittik defalarca.
1: Parasını...
0: Tabii.
1: Aldığı halde diyorsunuz.
0: Parasını aldığı halde. Evet.
1: Gökhan Cevher Bey, duyuyor musunuz? Komşular sizden şikayetçi. Paranızı almışsınız. Evi su basıyor.
0: Yapılacak daha çok iş var. Rahmetli, bakın. Güllü Hanım ölümünden 4 gün önce bende mesajda var. Şu geleceğim abi pazar günü oturalım, müteahhiti çağıralım, o benim oğlum gibidir, helalleşelim, tamamlansın, bitsin.
1: Evet.
0: Zaten sonuna geldik bu inşaatın dedik.
1: Evet. Peki İsmet Bey apartman
0: ve
1: sorunları apartman sorunlarına evet. Gökhan Bey'e tekrar ileteceğiz. Biz zaten hani bize söylediği Gökhan evet. Bey'in param ödenmedi, Tuğberk paramı vermedi demişti. Siz diyorsunuz parası ödendi.
0: Evet.
1: Biz ona iletiriz. O ayrı konu. Biz şimdi Güllü Hanım'la ilgili olarak diğer hani nereden geçiş olabilir? Seval Hanım'ın evinden olan durumları bir görelim. Bir gösterebilir
3: misiniz? Evet Esra Hanım. Ben aldım mikrofonu. Şimdi bizler daha önce de bu noktaya gelmiştik aslında. Yine aynı yerdeyiz. Güllü Hanım'ın yaşadığı binanın arka tarafı yani aynı izade olan diğer taraf boş kısım. Güllü Hanım'ın yaşadığı yer sonradan yapılma çatı katı gibi düşünün. Bizler onun tam izasındaki bölgedeyiz. Hakan hocamızla birlikte burada yayından önce bir takım inceleme yaptık.
1: Evet.
3: Hemen o incelemeye size anlatacağım.
1: Biraz sesi yükseltelim arkadaşlar.
3: Söz vereceğim.
1: Tabii. Devam edebilirsin.
3: Şimdi Esra Hanım ilk olarak şu arkadaşım hemen şöyle gelirse köşe tarafa. Ekranlara yansıyacak olan cam işte o güvenlik kamerasına yansıyan Tuğberk Bey'in camdan içeri girdiği nokta. Şu anda Hakan Hocam oraya lazer tutuyor.
1: Evet. Biraz bulanık görüyorum.
3: Hemen sol tarafı da Seval Hanım'ın binası. Evet. Güvenlik kamerasına yansıyan Tuğberk Bey işte lazerden ki camdan içeri girerek.
1: Seval Hanım'ın evini bir daha yaklaştırır mısınız?
3: Görüntü yansıyor. Şu an lazerin olduğu yerler yani görüntü yansıyan yerler Seval Hanım'ın evi.
1: Evet.
3: Hakan Hocam konuşacak.
4: İyi yayınlar diliyorum Esra
1: merhabalar
4: Hanım.
1: Merhabalar hocam.
4: Şimdi merhaba. Esra Hanım şimdi lazerde videolarda gördüğümüz Tuğberk Bey'in mutfağa girdiği pencereyi görüyoruz. Şimdi bu alan, bu salıncağın ve bu gösterdiğim alan, bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Seval Hanım'ın dubleks katı.
1: Seval Hanım'ın dubleks katı. Evet.
4: Kendisinin aşağıda olduğu, evet. Kendi aşağıda oturduğu, yukarı çok çıkamadığını belirttiği yer.
1: Evet.
4: Bakın 1, 2, 3, 4

0: tane oda hacimli bir yeri var burada. Bakın 1, 2, 3, 4. O görebiliyoruz. Şimdi buradan birisinin girmesi için ya bu daireye, yukarıdaki daire buralardan birinden girmesi lazım. Ya da lazeri takip edebilirseniz eğer, bakın gelecek. Şurada şu bölgede, biliyor musunuz?
1: Evet, görüyoruz.
0: Şuradan atlayacak. Evet, buradan gelecek. Orta alan, orta hacim dedim. Burası bakın. Buradan. Bu binanın, buradan dışarıca. Burası binanın ortak alanı. Ortak evet. Alan girişi. Görebiliyoruz.
1: Peki.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Varsa soru devam edelim. Buyurun.
1: Şimdi şunu merak ediyorum. Seval Hanım, yukarıda hani asıl benim en çok merak ettiğim şey şu, İsmet Bey'le de konuştukları için. Seval Hanım yukarıdan, Seval Hanım'ın evinden, çatısından biri Güllü Hanım'ın evinin içerisine giriş yapmış olsa, Tuğberk'in girdiği yerden. Seval Hanım bunu duyabilir mi, görebilir mi? Ki Seval Hanım'ın o gün kavga seslerini duymasından aslında bir şeyleri duyabilecek pozisyonda olduğunu, şahit olduğunu, tedirgin olduğunu, ayakta ve atakta olduğunu da biliyoruz. Bunu merak ediyorum. Yani Seval Hanım acaba bir şeye şahit olmuş olabilir mi?
0: Şimdi şöyle, biz sesin gücünü bilmiyoruz ama kavganın her halükarda sokaktan ve çevreden duyulabileceği kanaatine getiriyoruz. Çünkü bu ortam yankıya, aküstüye çok açık, çok müsait bir durum. Ama kendisinin üstte olmadığını, kendisi alt katta oturduğunu beyan ettiği için sesleri ayırt edemiyor ama bir kavga olduğunu beyan etmiş.
1: Evet, onu duyabiliyor sonuçta.
0: Duyabiliyor. Evet.
1: Şimdi.
0: Lakin ben o gün İsmet Bey geldiğinde de sordum. Sesleri ayırt etmesi önemli. Kim kiminle kavga ediyor? Hangi seslerdi? Bunları da yakın zamanda zaten eve girip de test edeceğiz inşallah.
1: Şimdi çok enteresan bir durum var. İzleyicilerin önünde de sormak istiyorum. İsmet Bey de oradaysa da sormak istiyorum. Seval Hanım'ın iddia ettiğine göre o gün aslında cam açıktı. Yani şu cam açıktı. Çatıdan Tuğberk'in annesinin evine girerken ki cam açıktı. Gösterin. Ve Tuğberk neden camı kırdı? Camın açık olmasına rağmen. Seval Hanım camın açık olduğunu, evet, aslında camın şuraya girilebilir pozisyonda olduğunu iddia ediyor. Böyle olmasına rağmen neden Tuğberk camı kırmış olabilir? Neden hocam?
2: Yani.
1: Ve 10 dakika sonra kız kardeşi geliyor olmasına rağmen.
0: Bana mı sor?
1: Yani İsmet Bey'e orada soralım. Ona da bir fikri vardır. Seval Hanım'la çok konuşan o.
0: Buyurun.
3: Ben duymadım öyle bir iddia. Siz duydunuz mu Hakan hocam?
1: Hakan Hoca duymamış olabilir.
3: Ben duymadım Seval Hanım'ın böyle cam açık dediğini, inanın duymadım.
1: Evet.
3: Bilmiyorum o konuyu ama sorarız geldiğinde. Geldiğinde sorarız Esra Hanım.
1: Peki böyle sizinle bir iddia konuşma var mı, yok sırasında.
3: Yani bu kaçar göçer bir şey değil.
1: Sizinle konuşma sırasında kendi evinden gece birinin Güllü Hanım'ın evine girip, evet, üstelik bir de kameraları kapattığını söylüyor. Bununla ilgili detay verdi mi?
3: Ha. O şöyle, siz yanlış anlamışsınız. Orada hani kameralar kapanmış deniyor ya, polis girdiğinde daha önce içerideki diğer kameralar çalışmıyor deniyor. Onu anlatmaya çalışıyor Seval Hanım.
1: Peki evde olan bir insan...
3: Herkes onu anlatıyor. Yani bir tek kamera var çalışan, o da tuvaletten çıkarken ki kaydeden kamera.
2: Ama Seval Hanım'ın yani beyanlarında...
3: Bir de sonradan bu mutfaktaki
2: İsmet
3: kamera
2: abi, İsmet Bey
3: çalışıyor.
2: Yok Seval Hanım'ın...
3: Diğer kameralar çalışmıyor.
2: İsmet Bey, Seval Hanım'ın beyanlarında bundan, efendim, bahsetmiyor. Kameralar bile, evet, isteye bir böyle planın içerisinde kapatılarak...
3: Onu ifade ediyor.
2: Böyle,
3: evet,
2: söylüyorum.
3: Ama
2: yani bu kameralar bile kapatıldı.
3: Televizyonlardaki
2: ve
3: basındaki insanların...
2: Hatta bu işin
3: sözlerinden
2: piyonu
3: sonra,
2: yok İsmet
3: Bey. Aylar sonra söylüyor.
2: Yok İsmet abi, biz ne dinlediğimizi biliyoruz. Hani biz
1: dinlediğimizi hocam. Siz de haklısınız. Biz
3: dinlediğinizi biliyorsunuz da hocam. Yayın tarihi, söylediği kayıt tarihi aylar sonra.
2: Ya insanlar da bir anlasın. Söyleyin hangi hocam kameralarla ilgili olarak. Yani çünkü
3: o gün değil.
2: Ama şöyle bak orada kastettiğiniz, yani sizin Seval Hanım'la olan diyaloğunuzda kastedilen şey kameralar kapatıldı ve bu çocuklar da piyon. Yani arkasında evet. birileri var gibisinden bir ima vardı. Hatta o diyaloğu tekrardan bir paylaşırsa.
3: Bu oluşan bu bize oluşan bir yansımanın
2: söylemesi. İsmet Bey bir şey var söylemesi. Mı? Bilmemiz gereken bir şey var mı o diyalogla ilgili? Çünkü söylediğiniz şey değil.
3: Olsa şu anda söylerim. Bu işin aydınlığa çıkmasını
2: biliyorum.
3: Bu binadaki herkes herkesten çok istiyoruz. Kim yaptıysa bir an önce bunun bulunması gerek. Biz doğru, bunu istiyoruz. Doğru. Allah'tan önce bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Adalete de güveniyoruz. Bu açıklanacak.
1: Ama İsmet Bey...
3: Yapan itiraf edecek varsa...
1: Peki İsmet Bey, bir ses kaydında izleyicilerimiz dinletelim. Acaba İsmet Bey'in dediği gibi bizim programdan duyulan şeyler mi konuşuluyormuş? Bir dinleyelim.
4: Duruşmaya 12 gün kala ekibimiz her şeyi değiştirecek bir ses kaydına ulaştı.
5: Böyle ölsün istemedim ama hiçbir zaman. Nasıl o gün geldim size yorgun yorgun? Ne dedim? Ben bu evi satacağım abi dedim.
6: Burada konuştuk. Perşembe günü işte o gece oldu.
5: O gece oldu. Dedim ki bunlara İlker ile barıştı dedin ya sen. O zaman çok kötü şeyler olur. Güllü'yü öldürürler dedim. Dedim mi demedim mi?
6: Dedim.
5: Neden dedim Güllü'yü öldürürler abi dedim. Dedim ya demek o gün bunlar bir plan yaptılar.
6: Çarşamba gecesi geldiler. Perşembe gecesi.
5: Bu oldu benim camım oradan gidip onu yapan kameraları kapattılar. Benim terastan Gül oraya bir teras yaptırdı. Benden oraya atladılar. Oradan oraya gittiler. Günahları başına. Burada ince bir çizgi var. Ümit Bey dedi ki biliyorlar mı senin geldiğini? Ben Tuğyan'a söyledim.
6: Kesinlikle. Ben şöyle inanıyorum. Çevremizde, apartmanımızda bilenler, tanıyanlar bu işin içinde kesinlikle Çiğdem de var, Yağız da var.
5: Kim yaptıysa çeksin bedelini. Bilip de susan ihbar etsin. Dedim ya bir adam çıkıyor, indi aşağıya, açtım otomatı. Ne yapıyor bu dedim. Korkudan açamadım kapıyı. Böyle yaptı bana. Meğer Çiğdem'in abisiymiş. Sus dedi bana. Ne oluyor dedim. Korktum ben. Sus dedi. Baktım asansör.
1: Geri kısmı. Şimdi ben burada başkasından duyduklarından daha çok kendi şahit olduklarını anlatan bir Seval Hanım görüyorum. İzleyiciler, izleyicilerimiz Esra Ezmeci ile yeni başlanan lütfen yazın. Siz İsmet Bey'in dediği gibi başka bir yerden duyduğunu anlatan bir Seval Hanım mı? Yoksa kendi yaşadıklarını anlatan bir Seval Hanım mı görüyorsunuz veya İsmet Bey mi? Yani bunu sormak istiyorum çünkü ben bu konuşmada kendisinin şahit olduklarını anlatan birini görüyorum sanki. Sizce?
2: Ben de aynı kanaatteyim sizinle. Yani Çiğdem ve Yağız'ın yani bu işin içerisinde oldu. Hatta diyor ki en baştaki konuşmada bu barıştırma sürecinin bile bir plan içerisinde olduğunu söylüyor komşu Seval.
1: Evet.
2: Barıştılar. Ben dedim ki tamam bu kadını öldürecekler bunlar gibisinden bir beyan söylüyor. Bakın
1: daha kendi sonra, duydukları biz bunları şey yapmadık
2: Çiğdem
1: yani.
2: Çiğdem diyor, Yağız diyor. Yani bir tahmin üzerine yapılan bir yorum değil, bir kanaat değil.
1: Ne diyeceksiniz İsmet Bey?
3: Şöyle söyleyeceğim. Görmediğimi, bilmediğimi söyleyemem. Görmüş olsam burada açık net açıklarım.
1: Seval Hanım peki?
3: Bu bilgileri bize aktaran, bu bilgileri bize aktaran kişileri davet edelim mi yayınınıza size aktaranı?
1: Tamam,
3: tarihi var bende.
1: Tamam.
3: Buldum.
1: Kim buldu onu getirir misin?
3: Buldum. Kayıtları da var.
1: Ben şunusa oraya geleceğim.
3: Getireceğim tabii ki.
1: Sadece şunu sormak istiyorum.
3: Daha siz... açık, daha net geldikleri tarihte var.
1: Peki tamam, onu anladım. Size şunu soracağım.
3: Seval Hanım'ın bunu ifade ettiği tarihte var. Orada
1: Seval Hanım'dan...
3: bunun 4-5 ay sonra olduğu net.
1: Peki.
3: Seval... 4-5 ay sonra olduğu net bakın
1: Seval
3: ifade
1: Hanım
3: ediyorum.
1: Seval Hanım kendi hatırladıklarını anlatıyor değil mi burada?
3: O kendi ifadesi, çevredeki ya da kendisi düşüncesi bilmiyorum. Ama ben şuna inanıyorum. Bizim binamızdaki herkes de bu çevrenin yansımalarının oluşturduğu bir algı psikolojisi var.
1: Peki o zaman siz
3: Gülü'nün evlatlarını ben severim. Herkes sever ama ne yaptıklarını bilemem.
1: Peki neden kafanızı koparırım diyen birini seviyorsunuz?
3: Kızının onu atıp cezalandırılmasını adliye verecek.
1: Tamam. Tabii ki orası kesin. Her zaman mahkemeler
3: ya
1: adalet...
3: Ya biz infaz yapamayız. Bilmiyoruz.
1: Bilmiyorsunuz da Seval Hanım bildiği bir şeyi anlatıyor.
3: Ama
1: gibi.
3: Yaptıysa cezasını çekecek. Allah verecek onun cezasını.
1: Peki Seval Hanım'ın anlattıkları ya da sizin konuşturmak istediğiniz bir şeyler olduğuna göre siz de Seval Hanım'ın daha fazlasını bildiğinden şüpheleniyorsunuz değil mi?
3: Seval Hanım'ın ne bildiğini Seval Hanım'dan sorsanız daha iyi olur. Çünkü benim burada ifade ettiğim şeyleri pek itibar etmiyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Hayır, Seval Hanım.
3: Oysa biz burada sizin yayınınızda bu işin çözümleneceğine, adalette çözümleneceğine inanıyoruz.
1: Tamam, ben şunu söylemek istiyorum. Seval Hanım tedirgin.
3: Her zaman iyiler kazanır.
1: Seval Hanım tedirgin. Korkuyor ya.
3: Allah'ın da bir adaleti var.
1: Seval Hanım korkuyor, tedirgin.
3: Kimden korkacağız ya?
1: Tuğberk sizi kim, tehdit etti
3: kim
1: ya.
3: Tedirgin? Kim tedirgin? Tuğberk Bey'den mi?
1: Evet.
3: Allah'ın verdiği bir can. Ya gelip sıkacak demiş, evet. Duydu, bütün millet duydu.
1: Evet, öyle demiş size.
3: Sıkmak kolay mı? Esra Hanım, Esra Hanım.
1: Tabii.
3: Bu ülkenin, bu... Rahmetli'nin yaptığı iş sanat, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Bugün günümüzde dün Manisa'da bir okulda katliam. Geçenlerde Kahramanmaraş'ta
1: evet,
3: katliam.
1: Çok üzüldük, evet,
3: neden onu... biliyor musunuz? Bu ülkede sanatın, müziğin, ruhun gıdasını kestiler.
1: Evet. Evet, orada haklısınız.
3: Bunun bu millet için... ruhsuz, ruhu aç. O yüzden bu şiddet oluşuyor.
1: Evet, şimdi bunlarla da izleyicimizi daha da fazla üzmeyelim. Geçmiş olsun diyelim. Çocuklarımız korktu, aileler korktu. Allah daha fazla can kaybı vermesin. Bir daha böyle şeyler yaşanmasın diyelim.
3: Allah hayırlı evlat versin Esra Hanım.
1: Amin. İnşallah hepimize, herkes için. Şunu söylemek istiyorum İsmet Bey. Şimdi o zaman biz bir canlandırmaya geçelim. Hakan hocamız bir canlandırma yapacaktı. İçeriden bu Seval Hanım'ın olduğu yerden üst kata gidiş ve ses duymayla ilgili onu yapabilir miyiz Hakan Bey?
0: Şimdi onu şu anda eve giremiyoruz tabii. Seval Hanım gelecek. Daha sonra onu yapacağız ama dışarıdan Seval Hanım'ın düzeltiyorum. Güllü Hanım'ın evine o pencereden girilebilir mi ortak alandan? Ortak alana girdiği zamanki süre aşağı yukarı ne kadar? Ortak alana girdikten sonra Çiğdem Hanım'ın terasına ulaşması ne kadar? İsterseniz onu gösterebiliriz.
1: Olur, tamam. Bir gösterelim.
0: Şimdi Ferhat'cığım şöyle şey yap. Ferhat sen kameramı tut bir dakika, şey tutabilir misiniz? Şimdi pencereyi görüyoruz değil mi? Pencereden sen burada dur Ferhat, gel buraya, şurada dur. Yaklaşık 10 metre civarında buraya kadar bir geliş var. Bakın. Şuraya kadar geliş yaklaşık 10 metre.
1: Evet, burası ortak alan. Orası geldi. Seval Hanım'ın değil mi?
2: Evet.
0: Şu anda ortak alan. Burası Seval Hanım'ın yeri. Şimdi biz ortak alandayız. Şimdi bir duvara bakalım ilk başta. Bakın.
1: Mikrofonu ağızdan çekmeyelim 1.25 Fatih. Burası. Yardımcı olur musun? Mikrofonu ağızdan çekilmesin. Duyamıyoruz.
0: Hocam ver bana. Şöyle. Mikrofonu sana da. 1.25 burası, 1.55. Şimdi şuradan yani indiğini çıktığını düşünelim. Yaklaşık 1.55 civarında bir yüksekliği var. Yani kişi, oradan gelecek olan kişi oraya basacak.
1: Evet.
0: Bir şekilde akrobatik hareketlerle, ki bunu yapan insanın da biraz böyle atletik olması lazım. Çünkü Ferhat'cığım şuradan çeker misin Ferhat? Bak, bakar mısın?
2: Boşluk
0: ne kadar sesi. Tehlikeli olduğuna bir gösterelim. Bakın. Şuradan gelecek. Buraya
1: sen
0: atlayacak.
1: Sen aşağıyı çeksene.
0: Buraya lütfen. Atlayacak.
1: Allah koru ya Rabbim. Tabii.
0: Şimdi,
1: düşme tehlikesi var.
0: Buraya geçti
1: var.
0: Diyelim değil mi Esra Hanım? Kesinlikle gece
1: yani
0: vakti.
1: Yani Hakan hocamız zaten şunu burası... anlatıyor. Eğer biri Güllü Hanım'ın evinden, o çatıdaki yerden çıktı. Seval Hanım'ın yerine gitti. Oradan da ortak alana geçmesi için tehlikeli bir bölmeden geçmesi gerekiyor. Peki geçebilir mi?
0: Kesinlikle.
1: Ha geçebilir.
0: Geçebilir. Bir insan geçebilir. Geçebilir. Yani burada çevik insan bir şekilde geçebilir. Dikkatli bir şekilde geçer. Yani ben geçecektim. Lakin tabii izin olmadığı için onu gösteremiyorum size. Bir de hava gerçekten yağmurlu ve
1: aman
0: soğuk.
1: Aman göstermeyin Hakan hocam, Allah korusun
0: tehlikeye
1: ya.
0: Tehlikeye girmeyelim dedi.
1: Yok yok, Allah korusun. Onun
0: yok, cidden gösterecekti. Planımızda o vardı
1: yok,
0: bizim
1: yok,
0: de.
1: Yok yok, hiç göstertmem ben şimdi, size onu zaten. Abi anladım geçtiğiniz, ama geçilebilir diyorsunuz.
0: Evet, şimdi bir de bakın burada. Evet. Ama bir de geçtiğiniz zaman bakın burada saçlar var, uydu anteni var. Bir ses, bir gürültü de zaten olur. Olurdu. Neyse, burayı da geçti kabul ediyorum.
7: Burayı bilen biri olsa.
1: Ama burayı bilen biri anca geçebilir. Muhakkak,
0: şimdi öyle varsa. Evet ancak.
7: Şimdi
0: ancak
7: bilen Esra Hanım. Şunu da söylemekte fayda var aslında Esra Hanım. Biliyorsunuz o akşam evde birinin daha olduğu iddia ediliyor. Tuğyan ve Sultan'ın dışında bir erkeğin olduğu da iddiaları var. Bu iki gölgeden bahsetmiştik geçtiğimiz yayında. Şimdi eğer ki bu bir iddia tabii ki. Bazı iddialara göre de o üçüncü kişinin menajer Çiğdem Hanım olduğu söyleniyor. Çiğdem Hanım'ın evi de bizim şu an olduğumuz alanın hemen sağ tarafı. Ve şu an bu noktada eğer o noktadan biri gelecekse ve bu kişi Çiğdem'se, menajer Çiğdem'se, hiçbir şekilde kamera yakalanmadan Hakan hocamın bahsettiği alandan gelerek yaklaşık hocam 30 saniye miydi?
0: Yaklaşık 30 metre civarında. 30-35 saniye içerisinde
7: kendi dairesine gelebilir.
0: Gelebiliyor. Bakın şuradan.
2: Oradan çıktı.
7: Bayağı ıslandık.
0: Ve kayacağız, dikkat edin. Bayağı ıslandık şey oldu. Bakın. Buraya Çiğdem Hanım'ın burası terası.
1: Evet.
0: Gelebiliyor. Buraya gelebiliyor. Burası da gayet makul bir yükseklik var. Burada da. Burada,
1: burası iyice rahat.
2: Ha, çok tehlikeli.
1: Buradan iyice geçilebilir.
0: Evet, bir önce burada daha rahat. Evet, Ferhat biraz şu tarafa gelir misin lütfen? Bu arada şunu göstermek istiyorum. Güllü Hanım'ın odasında hep parapet dediğimiz, hep pencere altı dediğimiz yükseklik var. Bakın işte bu. Bu standarttır. Bu standart yükseklik. Hemen gösteriyorum.
1: Yani Tuğya'nın odasındaki yükseklikten bahsediyoruz değil mi?
0: Can. Evet, evet. Tuğya'nın odası. Bakın görebiliyor musunuz? 70.
1: Evet.
0: Şimdi lütfen bana bakın. Benim boyum 1.75.
1: Dikkat et. Aman gitmeyin oralara ya. Vallahi rahatsız oldum ben. Evet. Tutuyorum. Biraz bakın, uzak kalın.
0: Ama bakın. Bakar mı? Ne oldu biliyor musunuz? Fatih birden bir saniyelik birden böyle tedirgin oldu, tutmaya başladı, kolumdan tuttu. Hiç Fatih kameraya bakıyordu, birden böyle tuttu, ister istemeden beni tutmaya başladı hemen birden yaklaşınca buraya. Evet. Yani bir refleks oluşmuş oldu.
1: Yani burada da neyi görüyorsunuz değil mi Hakan hocam? Yani bir insan mesela şu an ben oraya yaklaşmanızdan tedirgin oluyorum. Tabii. Yani bir insan Sultan ve Tuğyan oraya bravo yaklaşan annelerini bravo gördüğü zaman bravo tedirgin olarak refleks olarak tutmaları evet gerekirdi değil mi?
0: Kesinlikle evet kesinlikle.
1: İddianamede de savcı bunu soruyor içinde zaten. Niye tutmadın yani evet, bakın rahatsız evet oluyorsunuz.
0: Of eyvah. Bayağı yıkadık burayı İsmet Bey sizin ya.
1: Bu, Hakan Hoca'ya bir pantolonla ayakkabı bize hediye borcumuz olsun şimdi lütfen. Baksanıza ne kötü oldu.
0: Yok estağfurullah. Şimdi bakın salondan dendi ya belki salon ihtimali. Şimdi bu yüksekliği görebilecek misiniz bilmiyorum. Parapet yüksekliği 1 metre yaklaşık 30 santimde orada korkuluk var. Orada kromajı görüyorsunuz. Yaklaşık 1 metre 1.10 civarında da orada bir yükseklik var. Yani salondaki pencerenin önündeki yükseklikle Tuğya'nın odasındaki yükseklik aynı değil. Burası biraz daha yüksek.
1: Ha, evet daha
0: yani
1: yüksek.
0: Yani ne oluyor? Eğer salondan eğer bir ihtimal var ise bu biraz daha fazla güce gerektiriyor. Güç harcanmasını gerektiriyor. Bu zamanki böyle hareketler, biyomekanik hareketler biraz daha değişmesi gerekiyor.
1: Yani şunu anlıyorum. Tuğya'nın odası daha
0: biraz
1: alçak.
0: Biraz tabii farklı onu.
1: Tuğya'nın odası bu durum için evet, yani evet bir düşüş için daha müsait. Diğer odalarda ve şeylerde daha büyük
0: daha
1: yükseklik
0: müsait
1: var. Mesela Güllü
0: daha
1: Hanım'ın
0: müsait
1: odası, evet, başka
0: daha
1: salon
0: müsait. Ama evet ama biz hiçbir ihtimali es geçmiyoruz. Geçmeyelim. Ama biz dediğim gibi sadece verilere göre konuşuyoruz. Deliller üzerinde konuşma gibi bir şeyimiz yok diyemeyiz. Ama eğer öyle olursa salondan olursa salon biraz daha yüksek. Tuğya'nın odasındaki ihtimalleri salonda kullanamayız.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir izleyicimiz diyor
7: hocam,
1: ki Fatoş Koçak diye bir izleyicimiz diyor ki size bunu soracağım. Esra Hanım çanak antenin orada o gece sandalye vardı diyorlar öyle mi?
7: Sandalye hala var bu arada.
0: Sandalye var orada. Sandalye.
7: Sandalye hala var.
1: Şimdi bu sandalye daha Çanak Anteni'nin orada mıydı o gece?
2: Olmasa da çekilir oraya. Şuradaydı. Çok rahat bir şekilde çıkılıp geçilir.
1: Bakın Göçmen İbrahim diyor ki o köşede daha önce uydu ve eşyalar yoktu. 5 Ekim 2025 tarihinde Caner Bey'in yayınında köşede hiçbir eşya bulunmuyor. Uydu da yok. Onlar yeni yerleştirilmiş. O yayını bulsanız arkadaşlar, izleyicilerimiz diyor ki orada bir şey yoktu. Sadece diyor sandalye var. O zaman daha şüphe çekici bu. Tabii. Hani ses duyulur dedik ya Hakan Hocam.
0: Çıkabilir o zaman.
1: Orada sadece sandalye varsa evet. Sandalye
0: yani
1: orada.
0: Yani bir ihtimal düşerse.
1: Diğer tarafa atlamak için.
8: Kadilat oldu zaten.
1: Kullanmak sen, için daha uygun. O yayını bulun ha, arkadaşlar.
0: Tadilat oldu daha sonra. Evet, tadilat oldu daha sonra. Evet.
1: Yani o zaman oradan atlamak için daha uygun yani alan
0: ses,
1: vardı.
0: Ses duymaması, yani ses duyulmaması şu an için önemli değil. Oradan bir ihtimal, oradan bir geçiş olup olmadığı önemli. Ve şuradaki yüksekliği, buradaki yüksekliği bir insan fiziksel olarak aşabilir mi? Önemli olan o. Bu da aşabileceğini gösteriyor. Sandalye olup olmaması önemli değil. Ya da
1: hayır,
0: buradaki neresi olmaması önemli
1: değil.
0: Hayır,
1: ondan da bir insan
0: değil.
1: Niye oraya sandalye
0: ses
1: koyar?
0: Olurdu, doğru.
1: Orası oturulacak bir yer değil ki. Bir insan niye oraya sandalye koysun? Anca ben oradan çıkıp rahatça geçmek için koyarım.
0: Büyük ihtimalle tadilat için burayı koymuş olabilirler. Yüksek yerlere çalışmak için olabilir. Çünkü eski bir sandalye. Tamam,
7: yetmez ki ama daha yüksek yerler sandalye.
0: İhtimal düşünüyoruz yani. Aynen. Sebebi ne olabilir onu düşünüyoruz.
1: İsmet Bey'e yani soralım. Niçin, orada niçin yaşıyor. Ki bu İsmet Bey orada yaşıyor ya. İsmet Bey'e soralım. Neden orada sandalye vardı? İsmet Bey orada sandalye vardı.
3: Buradaki sandalye biraz önce Fatih Bey'in, Hakan Hocam'ın ifade ettiği gibi burada tadilat yapan işçilerin kullandığı çatıdaki bu kiremitlerin değişimini sağlayan elemanların, görevlilerin kullandığı sandalyeler.
1: Yani Güllü Hanım düştüğü dönem orada sadece sandalye mi vardı?
3: Orada tadilatlar vardı Esra Hanım. Her gün burada işçiler çalışıyordu. Mayıs'tan itibaren her gün burada çatıda değişimler yapıldı, yenilenmeler yapıldı. Kiremitler, oluklar değişti. Ve açıldı burası. Çatı kapalıydı. Uyduda zaten size gönderilen bir uydu resmi var orada. Buralar kapalı. Açık değildi. Şimdi burayı bakın göl gibi, havuz gibi kameraman arkadaşım gösterirse yani burada yüzme havuzu gibi bir su var.
2: Tamam da bir oluklara
3: yöneticimiz,
2: baktım yani bunu.
3: Eşi ve oğluyla 6 ay 7 ay burada temizlik yaptı. Yağmurda, çamurda
2: abi,
3: bu su birikintileri aşağı inmesin diye.
1: Evet. Şimdi o suyu bir kenara bırakırsak İsmet
3: günah
1: Bey.
3: Yani, günah
1: sizce
3: yani.
1: Şunu sormak istiyorum. Sizce orada
3: sözünüzü kesiyorum.
1: Tabii.
3: Bağışlayın. Güllü Hanım bir gün burada aşağıdan çıktı. Bizim yanımıza geldi, tadilatı kontrol etti. Şu gördüğünüz bacanın o zaman yıkıktı. Abi burayı da onaralım, çirkin görülüyor dedi. Tabii ki onarılacak dedik ve onarımını yaptırdık.
2: İsmet abi bir de oluklara bak.
1: Mekanı cennet olsun. İsmet Bey ben kendimi de göreyim. İsmet Bey. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Apartmandaki problemlerin sizi çok üzdüğünün farkındayım. Ama şimdi güllü konusundayız ya.
3: Evet.
1: İzleyicilerimiz de diyor. İsmet Bey'e soru soruyorsunuz. Bambaşka şey konuşuyor diyorlar. O yüzden ben size şunu sormak istiyorum. Sizce
3: ne konuşmamı istiyorlar? İsterseniz şarkı söyleyeyim.
1: Tövbe yarabbim. Başka zaman inşallah dinleriz İsmet Bey. Şunu sormak istiyorum. Seval Hanım'ın dairesinden ortak alana biri geçmiş olabilir mi?
3: Benim görüşüme göre biraz önce de hocamızla görüştük. Çok uzun zaman alır o iş. Riskli bir iş.
2: Gireceğim. Yok.
3: Biraz nasıl önce kamera zaman? Göstersin aşağıda 18 metrelik bir çukurda ölüm tehlikesi var. Ama çok büyük yetenek olabilir.
1: Hı hı.
3: Burada büyük provalar yapmış geçmiş olabilir. O hı hı. İşleri Hakan Hocam'ın yorumuna saygı duyarak bırakıyorum. Fatih Bey
7: Şimdi çok Esra uzun Hanım, zaman alır derken, hocam şunu sormak istiyorum.
1: Çok uzun zaman alır derken ne demek istiyor İsmet Bey? Bir onu merak ettim.
3: Ya oradan çıkacak camda.
1: Ses gitti.
3: Buradan atlayacak yani. Bir insanın çok zor.
2: Hayır İsmet Bey size
3: akli
2: zor.
3: Akli dengelerinin falan yerinde yok, yok olmaması ya da çok akrobatik dağcı falan olması gerekir.
1: Yani çok atletik biri ancak atlayabilir. Bilmiyorum. Diyorsun.

0: konusu. Yoksa atlayamaz oradan.
1: Mümkün değil bence.
0: Peki atlamadı. Şöyle olsa, Esra, şöyle olabilir mi? Bir alma Fatih, biz İsmet Bey'le konuşuyorum. Bir şey soracağım da. Şöyle olsa, diyelim ki hemen çıkıp gitmek zorunda değil. Hemen biraz Seval Hanım'ın terasında beklemiştir. Sonrasında farklı bir durumla çıkış yapmıştır. Yani hemen hızlıca çıkmasına gerek yok ki apartmanda. Çünkü kamera görüntüleri bütünsel olarak yok ya zaten bizde. Hep kesik kesik. Yani beklemiştir.
1: Şimdi biz onu emniyet güçlerimizde sizin bu hayal ettiğiniz, düşündüğünüz bütün görüntüleri evde ve bütün binadaki yaşayan insanların görüntülerinde izledik, topladık, değerlendirdik.
0: Evet. Yani sadece ben hayal etmiyorum. Sadece ben hayal etsem Seval Hanım yaşamış gibi anlatmaz. Siz de yaşamış
1: ama
0: gibi
1: doğru düşünüyorsunuz yani.
0: İnanmazsınız.
1: Bu böyle doğru düşünüyorsunuz Esra Hanım.
0: Evet.
2: Şöyle bir şey ekleyebilir miyim?
1: Olabilir
2: İsmet
1: yani.
2: Bey, yani Seval Hanım gerçekten böyle bir olayın varlığını yani biliyor gibi, tahmin ediyor diye de gerçekten
1: bilse bize ifade ederdi.
2: Görmüş
1: ona
2: gibi,
1: inanıyorum.
2: Görmüş gibi anlatıyor. Şimdi baktık o taraftan, yani bu ortak alandan Seval Hanım'ın terasına, oradan Güllü Hanım'ın penceresinden içeri girmek olası mı? Olası. Çok da maharet gerektirmeyecek. Evet, tehlikeli ama olası. Bir bakıyorsunuz bize Ankara'dan bağlanan ve olay günü evde kavga, tartışma, bağırma olduğunu söyleyen bir hanımefendi Çiğdem'le konuştuğunu söyledi. Yani
0: aynı gün.
2: Aynı gün, aynı gece, aynı akşam Çiğdem'in ve Tuğya'nın, Güllü'nün yan yana olduğu bir ortamdan bahsetti. Neresi burası? Güllü'nün evi. Şimdi Çiğdem'in kapıdan içeri girdiğini göremiyoruz. Doğru mu? Kapıdan içeri girdiğini göremiyoruz. Ama Çiğdem aynı evde Güllü'yle, Tuğya'nla birlikte menajer olarak biriyle telefonda görüşüyor. Bu bir, cepte. İki, Seval Hanım, İsmet Bey uyuduğu sırada tahminimizce 11.30 civarlarında o telefonla hemen hemen aynı saatte İsmet Bey arıyor. Diyor ki bir kavga var içeride. Kavga ediyorlar, gidip ayıralım. Yani birden fazla kişinin. Şimdi aynı tartışma, kavga ortamına şahit olan bir tane telefondan adam var. Yan komşu Seval var. Ve Seval Hanım da böyle bir olayı görmüş gibi anlatıyor.
0: Evet.
2: Şimdi biz buna nasıl tahmin deriz? Destekleyen şeyler de var. Onun için İsmet Bey'in...
1: Hasan Hocam.
2: Buyurun, buyurun.
1: Hasan Hocam.
2: Buyurun.
1: Sözünüzü kestim, kusura bakma.
2: Estağfurullah.
1: Biraz sonra Fatih Bey'le birlikte, Hakan Hocam'la birlikte Yalova Adliyesi'ndeki ben, yani bundan 3 ay önce savcılığa müracaat ettim. Bu veri bizim için çok önemli. Çünkü uyuyordum, beni aradı Seval Hanım. Aradığı saatin kaç olduğunu, bu saatin bizim için bu olayda çok önem arz ettiğini, tespit edilmesi gerektiğini talep etmiştim savcılıktan. HTS kayıtlarımı. Çünkü benim telefonum çok hareketli.
2: Süper, süper.
1: Evlatlarım,
2: harika,
1: eşim,
2: harika.
1: Dostum çok sık doluyor ve temizleniyor. Yoksa hani kayıtlar var Güllü'müzün ya da bu çok önemli. Bu telefonun kim olduğunu bilmiyoruz. Saat kaçta geldiğini bilmiyoruz. O nedenle müracaat ettim. Bu müracaatımın kaçta olduğunu tespit edersek
2: süper,
1: siz bu olayda büyük bir veri olacak. Eğer 11.30 gibi ise, 10.30 gibi ise büyük bir kavga varsa sizinle her konuda hemfikirim.
0: Hangi konuda? Hangi konularda hemfikiriz?
1: Yani bu iş artık bu bir büyük bir kavga, büyük bir savaşsa bu bizim Güllü'müze büyük bir şiddet uygulanmıştır. Ya. Bütün senaryolar gerçektir. Babasının söylediği, dün söylenen bütün basındakilerin söylediği gerçektir çıkıyor.
0: Evet.
1: Eğer 11.30'da beni aradıysa, bu büyük kavga varsa sonuç açık, net.
0: Şimdi şu açık olan...
1: Ama saat 1:25-33'te ise o çığlıkları aşağı inerken ki attıysa bu kız masum.
0: Aa, bu ne demek şimdi? Nasıl 1:25'te aradıysa sizi...
1: Çünkü o andaki çığlıklarla beni aramış oluyor.
0: Siz uyuyacak mısınız o çığlıklarla
1: eğer
0: tekrar?
1: Eğer 1:25-33 ise.
0: Ama 1:25 olması imkansız. Siz o çığlıklarla tekrar uyumanız...

0: gerekir o zaman? Uyumam.
1: Ha, ben 2'yi 5 falan geçe kapıdan çıkarılıyorum.
0: E tamam, 1.25'te...
1: Komşularımın uyarısıyla uyanıyorum.
0: E 1.25'te sizi araması zaten olamaz ki.
1: Bileceğim, bakacağız HTS kayıtlarına Esra Hanım.
0: Çünkü siz zaten sonrasında
1: birazdan
0: bir süre
1: gideceğiz
0: daha
1: savcılığa. Efendim?
0: Siz zaten sonrasında bayağı bir süre daha uyuyorsunuz. Sonra Güllü Hanım düşüyor ve çığlıklar oluyor.
1: Evet.
0: E o zaman nasıl Tuğyan
1: evet,
0: masum
1: doğru.
0: olacak?
1: Bunu, bu telefonun saati önemli Esra Hanım.
2: Hadi gidip baksınlar bence.
1: Önemli. Bu telefonun kaydını biraz sonra savcılıktan alacağız Esra Hanım.
0: Evet. Yani o sırada şimdi onun düşme sırasındaki arama olmadığı belli. Neden? Çünkü İsmet Bey. Çünkü o düşme sırasındaki arama olsa zaten Seval Hanım sizi Güllü düştü diye alar. Herkes çığlık kıyamet. Bütün apartman aşağı iniyor. Hemen 10-15 dakika sonra polis ambulans geliyor. O yüzden o arama değil. Siz de çok iyi biliyorsunuz bunu İsmet Bey.
1: Bilmiyorum.
0: Şaşırdım böyle demenize.
1: Bilmiyorum. Şimdi bir sonuca bakalım da.
0: Allah Allah, ne diyorsun?
1: Hocam.
0: Eşiniz
1: Esra
0: de,
1: Hanım.
0: Ama eşiniz 11.30 akşam diyor ya aradı. O da hatırlıyor.
3: Kapıya doğru gelelim mi? Esra Hanım şöyle açıyı değiştirelim. Çok evet, yağmur çok başladı. Yağmur şöyle açı değiştirelim. Gitar atsan şuraya.
0: Anlamadım evet. Yani bu. İsmet Bey eşiniz de gece 11.30'da aradı diyor ya. Öyle hatırlıyor.
1: O kesin net konuşmuyor. 11.30 gibiydi diyor.
0: Ama ben sizin hani zeka...
1: Hani o bile yani varsayımla konuşuyor.
0: Sizin ama hatırlamıyor.
1: Esra Hanım.
0: Buyurun.
1: Bu bilimsel bir konu. Yani kaçta olduğunu bu telefonda kayıtta var.
0: Tamam.
1: Operatördeki HTS kaydında var.
0: Evet. Yani aslında tabii...
1: Seval beni kaçta aramış?
0: Sadece şu. Seval Hanım'ın...
1: Bu net.
0: Sizi Tuğya, yani Güllü Hanım düştü diye aramadığı bence kesin.
1: Evet.
0: Onu siz de biliyorsunuz.
1: Evet. Çığlık var, kavga var diye aradığı saat birazdan savcılıkta alacağımız HTS kaydında belli olacak.
0: Evet,
1: üç ay önce müracaat ettim.
0: Evet, biz de yarın duyururuz inşallah. Sizler de sonucu aldığınızda. Bu arada
1: İnşallah.
0: İzleyicimiz telefon operatörlerinden
1: İnşallah.
0: Böyle bir şey istenip istenmediğini hemen hızlıca almak istemiş. Onlara da cevap verelim. Bizler de sorduk ama 6
1: Tabii.
0: ay öncesi kayıtlar siliniyor. Bir yıl geçtiği için üzerinden bu olayın. O yüzden mail atmıyorlar bize. 6 ay önceki kayıtlarla ilgili mail atılmıyor. Daha detaylı bir inceleme,
1: evet.
0: savcılık incelemesi talep edilmesi
1: Daha
0: gerekiyor.
1: 4 ay falan oldu bu işin. Çünkü çok sorulduğu için, biz de merak ettiğimiz için acaba. Çünkü bu işin bazı ince püf noktaları bulunursa şaibeler ortadan kalkar, gerçekler ortaya çıkar. Olay aydınlanır diye sizler, bizler, herkes
0: evet.
1: emek veriyor.
0: Peki.
1: Allah bu işe, bu olayın aydınlanmasına emek veren herkesten Allah razı olsun.
0: Amin. Çok teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Hakan
1: Mekanı
0: Hocam çok yağmur başladı. Günlüğüne. Islanıyor Hakan Hoca, dışarıda kaldı. Hakan Hocam
3: buyurun, önemli değil. Önemli değil.
0: Dışarıda
3: buyurun, önemli
0: göstermek
3: değil,
0: istediğiniz bir şey daha var mı? İçeriden de bir Seval Hanım'la yukarı çıkılan yer arasında farkı görelim. Ama dışarıda göstermek istediğiniz bir şey var mı?
3: Biz fiziken bir kişinin oradan buraya kadar kaç saniyede geleceğini, orta kullanım alandan, eğer iddialara göre söylüyoruz, verilere göre Çiğdem Hanım'ın oraya geçerse kaç saniyede geçtiğini biz hesaplayabiliriz. Adımda,
0: evet,
3: her adımda, her
0: miyiz?
3: Bir adım kaç saniye oldun? Yaklaşık biz şöyle bir hesap yaptık. Yaklaşık o pencereden buraya gelmesi 10-15 saniye sürüyor ortak alana gelme.
0: Aa,
3: ortak alandan Çiğdem Hanım'a gitmesi yaklaşık 25 saniye 30 saniye.
0: Güllü Hanım'ın penceresinden ortak alana gelmek
3: Değil
0: sadece
3: mi?
0: 15 saniye mi?
3: Evet. Yani 10-15 saniye civarında, çünkü hızlı adımlarla hareket ettiğini düşünüyorum. .2
0: Peki gece karanlık olmasını da göz önünde bulunduralım.
3: 1.2 metre. Evet, tabii ki. Biz hızla

0: hareket ettiğini, hızlı hareket ettiğini düşünerek söylüyoruz. Hı hı. Yani şuraya işte pencereden geliyor, yaklaşık 10 metre dediğin zaman, yani 10 saniyede aşağı yukarı hızlı bir şekilde gece vakti gelebilir. Bunun zaten belli bir tolerans şeyi vardır, saniye zaman aralığı vardır. Ortak alana geldiği zaman, ortak alana, Ferhat'cığım şöyle göster beni. Yaklaşık buraya geçmesi de yaklaşık 10 küsür metre olsa, Çiğdem Hanım ortak alanına, bakın. Buraya kadar. Yaklaşık toplam 30 saniye civarında, 30-35 saniye civarında bu alana geçebiliyor.
1: 30 saniyede.
0: İşte bu bizim için yararlı oluyor.
1: Çiğdem'e de 30 saniye civarında.
0: Görsellikle bu işi, sesi hepsi birbirine senkronize edip doğru veriyi bulmamıza yardımcı olur bize. Yani birbirine kalibre etmeye çalışıyoruz burada.
1: Hakan Hocam, İsmet Bey'in dediği gibi çok uzun sürer, onu yapmak çok zor, uzun sürer diye bir şey yok diyorsunuz siz.
0: Yani adım belli, yani kaç adım attığımız belli, yani bunu herkes yapabilir. Yani yaklaşık bir adımını zaten bir metre civarında, 80 civarında, 10 metreyi kaç adımda geçersiniz? Bu düz, bunun için bir adli bilimci olmaya gerek yok insanların, fizikçi olmasına gerek yok.
2: Zemin hazırlanmışsa daha öncesinden sandalyeye koymak gibi bir prova yapmak gibi daha da süre kısaltmaz mı?
0: Tabii bu olasılıkta bilmiyorum.
1: Tabii hazırlıklı
0: yani.
1: Olmalı, binayı tanımalı.
0: Sadece bilimsel veri olarak konuşuyoruz yani.
1: Evet.
0: Biz
1: bu arada o videoyu hazırladınız mı arkadaşlar? Caner Bey, yani öncesinde orada ne varmış onu bir gösterebilir misiniz? Bir resmini gösterin görelim. Hani dedik ya orada anten vardı. Eskiden ne varmış bir onu görelim.
3: Aa bak.
1: Hiçbir şey yokmuş. Sandalye de mi yokmuş?
3: Sandalye yanındadır.
1: Ha, sandalye diğer taraftaymış arkadaşlar, orada değil. Hı. Diğer taraf dediğiniz Seval Hanım'ın orada evet. mı?
3: Yok, Güllü Hanım'ın penceresinin altında.
1: Ha, Güllü Hanım'ın penceresinin altındaymış altında. Sandalye. Burada hiçbir şey yokmuş eskiden.
0: Bu arada burada bir yarım kaldığı, bana yarım kaldığı belli. Çünkü giderler orada mailde biraz tesviye yapılmamış. Yani bir daha sonra üzerine herhalde bir izolasyon falan yapılacak sanırım. Yarım kalmış yani.
3: Hocam da inşaatçı olarak
1: hocam yorum... da artık ne yapsın? İsmet Bey çok ısrarla sorunca o da inşaatla ilgili bilgi verdi. Peki bir içeriden de gösterebilir miyiz Seval Hanım'ın ev, eğer kesilmezse içeride, hem çok yağmur yağıyor içeride çekmeyebilir.
3: Şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Yani şimdi netice itibariyle bu Çiğdem Hanım gerçekten kapıdan değil de pencereden girdiyse, yani kapı varken pencereden bir eve giriyorsanız, demek ki bir şey gizliyorsunuz, doğru mu?
1: Tabii.
3: Gizlediğiniz şey en başta kendiniz. Kendinizi gizlemeye çalışıyorsunuz. Bakın Çiğdem evdeyse madde bir, kapıdan girmedi. Hı hı. Bir komşu kapıdan değil de neden pencereden girer diğer komşunun evine? Neden? Bir, kapıdan kendisini görülmesi için o kamera vardı, kameraya takılmamak için. Hı hı. Belki de mutfaktaki kameradan da haberi yoktu. Dolayısıyla eğer Çiğdem bunu yaptıysa, Çiğdem kendini gizliyor. Kendini gizliyorsa bir şey biliyor. Hı hı. Neyi biliyor? Bu cinayetin işleneceği ihtimalini biliyor. Hı hı. Doğru mu? Yani bu gizem Çiğdem'i kendisinin tamamen bunun dışında tutma çabası. Çünkü o da biliyor, eğer gerçekten öyleyse.
1: Hakan'ın hocalar nerede şu an? İçeride hangi dairenin
3: apartman ana boşluğunda. Gül Hanım'ın kapısının
1: İnternet
3: önünde.
1: İnternet kesiliyor. İçeride çekim yapamayacaklar herhalde. Şimdi tabii İsmet Bey de ısrarla tabii bazı şeyleri anlatmadı. İzleyiciler de sıklıkla soruyorlar ama görebiliyor muyuz? Heh, neredesiniz şu an? Anlatabilir misiniz?
3: Orada geçen de çok zor çekti Esra Hanım.
1: Evet, internet içeride çekmiyor çünkü.
0: Şu anda Çiğdem Hanım'ın kapısının...
3: Abi kapının önünde durmuyor.
1: Ses gelmiyor.
0: Çekmiyor mu?
1: Ses çekmiyor. Bir çekmiyor. Daha.
0: İnternet.
3: Dışarıdan çeker o.
1: O zaman şöyle yapalım. Çekmeyecek. sizler çekimi yapın. Bant olarak yarın izleyicilerimize gösterelim. En doğrusu bu olur. Şimdi birçok varyasyonu birden değerlendiriyoruz hocam. Neden değerlendirmek zorundayız? Çünkü kafaya yatmayan, akla uymayan bazı şeyler var. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Yani şimdi bakın, Çiğdem'le ilgili olarak Seval Hanım'ın sanki görgüye dayalı bilgisi var. Konuşmalarından onu anlıyoruz. İki gölge gördüm diyor. Gördüğü gölgenin görüldüğü noktada kendi

0: terasının önü. Yani ortak alandan hocamların ve Fatih Bey'in, İsmet'in ıslandığı o bölgeden Seval'ın olduğu alana geçiyorlar, terasının olduğu. Seval Hanım'ın terasının olduğu yerden de Güllü Hanım'ın bitişik terasının olduğu yerde. Orada bir bölme yok. Aynı yer. Oradan da camdan içeri girilebiliyor. Yani şimdi iki gölge gördüm. Ortak alandan geldi. Çiğdem'in sesi, Ankara'da bağlanan kişi. Çiğdem'in ana daire kapısından içeri girerken ki bir görüntüsünün olmaması. Mutfaktaki buzdolabının üstündeki kameranın tamamen Tuğberk Yağız Gülter'in kontrolünde olması. Bilemiyoruz oradan kim girdi girmedi. Şimdi bu tarz şeyler insanlar diyor ki yok efendim sineğin kanadından yağ çıkarıyorsunuz. Ama çıkıyor. Bakın başka şeylerin de olma ihtimali var. Yani bu değerlendirilmeli mi? Değerlendirilme. Neden? Seval Hanım diyor ki ya ben iki gölge gördüm kardeşim. İki gölge gördüm. İki gölge oradan terastan
1: Kendi
0: girilen
1: görgüsünü anlatıyor
0: kendi
1: net olarak
0: görgüsü. Yani
1: yani.
0: ben burada sanki iki gölge gibi bir şey gördüm demiyor. İki gölge gördüm diyor. Bu iki gölge nereden gelmiş olabilir? Ya bu iki gölge şeyden gelse apartmanın o ortak alanından, apartman boşluğundan terasa çıkıp gelse gene kameraya takılacak. Yani kimin kamerasına takılacak? Gülü Hanım'ın kapısının önündeki
1: Evet.
0: kameraya. Demek ki bir ihtimal kalıyor. İki gölge yan taraftaki daireden geldi. Yan taraftaki daire kimin? Çiğdem Hanım'ın dairesi. Görüntüye takılabilir mi? Yok. Ortak alandan gelmedi çünkü. Kendi terasından ortak alana, ortak alandan Seval Hanım'a, Seval Hanım'ın ve Güllü Hanım'ın o ortak alanından da camdan içeri. Karşıda bir kamera var ama o kamera Tuğberk'in kontrolünde. Bizde
1: Ne
0: yok.
1: kadar var, ne var,
0: Bakın ne
1: hiçbir şey
0: var içinde,
1: bilmiyoruz.
0: bakın Tuğberk'in kontrolünde ve değiştirildi mi, değiştirilmedi mi? İçinde bilgiler var mı, yok mu, silindi mi? Her şeyi bilen Tuğberk. Şimdi bu iki gölgeyi azımsanacak bir beyan değil. Varsa niye, neden? Eğer bu iki gölge gerçekten içeri girdiyse o iki gölge aynı girdiği güzergahtan da geri gitti. Yine bakın kameraya takılmadı. Apartman boşluğuna girmedi. O zaman nereye gitti? Yine Bitişik'teki daireye gitti. O daire kimin? Yine Çiğdem'in.
1: Aa. Hocam bir şey. Şimdi hani siz diyorsunuz ya Seval Hanım iki gölge gördüm. İki tane çatıda birini gördüm. E biz şurada da iki gölge gördük ya.
0: Ya gölge var.
1: Gölde biz bunu hani şüpheye düşmüştük. Sonrasında olay sonrasında iki kişi kaçıyor gibi aşağı indi. Saat olarak gösterin. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Seval Hanım iki tane kişi benim çatıdan geçti diyor. E sonrasında olay anından sonra iki kişi, iki gölge. Bakın saat 1.44'te.
0: Tabii.
1: İki kişi oradan sanki atlıyor ve gidiyor. Bakın. 1.44'te.
0: Olaydan o.
1: 1.26'da Güllü Hanım düşüyor. 1.44'te birileri o apartmanın aşağı kısmından atlayarak gidiyorlar. E şimdi Seval Hanım gölge gördüm diyor. Bu aşağıda bu belirsiz gölgeler kaçıyorlar, zıplıyorlar, atlıyorlar. O sırada ne ilgileri var? Hiç belli değil.
0: Tabii. Ya şimdi iki gölgeyi gördüm diyor kadın. Gördüm. Nerede gördüm? Kendi odamda terasta gördüm. Kendi terasımda gördüm.
1: Evet.
0: Gördüm ya. Gördüyse biz o iki gölgeyi araştıracağız. Bakacağız işte. Mecburen
1: Orada
0: bakacağız.
1: gördüm diyor. E aşağı inip giden iki gölge de var.
0: Evet. Yani bunlar kameraya takıldı mı takılmadı mı? Mesela Engin'den bahsediyor. Sus diyor.
1: E Seval Hanım da belki bunları gördü, bundan bahsediyor.
0: İşte belki bunlardan bahsediyor. Yani Seval Hanım'ı detaylı şekilde dinlemek lazım ama Seval Hanım bir de tehdit ediliyor. Şimdi üstüne de gitmek istemiyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Üstüne de gitmek istemiyoruz. Netice itibariyle orada tek başına yaşayan bir hanımefendi. Üstüne de gitmek istemiyoruz. Bilmiyorum tabii de.
1: Çok
0: Bakın
1: enteresan.
0: şey de Esra Hanım yani İsmet abi de biraz tedirgin.
1: Çok
0: Yani bakın
1: tedirgin.
0: şimdi burada
1: Sürekli laf değiştiriyor.
0: biz
1: İsmet Bey
0: burada
1: bir şey
0: biz
1: soruyoruz, başka bir şey
0: ya ben de
1: anlatıyor.
0: üstüne de gitmek de istemiyorum. Çünkü burada net bu bir telefondur. Bir konuşması yapılıyor. Ama bize geliyor acaba bu bir telefondur mu diye biz konuşmuştuk diyor mesela. Hayır canım sen net konuşmuştun.
1: Ay bir
0: İki
1: de
0: gün.
1: sizin programdakileri söyledim ben diyor.
0: Hayır. Yani bu yorum değildi yani. Bu bir tahmin değildi. Bu bir öngörü değildi. Net gördüğü bir şeyi anlatan bir karakter vardı.
1: Hayır bakın bizim programda duydukları şeyi söylemedikleri şuradan belli. Biz bu gölgeyi çok sonra gördük ve konuştuk.

onların konuştukları dönem böyle bir gölge olayı yok. Ama o an iki tane gölge gördüğünü çatısında gidip kameraların kapattığını Seval Hanım söylüyor. Söylüyor. Yani Seval Hanım bunu söylüyor. Orada iki tane

0: tedirginliğini anlıyorum.
1: Yardımcı olmaya çalışıyor oluyor, çok fazla oluyor. Ama
0: diyor ki bakın ben söylemeyeyim siz çıkartın bulunmaya getiriyor. Ama var bir şeyler var yani orada bir rahatsız eden herkesi kafamızı kurcalayan. Çünkü o apartmanın ortak alanında Güllü Hanım'ın kamerasına takılmamanız için yan taraftaki daireden kendi terasınızdan ortak alana, ortak terasa, ortak terastan Sevel Hanım'a, Sevel Hanım'ın terasından Güllü Hanım'ın penceresinden içeri girebilirsiniz. Ne oldu? Hiç kameraya takılmadı. Kameraya takılmadı.
1: Şu izleyicilerimiz bakıyorum onların yorumlarına da sandalyeyi de bir gösterelim. Hani o Güllü Hanım'ın evin önünde diğer tarafta olan sandalye neredeydi onu da bir gösterelim. En azından hani nerede duruyordu sandalye? Ha, bu sandalyeden bahsediliyor. Bu ortak alandaymış sandalye. Sanki hayır ya başka bir tane daha sandalye evet, vardı evet, diye hatırlıyorum ben. Bu sandalye değildi o.
0: Güllü Hanım'ın penceresinin altında da bir sandalye.
1: Bu ne böyle? Bu mu? Ben sanki başka bir sandalye daha hatırlıyorum.
0: Evet,
1: Güllü Hanım'ın penceresinin önünde duran. Bir bantlara bakalım görelim. Biz de bu sırada öbür konumuza geçelim. 7 gün kaldı Güllü Hanım'ın mahkemesine. Tüm detaylar önemli çünkü mahkemede şimdi takipsiz almış ama toplum nezdinde suçlu potansiyeli çok yüksek insanlar var. Mahkemede birçok şey değişebilir. O yüzden de mahkemenin ne karar vereceği, mahkemede yaşananlar, açıklamalar, bütün ifadeler, bütün dosyanın içerisindekiler çok önemli. Biz de merakla bekliyoruz. Sizler de sorularınızı, merak ettiklerinizi, gözümüzden kaçıp sizin gözünüzün gördüklerini bize yazın Esra İzmeci ile Yeni Başlan'a. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Döndü Tarsus'taki evinde kayboldu. Şüpheli Ramazan ve eşi Şerife canlı yayında acılı aileyle yüzleşti.
1: Siz Adem Bey ile Döndü arasında çıkan dedikodulardan haberdar mıydınız?
3: Hayır haberdar değildim canım.
1: Peki herkes duymuş siz nasıl duymadınız?
3: Ben karışmam annem ora bura gitmem.
1: Peki Ramazan Bey hiç anlattı mı?
3: Yok anlatmadı canım.
1: Ramazan Bey Adem ile Döndü arasında olan dedikodulardan haberdar mıydınız?
4: Haberdar değildim ablam.
1: Adem evet. Bey Döndü ünlülerin evine gitmek için neden hep sizi arıyordu ve sizle plan yapıyordu?
4: Yani yoldaş olarak gidiyorduk beraber.
1: Ne yoldaş?
4: Yani arkadaş olarak beraber gidiyorduk.
1: Size Döndü ile ilişkisinden bahsetti
4: yok.
1: Mi?
4: Yok. Öyle bir şey yapmış olsa hiç şansı yok onun. Allah yarattı demem ben.
2: Ramazan ısrarla Adem ve Döndü'nün dedikodusunu duymadım dedi. 24 yıl önce verdiği ifadeyle çelişti. Ramazan'ın açıklaması pes dedirtti.
1: İşte şimdi bilmiyorum diyorsunuz. Neden ifadenizde Adem ile Döndü arasındaki ilişkiyi duyduğunuzu söylediniz?
4: Ben öyle bir şey söylemedim ki abla.
1: İmzalı ifadenizde söylemişsiniz.
4: Olabilir.
1: Diyorsunuz ki Döndü'nün yok, annesi yok. Bize saçta börek atar. Biz de hep beraber yer akşam saat 7.30-8 sıralarında giderdik. Ne güzel alışkanlık olmuş akşam 7.30-8. Evet. Gözümle görmedim ama halk arasında Döndü Karaçoban'ın Adem Süzer'le Köselerli Mahallesi'ne evine gidip banyo yaptığı şeklinde kulağımıza sözler geliyordu. Duymuşsunuz dedikodu, ilişki, banyo.
4: Yok dedikoduyu duymadım ben. Öyle bir şey katiyen duymadım yani.
1: Ramazan Bey yalan ifade mi verdiniz?
4: Yok.
2: Ramazan Esra İzmeci'nin sorularına cevap veremedi. Eşi Şerife abla eşeğe ver yansın etti.
3: Bunun annesi babası neredeymiş bu kızın o Adem'in evinde banyo yaparken?
5: Bana senin ve senin bizim bir işimiz yok kocam. Hocam
3: konuşma. Terbiyesiz. Emine. Saygısız. Konuşma.
5: Ramazan
3: fazla konuşma.
5: Ben kasaya vurdum. Kasaya vurdum.
3: Bak yani size adalete... Ramazan ben bakıyorum. Söyle. Konuşuyorum ben.
5: Katil.
3: Konuşuyorum ben. Ben konuşmayın ki sen kendini bir şey sanıyorsun herhalde.
5: Edepsizlik konuşma. O katilin yanında da durma. O katil. O üçüncü katil. Edepsiz
3: olmaz. Sensin edepsiz.
1: Döndüye ne oldu?
3: Osman'a anasına soracaksınız.
2: Döndü'nün kaybında eşe ve ailesini suçlayan Şerife Ramazan'ı savundu. Canlı yayında yer yerinden oynadı.
1: Eşiniz Döndü'lerin evine sürekli gidiyordu ya rahatsız olmuyor muydunuz genç kızın yanına gitmesine?
3: Yok ben eşime dedim ki gitme dedim.
1: Ha, siz o, dediniz.
3: Emine Hanım geldi şura gidelim bize yem getir bize şura yapalım. Ben de hayır dedim arabamı da vermem eşimi de göndermem dedim.
5: Yalan söyleme.
3: Ya bak hele
5: yalan söyleme.
3: Uğraşıp oturma.

0: Bak ya bak
1: konuşma.
0: Serifanım seninle benim bir
1: sorunum yok hocamla.
0: Hocam ne yaptıysa yaptı. Benim bacımı bulsun gelsin buraya.
2: Siz kaybolduğu gün oraya gitmişsiniz. Kulağına da kızım bir şey söylemişsiniz.
3: Yalan söylüyorlar ablam.
2: Neden yalan söylüyor? Neden söylesin yani niye?
3: Hakaret ediyorlar.
4: Ya bırak.
2: Ne hakareti ya?
4: Bir şey söyleyeceğim. Yani hiçbir şey hatırlamayan her şey yalan diye Ramazan... Çiftliğe gelme gitme saatlerini bile hatırlıyor ha. Diyor ki gündüz hiç gelmedik, akşam 7:30-9:00-8:00'de gidelim.
2: Ramazan Bey sen 20... Adem'i bu kadar koruma bak evet. Suçlu da sen aynen olursun hocam, ondan sonra. Evet, hoş geldiniz Eşe Hanım, hoş Emine Hanım. Döndü, yayınlar. Güzeller güzeli döndü. 24 yıl önce evinin odasından kayboluyor. Bir daha kendisinden hiç haber alınamıyor.
5: Bunluk geliyorlardı. Bunluk geliyorlardı, dakika başı geliyorlardı. Niye geliyorlardı? Neden ne hesaptan benim evime geliyorlar?
2: Emine Hanım ben de anlamadım.
5: Ben de kovdum, kasiyer kovdum. Kasiyer kovdum, ben hesap almadılar. Kasiyer kovdum. Benim kız çocuğum başım bir hareket siz de bilirin dedim. Yalan söylüyorlar.
2: Çok doğru bir şey söylüyor. Emine anne diyor ki ne geliyorlardı sürekli benim evime?
5: Ben çağırmadım. Ben gel bunu yap demedim. Evini bilmem, yolunu bilmem, sokağını bilmem. Gitmem, sor gel desin ki evime gel desin. Bilmem.
2: Ramazan Bey ve Şerife Hanım şimdi ekranda. Ramazan Bey bakın anne diyor ki ne geliyorsunuz benim evime? 16 ben yaşında kızım var. Ben sizi çağırmadım.
5: Çağırmadım. Ben çağırmadım.
3: Yalan söylüyor abla.
2: Neyi yalan söylüyor?
5: Kovduğuma yalan söylüyor.
3: Çağırmadı diye yalan söylüyor. Kendilere dedi.
5: Yalan söylüyor yalan. Yalan. Kov kaçar kovdum ben. Yalan. Kelime çıkıyor ağzından.
2: Peki diyelim.
3: Neyi kaç sefer gördün yani?
2: Emine Hanım diyelim ki çağırdı sizi. Ama işiniz Şerife Hanım dedi ki gitme ya rahatsız oluyorum. Dedikodu çıkıyor. Ne gidiyorsun? Niye gittiniz?
3: Yoldaş olarak gittik ablam.
6: Ya Rabbi.
2: Neyin yoldaşlığı?
5: Yalan.
3: Yani korkuyoruz köpekler ürüyor dedi. Yoldaş olun dedi
2: ne
3: biz de.
2: İki saat orada oturup
3: biz de yoldaş olarak gittik.
2: İki saat orada oturmakla neyi aynen koruyorsunuz anlamadım aynen ki ben.
5: Yalan.
3: Yani bir şey koruduğumuzdan diye yani adamlara yoldaş korkmasınlar yalan diye yoldaş
4: oluyor. Kardeşim bu kızın anası babası yalan yok evde tek başınayken yalan gidiyorsunuz. Ne yoldaşlığından yalan bahsediyorsun Ramazan ya?
3: Yok yok ablam. Yok Hasan Bey. Katiyen öyle bir şey yok
4: ya
3: Hasan
4: anası
3: Bey.
4: Anası yok. Abisi.
3: Evet kız orada tekken ben vardıysam tespit etsin.
4: Anası başka işte. Abisi başka işte. Sen kız evde yokken ne yoldaşlığı gidiyorsunuz kızın evinde tek başına ya? Hangi yoldaşlıktan bahsediyorsun?
2: Karın da istemiyor.
3: Ben kızı...
2: İstemiyor karın ya. Niye yapıyorsun?
3: Yani yoldaş olarak gidişin suç mu işledik?
4: Suç işliyorsun.
2: Suç işlediniz. 16 yaşındaki kızın yanına gittiniz. Köyde bütün dedikodu çıkmış. Köy kızı kötüye kullandığını söylüyor. Sizi de seni de söylüyor. Sadece Adem'i demiyor. Kız hafif saftı diyorlar. Kullandılar kızı evet diyorlar.
3: Yok. Öyle bir şey yok.
2: Peki. Dün bir şey hatırladınız mı üzerine? Dünkü çünkü aslında siz ben söylentileri duydum, dedikoduları duydum diye bir jandarmada, savcılıkta ifadeniz vardı. Bu ifadeyi hatırlayabildiniz mi? Belki dün kafanız belki kendine gelmiştir.
3: Yok ablam öyle bir ifadem yani vermedim biliyorum ben. Şöyle. Yani olay olduktan sonra verdiysek yani dedikodu çıktıktan sonra yahut da şöyle geçenki programda söylendiyse o zaman...
2: Şimdi geçenki programda söylüyoruz. Siz 20 yıl önce mi ifade veriyorsunuz? Nasıl oluyor?
3: O yani onu değil. 20 yıl önce değil. Yani geçenki 5-6 yıl önceki programda.
4: Ya Ramazan Bey.
2: Öyle bir şey söyleyin ya, hocam. Ya böyle
4: Ramazan
2: bir şey
4: Bey senin, ya. Ben senin bak bir sürü ifaden var. Olayın hemen sonrasında ifade vermişsin.
3: Evet.
4: Bir daha ifade vermişsin 2 sene sonra.
3: Vermedim abi olayın 2000, aynı.
4: 2008'de vermişsin. Bak Ramazan Bey bu kız bir şekilde bulunacak. Eğer evet cesedi bulunursa bak suçun.
3: Bulunsun o Hasan Bey.
4: Bak saç suçun bir parçası olursun. Onun için bence konuş. Bak kendini kurtarmak istiyorsun.
3: Ben de diyorum Hasan Bey bu yani kızın, ben senden fazla ben istiyorum ya, bunu bulunmasını.
4: Ben kızın yaşadığına inanmıyorum. Esra Hanım da inanmıyor. Biz cansız bedenini bulduğumuzda bak evet bu suçun bir parçası olursun. Nasıl söyleyeyim sana? Bence Adem'le
3: ben sana diyorum Hasan Bey. Ben bunun herhangi bir şeyinde benim ipi ucu
4: Adem'le arasındaki mesela bu kızın hamile olduğunu ben

0: Senin bilmemenin imkanı yok.
1: Yok Hasan Bey, bilmiyorum.
0: Yok derken bile, bilmiyorum derken bile biliyorum dedi suratın. Allah'ını seversen ya.
2: Ramazan Bey size soru...
1: Yok Hasan Bey, niye yani?
2: Ramazan buyur. Bey size soru soracağım. Döndünün kaybolduğu gün Adem Bey ile ya da Adem Bey siz döndünün yanına gittiniz mi?
1: Yok.
2: Emin misiniz?
1: Eminim.
2: Peki. Şimdi ben size bir şey izleteceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. İzleyelim.
1: Evet.
3: 24 yıl önce döndü, evden ayrılıyor, şu anda da kayıplarda. Cinayet olma durumu da var. O döneme dair neler biliyorsun?
4: Şimdi bu kızın gittiği akşamı, bu arkadaş benim arazim var, biliyor kendisi Adem. Onun Ramazan Kayacık olan vatandaş, arazimin altından geçtiler, o çiftliğe gittiler. Zaten o sabah kayboldu kızın. Ben kendi akrabam olduğu halde hiçbir zaman varmadım o çiftliğe.
3: O gün siz gördünüz.
4: Ben gördüm canım, geçtiğini gördüm.
3: Saat kaç sıraları?
4: Güneş batmak üzereydi yani. Bu adamlar geçti. İstersen kar etsin. Geçti, çiftliğe gitti. Çiftliğe gitti. Sabahleyin bir duyduk kız kaybolmuş. Yani %199 bu adamdan zaten 14 yaşından beri arası iyi diye duyuluyordu. Hatta hamile olduğu bile söylendi. Dolanım yaptı köyün arasında. Öyle şey olunca ben de dedim bu kızı kullanmış yani. Çünkü ikisi de kullanık görüyorum ben kendi açımdan. Yaptı yapmadı gözümden görmedim. Ama bu adam bu işi becerdi yani orada. Her gün orada ne iş olabilir? Her gün. En son işte kız kayboldu, bir daha uğramadı. Ama hani ben diyor ya 3 sefer gittim falan onları korumak için. Görüyor, kim korur ya? Her zaman o da adam dağıt. Her zaman onun yanına mı gidiyor? Ben hayatta benim akrabam varıyorum. Daha bir saatliğine yanına varmış değilim.
3: Her gün görüyordunuz yani Adem.
4: Görüyordum yani, bugün gelmese yarın kesin ya bisikletten ya o kırmızı pick-up'la gelip gidiyordu yani bu adam da. Yani sen insan utanır yani, eline evine her gün varır mı? Bu adam varıyor der.
3: O dönemde değil de yani 2 yıl boyunca sürekli çiftliğe mi gidip geliyordu, yok, yoksa önceki eve de gidip geliyor mu?
4: Göçebe ya bunlar. Göçebe olduğu için bir bakıyorsun burada oluyor, bir bakıyorsun başka yerde oluyor. İşte köyün civarında yaylaya gidiyor falan. O geldiği müddetçe gidiyor, artık kafaya koymuş ya kızıyla. Kızı da artık ayarlanmış. Her zaman gidip gidip geliyordu yani. Yani o aralarda ha, kızına sarmaş dolaş gördüm desem yalan olur ama ne işi var? O şeyden geliyordu çiftliğin oradan, oraya bisikleti tarlasına, arazisine bırakıyor. Çiftliğe geçiyordu. Oradan duvardan atlayıp oraya varıyordu her gün.
3: Yani kapıdan girmiyor, duvardan mı atlıyor?
4: Yani duvardan atlıyor yani bu adam. Kapıya dolanmıyordu yani. Kızın yanına geçiyordu oradan. Ondan sonra işi bitti mi geri gidiyordu.
3: Mümine biliyor mu sizce bu konuyu? Yani eşi
4: Mümine. Mümine kesin biliyor yani bu olayı. Ama yalan söylüyor. Hani kendini kurtarma amaçlı. Ben de içeri girerim diye korkusundan söylemiyor. Yalanı konuşuyor. Sürekli yalan yalan yalan. Halbuki kendisi hep yalan konuşuyor. Hayatında da hiç doğru konuştuğunu ben bilmem ki o. Ramazan köyde hiçbirisi demez ki çok dürüst yalan söylemez diyemez. Adem de aynı öyle yani.
3: Ya o dönemde özellikle Adem Bey herkese döndüğüyle ilişkisi olduğunu söylüyor.
4: Yani bu adam bu işte bu kızıyla benim aramayı, ben bunu işte alacağım edeceğim falan diyormuş yani millete. Ama benim yanımda demedi yani. Ben yanıma onu getirmem zaten, yanıma sokmam yani öyle adamı. Ne onu ne Ramazan'a.
3: Mümine Hanım'ı da yıllar önce aynı döndüğe yaptığı gibi yaptığını söyledi. Hah.
4: Bak Mümine Hanım Kızıkhan evlerinde anasında 13 yaşında mıydı 14 yaşında mıydı evler. Çocuğuydu bu o zaman Mümine. Adam kullandı bunu, dayak zorun. Hatta benim kayınbabam bile dövdü bunu alsın diye. Bu ondan sonra kendi kayınları değneğine döverken gördüm yani. Böyle bir tarlanın içinde su içiyordu, yakaladı. Dövdü yani, dayak zoruyla aldı, yoksa almıyordu bunu.
3: Yani döndüğe yaptığı şeyleri aslında yıllar öncesinde evet. Mümine aynen Hanım'a da, öyle, da Mümine Hanım'a da mı yaptı diyorsun?
4: Aynen öyle abi. Mümine Hanım'ı zorla aldı, kullandı, kaçacaktı, bırakacaktı, almak istemiyordu. Anası da babası da istemiyordu Mümine Hanım'ı. Dayak zoruyla almak zorunda kaldı. Öyle evlendiler yani ikisi. Şimdi de çıkmış ben kocama güvenirim, kocam şöyle yapar, böyle yapar. Yalandan başka bir şey konuşmuyorlar.
2: Konuşan kişi Hasan Hüseyin Bey. Tanıyorsunuz değil mi Ramazan Bey Hasan Hüseyin'i?
1: Hasan Hüseyin Akdoğan.
2: Evet. Üstelik sizi döndünün kaybolduğu gün
1: evet.
2: Oraya gittiğinizi görmüş kişi.
1: Evet. Görmüş mü? Kesin miymiş o gün gittiğinizde?
2: Kesinmiş, kesin. Her gün gittiğinizi gördüğü gibi o gün de görmüş.
1: Yok, her gün gitmedik ablam.
2: Hemen
1: yani
2: hemen her gün.
1: Yani 5 veya 6 sefer vardım ben.
2: Hemen hemen her gün diyelim.

0: Yok, her gün diyemeyiz.
1: Peki, ne söyleyeceksiniz şimdi?
0: Ne söyleyeyim de abla, doğrudan hakaret ediyorlar.
2: Ama...
1: Hakaret etmiyor. Adam diyor ki gitti diyor, gözümle gördüm diyor. Arabasını gördüm, bisikletini gördüm. Orada gördüm.
0: Tamam da benim arabayla gittiğimi görmüş mü benim arabamla?
1: Diyor ya gördüm. Hasan Bey.
0: Ya tamam da benim arabam mıymış? Onu bir sor bana.
1: Hasan Bey, Ramazan Bey.
3: Buyurun efendim.
1: Oraya gittiğini gördünüz mü döndülerin evine?
3: Şimdi bu Ramazan yok mu karşıdaki konuşan arkadaş?
1: Evet, burada.
3: Evet, şimdi bu arkadaş benim tarlamla bu çiftliğin arası yakın olduğundan bunlar her geldiğinde görüyordum yani. Şimdi orada bana küfür etmesin, doğruyu konuşsun, yalan desin ama küfür etmesin bak. Sonra çocuklar...
1: Küfür etmedi. Canlı yayındayız. Kimse kimseye küfür etmesin.
3: Bana küfür
0: ben
3: etmesin.
0: Küfür etmiyorum Hasan.
3: 5 yaşında bir adam.
0: Yani benim orada gittiğimi...
3: Ben bu adamın...
0: Gittiğimi yani benim arabamla gittiğimi gördün mü?
3: Bizim tarlanın arazinin altından geçti. Çiftliğin oraya gitti. Ondan sonra zaten o akşamı kızı kaybettiler bu vatandaşlar.
2: Aynı gün.
1: Duydunuz mu Ramazan Bey?
0: Evet.
1: Evet mi? Ne diyorsunuz?
0: Evet,
1: gün...
0: duydum, söylediğini duydum. Hakaret ediyor.
1: Hakaret etmiyor. Gerçek diyor. Gittiler gördüm arabayla. Adem Bey'in arabasıyla mı?
3: Evet. Kırmızı bir pikaptı. Geçtiler yani onu... benim arazimin altından. O çiftliğe döndüler.
1: Çiftliğe gittiler. Saat evet. Kaç gibi
3: yani
1: gördünüz Hasan Bey?
3: 5 günde falan. O yalan. Her gün geliyordu bu vatandaşım.
1: Adem'in arabasıyla gittiler yani.
3: Aynen öyle. Evet.
1: Ramazan Bey duydunuz mu? Adem'in sizin araba değil, Adem'in arabasıyla gitmişsiniz. Evet. Gittiniz evet. Mi Adem'in
3: şimdi
1: arabasıyla?
3: Vatandaş diyor ya ben duydum onu abla. Hani kurtarıyorum köpekten. Bana. Yörüğü hiçbir zaman kimse. Yörüğün kendi köpeği kendini korur ya. Ramazan'ı mı koruyacak?
1: Yoldaş için gittik diyor.
0: Hasan yalan söyleme.
3: Ben işte orası...
0: Hasan yalan söyleme.
1: Ramazan Bey o gece gittiniz mi? Adem'in
0: gitmedik
1: arabasıyla.
0: Gitmedik ablam.
1: Adem'in arabasıyla.
0: Gitmedik. Evet. Gitmedik ablam o gece yani... Gitsem gittim derim ben. Gitmedim o gece.
3: Bak hele bana yalan falan deme. Ben gözlerimle gördüğümü söylüyorum Ramazan. Zaten senin hayatın yalan lan.
0: Ya ben sana şimdi... Lan benim hayatım yalan değil. Senin hayatın yalan.
3: Geldiğin gittin. Yok 3 günde bir, 5 günde bir. Ne yalan söylüyorsun? Bunlar gariban olduğu için işte...
0: Tabii ben kaç kere varmışım lan.
1: Duydunuz? Duydunuz mu Ramazan Bey? Kızdan faydalanmaya gittin diyor.
0: Yalan söylüyor ablam.
1: O gün gittiniz mi? Doğruyu söyle. Bak çıkacak.
0: Gitmedim ablam.
1: Adem ne yaptı kıza? Doğruyu söyle.
0: Çıksın inşallah.
1: Adem ne yaptı kıza?
0: Çıksın. Ben bunu herkesten daha fazla istiyorum.
1: Ramazan Bey, Adem ne yaptı fazla kıza?
0: İstiyorum. Bir an.
1: Adem ne yaptı kıza?
0: Bilmiyorum ablam.
1: Bak başka şeyler
0: bilmiyorum.
1: Çıkartacağım. Doğruyu söyle.
0: Ablam ben ipi ucu yani iğne ucu kadar bir şey bilsem ben söylerim.
1: Döndü hamile kaldı.
0: Söylerim ben ne diye kendi kendime hakaret.
1: Döndü hamile kaldı biliyordun sen de.
3: Biliyordu abla. Biliyordu.
0: Bilmiyorum ablam. Ablam.
3: Bilmez olur mu?
1: Adem'le döndüğünün ilişkisini biliyordun Ramazan.
3: Ayağın beraber de aynen.
0: Bilmiyorum ablam.
3: Gezerdi.
1: Doğruyu söyle. Söyle sana kalacak.
0: Doğruyu söylüyorum
1: suç.
0: Ablam.
1: Suç sana kalacak en sonunda. Doğruyu söyle.
0: Ya bana kalmaz. Bana niye yaparsın ki?
1: Adem ne yaptı? Söyle.
0: Yani.
1: Söyle Adem
0: bilmiyorum.
1: Ne yaptı?
0: Bilmiyorum ablam Adem ne yaptıysa ben
1: o gece
0: bilmiyorum.
1: O gece niye gittiniz? Kıza ne yaptınız?
0: Biz o gece gitmedik ablam. Kız kaçtığı gün gitmedik.
1: Kızın kaçtığı gün gittiniz. Ne yaptı? Adem ne yaptı? Sen
0: gitmedik
1: yapmadın
0: ablam.
1: Tamam. Adem ne yaptı?
0: Görmedim ablam Adem. Ben
1: ne
0: gittim de Adem'in
1: Adem?
0: Bir şey yaptığını görmedim.
1: Sence ne yapmıştır Adem?
0: Vallahi bilemiyorum ablam. Şimdi ben adama şunu yapmış desem hakaret etmiş olurum.
1: Hakaret etmiş olmazsın. Ne yaptığını gördün? Yakınlaştığını, sarıldığını gördün mü?
0: Görmedim.
1: Doğru söyle.
0: Doğru söylüyorum ablam.
1: Senin yanında

0: yıkıldı, gördün. Doğru söyle.
1: Görmedim ablam, sarıldığını görmedim. Görsem gördüm derim, görmedim.
0: Ne gördün onu söyle.
1: Yani söyledim Ted.
0: Ne ben gördün onu?
1: Normal ya, vardığımızda normal davranıyorları.
0: Nasıl normal davranıyordu?
1: Ya aynı şekilde ilk vardığımızda
0: nasıl? Ramazan, iyi düşün, doğruyu söyle. Birazdan sana bir şey göstereceğim. Kısa bir aradan sonra.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Bazı kokular zarafeti, bazıları tutkuyu anlatır. Hürrem Afro, Red Love ise ikisini aynı şişede buluşturur. Portakal çiçeği ve mandalina'nın canlı dokunuşuyla açılan bu özel koku büyüleyici uyumuyla derinleşiyor. Misk ve vanilyanın sıcaklığı ise teninizde kremsi ve etkileyici bir iz bırakıyor. Çiçeksi, sıcak ve sofistike karakteriyle gündüzden geceye, günlük hayatınızdan en özel davetlere kadar her anınıza eşlik eden zarif bir parfüm. Hürrem Afro, Red Love. Çünkü aşk bazen bir bakışla başlar, ama unutulmaz olmak ardınızda bıraktığınız izle mümkündür. essay.com.tr'de satışta, sakın kaçırmayın.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Şu geçen yılki Boş Şop kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
7: Herkes değil.
6: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
8: Boş Şop.
9: Club Smart üyelerine Boş Şop. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
12: Sadece durulalım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
16: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt, KOPTA 30

0: keki nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: En tatlı sabahlar. Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Kasa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Parodontax. En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
6: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros.

0: uygulamasında.
1: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
2: Hoş bulduk.
1: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
3: Her şeyin bir ideali var.
2: İşte ideali bu.
1: Aslında ev için de ideali bu.
2: Eve iş getirme derler.
4: Her işin bir korkması var.
5: Sürpriz!
1: Hadi hazırlan.
5: Miami'ye gidiyoruz.
6: Dileklerini alayım.
7: Üç dilek hakkın var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
1: Teşekkürler.
8: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Adriana duşta da sadece duruluyor.
16: Sadece duruladım, sen de durula.
15: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
17: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
18: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
20: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
21: Evet, Ramazan Bey iyi misiniz? Biraz fenalaşmışsınız.
22: Rahatsızlaştım ablam.
21: Biraz rahatsızlandın. Neden?
22: Vallahi bilmiyorum, löbet geçiriyorum.
21: Neden? Ne oldu? Bir şey mi aklınıza geldi?
22: Daha önce psikolojik rahatsızdım.
21: Neden? Bir şey mi yaptınız da rahatsızlandınız? Vicdan azabı da insanı rahatsızlandırır.
22: Yok ama... Kanser hastasıyım, ben ameliyat oluşum.
21: Geçmiş olsun.
22: Ameliyat
21: Allah
22: oluşum
21: şifa
22: bir
21: versin.
22: Löbet geçirdim. Sağ
21: Allah
22: ol.
21: Şifa versin, geçmiş olsun. Peki Ramazan Amin. Bey...
22: Yani ondan haricinde.
21: Bir şey hatırladınız mı arada?
22: Yok.
21: Eşe bir şey mi söyleyeceksin? Söyle.
23: Bir şey söyleyeceğim. Çocuğun babası sen miydin de ondan löbet geçirdin? He? Ramazan! Löbet ondan mı geçirdin? Çocuğun babası yani... sen miydin de löbet geçirdin? He? Söyle!
22: Benim onunla hiçbir onunla bir alakası yok onunla. Onunla bir alakası yok.
23: İkimiz ne yaptıysanız yaptınız benim başıma. Çıkarın! Löbet geçirdim deme. Babası sen mi de löbet geçiriyorsun? Buradan Adalet Bakanı'na ses veriyorum. Cumhurbaşkanı'na ses veriyorum. Lütfen ne olursunuz beni de görün artık. Yeter. Yeter. Adam löbet geçiriyor. Yeter artık. Benim bacımı bulunmasın.
24: Esra Hanım ben konuşabilir miyim?
21: Buyurun.
23: Yeter. Löbet geçiriyorum. Tamam. Löbet geçiriyorum. Utanmaz.
24: Eşe orada konuşmaya varmamış
23: konuşma.
24: Canım.
23: Konuşma.
24: Kendini parçalamaya varmış.
23: He.
24: Kızını,
23: konuşma.
24: Annesine, babasına... O, abisine sorsunlar.
23: Sen
24: Osman niye şimdi medyada değil de burada koyun?

0: başında. Bacısından çok mu önemliymiş koyun?
1: Senin kocan nöbet geçiriyor.
0: Bir de diyor ki benim eşime nöbet geçiriyorsun diye. Benim eşime... Fazla konuşma.
2: Dur dur.
0: Fazla konuşma. Siz.
1: Ben buradan adalet babamıma sesleniyorum.
0: Parayla tuttunuz değil mi? Konuşma fazla.
1: Sen konuşma.
0: Konuşma.
1: Sen Şerif konuşma.
0: Abi. İleri geri konuşma. Bayrağını germe. Adam gibi konuş. Adam gibi.
1: Adam gibi konuş.
0: Saygısız.
2: Şerife Hanım bir dur. Kimin parayla tuttular?
0: Adam gibi konuş.
2: Şerife Hanım.
0: Kimi, adam gibi konuş.
2: Kimin parayla tuttular?
0: Elin evinde banyo yaptırırken kardeşini düşün.
1: Ha. O da babamın orada söylüyor değil mi?
0: Sen utanmaz. Evet. Doğru. Sen utanmaz.
1: Sensin.
2: Kocasına verin. Şerif
0: Anam babası yok
2: beni.
0: Mu kızım?
2: Kocasına
0: verin. Bir evladı köpek de doğurur. Ama siz köpek kadar çocuğunuza sahip çıkamadınız. Şimdi adamları tutuyorsunuz parayla.
1: Sen
0: konuşturuyorsun kamerada. Yalancı.
1: Köpeğim.
2: Şerife Hanım.
3: Ya bağırmadan ne şey kurmamayın ya.
2: Şunu size sorayım.
1: Sizi
2: kocanızın 16 yaşındaki kızın evinde ne işi var ya? Ne işi var? Sizi de dinlememiş. Seni de
0: canım,
2: dinlemiyor.
0: Canım benim kızım koca avrat için kız için gitmedi oraya.
2: İnandın
0: tamam
2: mı?
0: Tamam mı?
2: İnandın mı?
0: Kendileri söyledi. İnandın. Emine Hanım'a sor bakalım. Ya. Geldi benim evimin önüne.
2: İnandın
0: şey carattı.
2: Mı?
0: Falcıya götür beni. Şuraya götür
1: ya,
0: beni.
1: Söyleme.
2: Yalancı. İnandın mı kocana? İnanma.
1: Bana söyleme.
2: İnanma.
0: Emine Hanım konuşsun. Kocama güveniyorum.
1: Hah, güveniyorsun kocama.
0: Ben kocama güveniyorum. Hiç benim kocam bir şey yapmadı.
2: Peki o zaman neden uyardın gitme diye, seni dinlemedi ve gitti?
0: Ya dedi, ay söyleyemedim de, karı dedi, akraba dedi, gideyim dedi, 2-3 gün gider geliriz ya. Tamam dedi.
2: İstemiyorsun sen, niye gidiyor bu adam?
0: Aynen.
2: Niye gidiyor, niye?
0: Hayır, Emine Hanım'a sor, gelip de burada yalvaran
1: Emine Hanım,
0: kendisiydi.
1: Yalan söyleme.
2: Emine Hanım diyor ki...
0: Sana söz hakkı verilmedi, lafı dinle.
1: Nasıl kovdum?
2: Emine Hanım bir dur ya. Emine Hanım.
0: Fazla konuşma. Sen orada...
1: Kovmadın mı? Sor kocana, kovmadın mı?
2: Kovuyor, kovuyor Emine Hanım.
1: Ben kovdum, nerede geldi benim evime? Ben çağırmadım. Kapıdan kovuyor, pencereden giriyor kocanız, aylaksız kocalarım.
0: Ben çağırmadım kimseyi. Ben kovdum, ben ha. Kovdum. Ha. Ha. Ceviz...
3: Hayır.
1: Çöplük yanında. İçine at atabilirim.
2: Şerife Hanım, senin kocan neden seni dinlemedi? Madem seni çok seviyor, kocana güveniyorsun. Neden sen gitme diye uyardığın halde döndüğünün yanına gitti?
0: Emine Hanım, Mehmet Bey yalvardı.
1: Yalan.
0: Evet.
1: Evine bilmem.
0: Evet, yalvardı.
1: Yalan.
0: Yem getir.
1: Evine bilmem. Evine
0: falcıya gidelim. Yalan, yalan.
1: Yalan.
0: Sen doğrusun, ben yalanım.
1: Yalansın abi. Evine
0: konuşma.
1: Bilmem, evine bilmem.
2: O zaman Emine Hanım.
0: Konuşma.
2: Şerife
0: yalan. Konuşma.
2: O zaman Emine Hanım senden daha mı değerli Ramazan'ın gözünde? Seni dinlemiyor, Emine'yi dinliyor.
1: Yalan.
0: Yok, akrabamız diye kendisi yalvardı
1: yalan.
0: Canım.
1: İçin
0: eşime
1: kalsın.
0: Kendisi yalvardı.
2: Niye yalvarsın senin eşime?
1: Benim hocama suyu döktüm.
0: O konuşan adam da parayla tutulmuş bir adam, eşinin sahtekerliğini yapıyor.
2: Kim? Kim? Hangisi? Hasan Hoca mı?
0: Evet. Niye başkası? Koca Uzur Kent'te başkası konuşmuyor da Hasan Hüseyin konuşuyor.
2: Ha, Hasan Hüseyin, Hasan deyince Hasan Hoca zannettim.
0: Ha?
2: Hasan Hüseyin parayla tutulmuş öyle mi?
0: Arkadaşlar. Aynen, aynen. Konuşma, yalan söylemeyin. Adam gibi olun.
3: Ya herkes yalan
0: adam gibi olun, adam.
3: Söylüyorsunuz ya.
2: Ay beni hiçbir zaman gerçekten böyle bu kadar koca koruma görmedim. Koca fenalaştı gerçek ortaya çıkacak diye kadın korumaya geçti. Yapmayın böyle. Bak yarın Mümine Hanım gibi fenalaşırsınız. 3 gün sizi kaldıramayız gerçeği duyunca. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar 13'te görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sundu.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Allah'ım bize bir yol göster ya Rabbim. Ne olur biz bu çocuğun durumunu nasıl öğreneceğiz? Ay camlar leş gibi olmuş ha.
1: E işte dışarıdan silmiyoruz ya o yüzden.
0: Dışarı çıkarsak biz leş gibi oluruz ya kafasız Gülmen o yüzden.
1: Bence Han'ın odasını iyice bir arayalım. Belki bir belge cüzdan bir şey buluruz. Memur uzatıyor ya nikah cüzdanını.
0: Gizli gizli evlenen koyar mı o ortalık yere onu? Zaten o sarı kantoron onu kesin almıştır. Bırakır mı bizimkine? Böyle sarılıp uyuyordur.
1: Neriman'a söyleyelim. O internetten baksın. Hani devletin bir sayfası varmış. Bir tıklıyorsun her şey çıkıyormuş.
0: Güvenmem ben o bücüre. Onun tarafı belli.
1: E abla öğrenemeyiz böyle. Öğrenemeyeceğiz yani.
0: Aslında bir yolu var ama.
1: Ha neymiş söyle.
0: Ay olmaz. Mümkün değil.
1: Neden? Ne ki?
0: Ay yok yok yok yok. İmkansız.
1: Ay abla merak ettim. Ne söyle.
0: Nüfus idaresine gitmek. Eğer evlendilerse kaydı çıkar.
1: Bize niye söylesinler ki?
0: Kütüğümüz bir. Söylerler.
1: E ama zaten biz gidemeyiz.
0: Ben gidemem ama sen gidebilirsin. Yapmak zorundasın Gülben.
1: Abla. Abla her yerim pisliğe bulanır benim.
0: Ben sabuna çamaşır suyu katarım. Pırıl pırıl yaparız biz seni.
1: Aa, aa yapamam. Yapamam ben. Aa.
0: Ailemiz için. Ailemiz için. Beni bilmiyor musun? Kafamı camdan çıkaramıyorum. Yapabilsem ben gider yaparım zaten.
1: Abla kalabalıktır orası. Bir sürü insan girip çıkıyor. Pislik içindedir her yer. Sıvısı var, mikrobu var. O yıkanmakla çıkmaz ki pislik kir.
0: Başka şansımız yok. Bu şüpheyle yaşayamayız biz. Yapmak zorundayız.
1: Affet abla ben yani yapamam. Yapamam.
0: Bizim şirkete koşa koşa gittin ama değil mi? O koca binaya nasıl girdin?
1: Ama o başkaydı. O zaman beni şoför aldı. Han da oradaydı zaten. Ben yalnız kalmayacaktım ki. Zaten döndüğümde halimi gördün. Yemin ettim ben bir daha çıkmayacağım diye.

0: yapamam.
1: İyi tamam gitme. Handa bizi terk etsin sonra. Ben burada bizim ailemiz için uğraşıyorum. Sen hiçbir şey yapma tamam. Çıkma. Gitme.
2: Ya vallahi ben şahsen bayıldım Yasin programa. Çok güzeldi ya. Hatta neredeyse arayıp bağlanacaktım.
1: E bağlansaydın.
2: Korktum.
1: Niye?
2: Sana bağlanırım diye.
3: Orhan ne olursun şunu bir kursa falan yolla. Bir kadına nasıl kur yapılır öğrensin. Böyle bodoslama olmaz.
1: Ay bence çok şirin.
2: Aşk olsun yenge ya. Muska böreği miyim ben? Şirin ne demek?
4: Hakikaten nasıldı program? Tepkiler nasıl?
1: İyi. Çok iyi. Zaten Esra'yla biz yakın arkadaş olduğumuz için çok böyle sıcak oluyor, samimi oluyor.
4: Doğru. Diğeri daha soğuktu.
1: İyi işte, çok iyi gidiyor.
2: İyi. Daha iyi olacaktır o, çok güzel olacak. Bizde o, merak etmeyin. Bomba gibi olacak.
1: Anlamadım, bizde derken?
2: Şey yani hani tavsiye anlamında. Mesela benim arabesk repertuarım o kadar iyidir ki. Handa konseptten çok iyi anlar, değil mi?
4: Gerekirse tavsiyede bulunuruz tabii. Bak buranın soma ızgarası çok iyidir, sever misin?
1: Öyle mi? Bilemedim ya. Severim.
5: Ne yapacaksın? Satacak mısın?
6: Satmayayım. Zaten zarar ediyorum. Satayım, kurtulayım işte.
5: Ne olacak bu kadar insan? Ya kapatırlarsa radyoyu, ya işten çıkartırlarsa insanları?
6: Yok, olduğu gibi muhafaza edeceklermiş. Çizgiyi bozmayacağız dedi adam.
5: Kimmiş bunlar ya? Niye batık bir yeri satın almak istiyorlar ki?
6: Parfüm işi mi yapıyorlarmış, kozmetik mi? Öyle bir şey işte. Esat diye bir adam.
5: Esat?
6: Sıkı takipçinizmiş.
5: Kimmiş bu Esat? Soyadı ne?
6: Kimse kim oğlum? Bu devirde kim batık radyo satın alır?
5: Doğru. Kimse almak istemez.
1: Hiç kötü bir şey olmayacak, sen merak etme. Zaten duraktan bineceksin taksiye. Adamın eline parayı bırakma sakın. Sanki koltuktan düşürmüş gibi yap, o oradan alır zaten. Binaya girdiğinde de kimseyle göz göze gelme ne olursun. Hemen gişeye doğru koştur. Bitti gitti işte, o kadar.
7: Abla, ya beceremezsem?
1: Niye beceremeyesin Gülben? Allah korusun. Becereceksin kardeşim. Ben sana güveniyorum.
7: Ya kaybolursam? Eve dönemezsem? Ha?
1: Taksiye söyle, o seni kapıda beklesin, aynı taksiyle dön. Ben senin için dua edeceğim Gülben. Hiçbir şey olmayacak kardeşim, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sen benim dediklerimi yap yeter. Ben senin için dua edeceğim. Hiçbir şey olmayacak Gülben.

Biri sana bir şey derse konuşma. Dokunmaya çalışırsa uzak dur. Sıra falan olursa kimse değmesin sana. Dikkat et. İçinden hep de ki hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Sen iyi düşünürsen iyi olur zaten.

0: İçinden sürekli de ki yapabilirim. Yapacağım. İnanırsan olur.
1: Yapabilirim. Yapacağım. İnanıyorum.

0: Buyurun, bu araba.
1: Durağa geldiğinde en yaşlı, en efendi olan adamı seç. Eğer derlerse sıra var, onda değil, sen ısrar et. Ben onu istiyorum.

Allah'ım ne yaptım ben? İki. Ne olur yardım et gelsin kardeşim Allah'ım. Hadi gel artık Gülben ne olursun. Ay Gülben ben ne yaptım Gülben? Ben ne yaptım Allah'ım?

0: Bunu saymıyoruz ama, tamam mı? Ben bir sonraki nesli çok güzel bir tandırcıya götüreceğim. Buradaki benim işim kulağına yetmedi zaten.
1: Oğlum dünyayı yedin, doymadın mı?
0: Bak ya, lafa bak. Hem de Esra'nın yanında yani.
2: Hakikaten kanka, iyi yedin.
0: Kanka deme ya, lazım olur.
2: Olursa söyle.
0: Cidden söyler misin?
2: Yok, söyleme. Ben geçen gün ne yaptım biliyor musun?
1: Ne yaptın?
2: İnternetten ev baktım. Hep Arnavutköy'de oturmak istemiştim. Güzel böyle manzaralı bir ev buldum. İstersen göstereyim şimdi.
1: Sevmiyor musun bizim oraları?
2: Yo, yani ondan değil. Hani böyle hep dip dibe olmak falan daha bir sorun sanki.
1: Kimle?
2: İşte ablanla, dedemle. Ne dersin? Bir gidip bakalım mı bir ara?
1: Pardon. Efendim? Benim, buyurun. Polis mi? Anlamadım. Neredeki dediniz? Mecidiyeköy mü? Tamam, hemen geliyorum. Tamam.
2: Ne oldu?
1: Şey, ehliyetimi düşürmüştüm de ben. Onu bulup karakola bırakmışlar. Gidip almam lazım.
2: Ayhan, ödümü koparttın.
0: Hayda, bu hafta bu ikinci ya.
2: Ne ikinci?
0: Beni de polis aradı da araç için.
1: Esat, sen kızları bırakırsın gidecekler yere, tamam mı?
0: Sen niye gidiyorsun ki? Orhan abiyi gönderelim alsın.
1: Olmaz şimdi. Onu sahibine verirler şimdi. Sıkıntı olmasın. Görüşürüz sonra. Acelem var.

0: Kardeşimi arıyorum, fenalaştı dediler. Gülben Derenoğlu.
1: Ha, içeride.
0: Ne olmuş?
1: Vatandaşlar haber verdi. Kriz geçirmiş. Yanına da kimseyi yaklaştırmamış. Bir şey yapamadık. Bas bas bağırıyordu. Telefonundan da sizi bulduk.

0: Hepsi üstüme geldi çok.
1: Geçti bak, ben buradayım.
0: Özür dilerim.
1: Özür dilenecek bir şey yok. Sen niye tek başına dışarı çıktın? Neden buraya gelmek istedin? Tamam, korkma artık. Hadi gel, çıkalım buradan. Evimize gidelim. Sen de güzelce dinlen. Hadi.
0: Gelemem.

0: demek zorunda kalmayacaksın.
1: O gelip
0: Gülben, yalnızız burada. Seni rahatsız edecek kimse yok. Gireceksin koluma. Çıkıp gideceğiz şu kapıdan. Hadi ama Gülben, ne olur. İnat etme.
1: Kalkamam ha. Kalkamam işte, anlamıyorsun. Korktum diyorum.
0: Halledeceğiz. Söz veriyorum.
1: Herkes görecek. Herkes gülecek bana. Ayıplayacaklar beni. Rezil olacaksın benim yüzümden.
0: Kimse hiçbir şey anlamayacak. Söz veriyorum sana. Bana güven. Şimdi ayağa kalkacaksın. Ben ceketimi senin beline dolayacağım. Kimse bir şey anlamayacak. Hadi.
1: Hadi.

0: yere batırdım, batırdım yani.
1: Tamam, halledeceğiz. Halledeceğim ben.
0: Yapma, yapma.
1: Tamam bak, bitti bile. Hadi gidebiliriz.
0: Allah'ım yardım et, çok sağ salim gelsin. Ne olur ya Rabbim. Gülben! Gülben sen neredesin Allah'ım? Sen koru, çok merak ettim seni. Telefonunu da açmadın.

0: Orada da sordum, söylemedin. Üstüne gelmek istemiyorum ama söyle bana. Niye gittin oraya? Bak gerçekten kızmayacağım. Neyse sorun bileyim, birlikte çözelim istiyorum. Senin bir derdin olmasa, mecbur kalmasan gitmezsin oraya. Biliyorum ben. Hadi güzel.
1: Sen ne o kız? Yani şey, İnci. Evlendiniz mi diye sormaya gittim.
0: Babam dedi diye mi?
1: Yok, hayır. Ben şirkete gittiğimde o gün duydum. Esat'la o kız konuşuyorlardı. Düğün, nikah diyorlardı. İşte ben de onlar evlendi sandım. Üzüldüm çok. Sonra Esat ben evlenmedim deyince dedim o zaman evlenen hanmış.

0: Ben evlensem sizden saklar mıyım? Mutluluğumu paylaşmaz mıyım?
1: Bilmem. Ablam hiç o kızı istemiyor ya. Saklarsın belki.
0: Yanlış düşünmüşsün. Korkmanıza gerek yok. Ben evlenmedim.
1: O zaman o duyduklarım neydi?
0: Yanlış anlamışsın. Bizden kimse evlenmedi. Ne Esat ne de ben. Peki sen Esat'ın evlendiğini sanınca neden bu kadar üzüldün?

Gülben. Geçen sefer de sordum, yok dedi. Bana anlatabilirsin. Ona ilgi duyduğun için utanmana gerek yok.

karşılıklı olsun olmasın. Bu hayatta en son utanman gereken şey birini sevmek. Unutma bunu.

0: Neriman. Neriman.
1: Neredeydin bugün?
0: İşim vardı.
1: Hamburgerciye götürecektin bizi.
0: Başka zaman gideriz artık.
1: Böyle kolay değil o.
0: Niye ki?
1: Dersler var, sınav var. Hem başka arkadaşlarım var benim. Öyle her zaman müsait olamam.
0: Emre ile hamburgerciye gidemediğin için mi bozuldun sen?
1: Ne alakası var? Hem o yedi hamburgerini. Gamze ile beraber gittiler oraya.
0: Sen niye gitmedin onlarla?
1: Canım istemedi. Senin sözünü tutan biri sanmıştım.
0: İşim var dedim ya Neriman, amma uzattın ha.
1: Bir zahmet haber verseydin okula gelmeyeceğini.
0: Canının sıkkınlığına veriyorum. Hadi kaçtım ben.
2: Neriman. Merhaba. Okula gelmedi mi o bugün? Daha yeni okuldan atıldı. Durumu kritik. Lütfen söyle bana.
1: Ona sorsanız. İyi günler.

0: Nasıl? İyi misin biraz daha? Dinlendin mi?
1: Dinlendim abla. Yemek saati değil mi? Ben yardım edeyim.
0: Yok yok. Ben hazır olunca çağırırım seni. Sen dinlen.
1: Vallahi mi?
0: Tabii tabii. Üzüldün çok. Bir sürü de şey oldu. Ama neyse ki halloldu her şey. Bak Han evlenmemiş o kızla. Senin sayende. Vallahi sen yaptın, senin başarın bu. Tabii. Biz de kardeşimizden şüphelendik o kadar evlendi diye. İkimiz birlikte bir sürü şey yaptık. Sanki tanımıyormuşuz gibi Han'ı. Ama neyse. Öğrendim ya, benim içim rahat. Han dedi ya sana işte Esat, Mesat. Sen benden korkup susmadın değil mi? Hani ne bileyim, ben sana kızdım falan ama sen öyle rezil şeyler getirmezsin aklına. Edepsiz kızlar gibi. Ama eğer varsa da benden saklamazsın değil mi?
1: Aşk olsun abla. Söylerim tabii. Ben bugüne kadar senden ne sakladım ki?
0: Biliyorum, bilmez miyim? Hem zaten Esat sana bakmaz ki. Yani o şimdi havalı fıkır fıkır kızlara bakar. Öyle kız ister yanında. Bir de şimdi senin de durumun malum.

0: Niye yemiyorsun?
1: Aç değilim.
0: Bana bak. Gizli gizli o kokoreççiye mi gittin yoksa? Bana niye getirmedin?
1: Yok dede ya, gitmedim. Ödevim var benim. Size afiyet olsun.
0: Yok, bu çocuk hakikaten iyi değil. Baksana, ödev mi ödev diyor.
2: Ha, bak senin en sevdiğin tosttan yaptım. Okula giderken hep yapardım ya bundan. Peynirini de iyice kızarttım böyle çıtır çıtır olsun diye, senin sevdiğin gibi. Ha, şöyle koyayım. Portakal suyu da sıktım.
3: Bundan daha var mı?
2: Portakal suyu? Hı. Şey, yok vallahi, o kadar çıktı.
3: Yok oğlum, olur mu ya?
4: Benim canım istemedi baba. İç sen.

0: Okul nasıldı?
1: İyiydi.
0: İyidir tabii. Gitmemişsin ki.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Ege, bana bak. Zar zor girdin zaten şu okula. Şansına bir de burs aldın. Niye zorluyorsun?
1: Babamı arıyordum çünkü.
0: Hala mı ya? Bir de okula asıyorsun onun için.
1: Ya kafan almıyor mu senin? Babam yok diyorum sana. Yok. Hiçbir yerde yok.
0: Adam hayatımızda yokken bile sorun çıkartıyor.
1: Ya hiç mi umurunda değil? Bu kadar mı duygusuzsun? Sokak köpeği kaybolsa yeri göğe inletiyorsun ya. Babamız o bizim, babamız. Ya hiç mi merak etmiyorsun?
2: Ne oluyor akşam akşam?
0: Ne olsun dede? Ege ders çalışmak yerine oyun oynuyormuş. Delirtti beni.
2: Ablanın sözünü dinle. Notların kötü gelirse alırlar o bursu elinden.
0: Son kez söylüyorum. Bırak şu işin peşini. Allah'a yakın, bize uzak olsun.

0: Hayır, bileyim de ona göre susayım ben de, değil mi? Kimseciklere bir şey demeyeyim. Sen zorda kalma.
1: Tamam o zaman, çalış. Saygı duyacağım.
2: Ciddi misin gerçekten?
1: Madem böyle mutlu olacaksın.
3: Han, gelemem. Kalkamam Han. Korktum diyorum. Çok korktum.
4: Sonra Esat ben evlenmedim deyince... ...dedim o zaman evlenen Han'mış demek.
1: Korkmanıza gerek yok. Ben evlenmedim.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
16: Seviyorsak sebebi çok, stresiz mekanizmi yok.
17: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
18: 118-80-80.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
20: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Hodri Meydan, 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Dileklerini alayım.
6: Üç dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
8: Teşekkürler.
7: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
9: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: ailesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modunay. Kim tutar seni?
16: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş. Nesle çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
15: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
16: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
17: Hoş bulduk.
16: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
18: Her şeyin bir ideali var.
17: İşte ideali bu.
16: Aslında ev için de ideali bu.
17: Eve iş getirme derler.
19: Her işin bir korkması var.
20: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
21: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOPTA 38 lira 50 kuruş.
22: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
23: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Han? Ne yapıyorsun odamda?
1: Sana sürpriz resim yapıyordum. Sevdin mi?
0: Bu ne? Nereden buldun bunu? Lazımdı bu bana. Nerede bu annen?

0: Zaten yorgun argın geliyorum. Odamda çalışmam lazım. Odamın bir düzeni var. 40 defa söyledim. Odama kimse girmeyecek dedim. Neden başıboş bırakıyorsun çocuğu?
1: Sen niye ilgilenmiyorsun? Her şeye ben mi yetişeyim?
0: Resmi sözleşme bu. Getirdiği hale bak.

0: Ne yapayım, atayım mı bunu?
1: Yok, atma sakın. Evrak atılmaz. Lazım olur. Koyarsın masama, çıkıyorum ben.

0: Ne yaptın sen? Ha? Ne yaptın sen? Senin yüzünden babam bana kızdı. Ne bu?
1: Ailemizi çizdim.
0: Ailemizi çizdin ha? Ben neredeyim? Ha? Anne nerede? Anne yok. Değil mi? Anne yok. Nerede senin o defterin?
1: Anne,
0: boya
1: yapma,
0: kalemlerin? Nerede senin o boyaların? O kalemlerin nerede?
1: Anne yapma ne olur.
0: Sus Allah'ın cezası.
1: Anne yapma ne olur.
0: Ben şimdi gösteririm
1: anne,
0: sana.
1: Anne lütfen.
0: Anne ha?
1: Lütfen anne yapma.
0: Anne ben göstereceğim şimdi sana anneyi.

0: ne yok?
1: Çizecektim. Ne olur ver onları bana.
0: Ondan sonra kağıt mağıt yok sana. Sakın basma oraya.
1: Ben babamın kağıtlarını boyarım.
0: Hele bir elini sür onlara.
1: Gizlice girerim odasına.
0: Sakın girme. Bir daha söyle bakayım bana. Ne yaparmışsın bir daha söyle. Allah'ın cezası. Nefret ediyorum senden. Keşke doğurmasaydım seni. Mikropsun sen, mikrop. Kötü tohum. Erkek doğurdun babana, yine mutlu edemedin. Niye biliyor musun? Senin yüzünden. Nefret ediyor senden. Varsa yoksa ölen oğlumdu diyor. O akıllıydı diyor, o usluydu diyor. Nefret ediyor senden. Mikropsun sen, mikrop. Lanet olsun seni doğurduğum güne. O gün atacaktım seni çöpe. Hata bende. Atmadım. Hele bir daha elini sür o kağıdı. Hele bir daha elini sür. Seni öldürürüm. Kimse seni benim elimden alamaz.

0: Ege kalk hadi geç kalacaksın.
1: Neden forman yok?
2: Okula gitmeyeceğim. Polise gidip kayıp ihbarında bulunacağım. Bir şey oldu biliyorum. Yoksa mutlaka arardı beni. Sakın bana engel olmaya kalkma.
1: Bak polise gitsen bile sabıkasını görünce ilgilenmezler zaten. Boşuna gitme.
2: Gideceğim bırak.
1: Yap. Sen şu an onun için kafayı yiyorsun ya. Onun umurunda mı sence?
2: İşe yaramazın biri de olsa, beceriksizin teki de olsa o benim babam. Benim için elinden gelen her şeyi yapıyor. İçki bile içmiyor artık. Hayatını düzeltmeye çalışıyor. Belki senin bir babaya ihtiyacın yok. Belki sen çok güçlüsün ama ben değilim. Ve bundan utanmıyorum. Ben babamı seviyorum ve bunun için senden artık özür falan dilemeyeceğim. Yeter ya. İstesen de istemesen de ben babamı bulacağım.
3: Gülben, şu havluyu bir değiştir bırak. O leş gibi olmuştur, kirlenmiştir.
4: Yok abla ben onu daha yeni değiştirdim zaten.
3: Aa, Südüklü. Niye işte bana karşı çıkıyorsun? Değiştir diyorsam hayret bir şey. Kaçta kaldım ben daha? Bir mi, iki mi? Öf.
4: Dördüncü tur bu.
3: Ne dördü? Yeni aldım elime. Bir.
4: Dört abla.
3: Bir.
4: Abla su akmıyor.

0: başıma. Ay ya Rabbim, ne olur yardım et, Allah'ım alma suyumu, ne olur alma.
1: Ya sular kesildiyse?
0: Ne?
1: Bugün hiç gelmeyecek, ben ne bileyim, bir arıza olmuşsa falan.
0: Olamaz öyle bir şey. Köpükler kurur. Virüs, mikrop, pislik. Böcekleri buralar, ben ne yaparım?
1: Tamam, tamam.
0: Hanı ara. Hanı ara.
1: Tamam abla.
0: Ha, kapıcıyı ara, beni de ara.
1: Sen sakin ol, ben şimdi Bayram Efendi'ye haber verip geliyorum.
0: Çabuk. Ay ben susuz ne yaparım?

0: Yok hanımefendi. Sayacı değiştiriyorum. Arıza ihbarı aldık da.
1: Abla. İnsan bir haber verir be, haber verir. Burada pislik içinde kaldık. Leş gibi, bulaşık dolu.
0: Tövbe tövbe. Müsaade ederseniz değiştireceğiz işte.
1: Değiştir hemen. Kapa Gülben, kapa. O içeriden iki tane kolonyalı mendil getir. Bir de şey, şişe su. Dört tane de şişe su getir. Hadi
2: tamam.
3: Moralin mi bozuk senin? Tostunu da yemedin.
2: Ege hala babamla görüşüyormuş.
3: Nasıl? Mümkün değil ki.
2: Neden?
3: Yani size söz vermişti o yüzden.
2: Daha kötüsü ona birkaç gündür ulaşamamış. Tutturdu başına bir şey geldi diye. Anlatamadım ki o öyledir ansızın öyle yok oluverir diye. Israr etti, o kadar ısrar etti ki polise gittik bugün.
3: Polise mi? Onun hayatınızda olmasını istemediğini sanıyordum.
2: Öyle de... İşte, başına bir şey gelsin de istemem. Yani sonuçta o benim...
3: Pardon. Ben bu kadar önemseyeceğini düşünmedim. Şaşırdım biraz. Polis ne dedi peki?
2: O kadar sabıkayı görünce oralı olmadı pek. Su tesisi su yolunda dedi herhalde.
3: Çok mu sabıkası var?
2: Kazayla ölüme sebebiyet, dolandırıcılık, içip içip olay çıkartmak. Daha sayayım mı?
3: Belki de ortadan kaybolması iyidir. Ege'nin böyle bir adamı model almasını istemezsiniz.
2: Han gerçekten bazen beni çok korkutuyorsun. Ölsün gitsin mi yani? Buna sevinelim mi? Hayatta her şey siyah beyaz değil.
3: Yok ben... Belki uzağa gittiyse diye dedim.

0: Değiştirmeseler olmuyor. Leş gibi her yere dokundu ya. Mahvettiler canım apartmanı. Kaç oldu bu?
1: Bu yaptığın 3 oldu.
0: 3 mü? 2 oldu ya.
1: Yok abla, vallahi 3. Şimdi ilki 1'di, ikincisi 2.
0: Ha, sen bana saymayı mı öğretiyorsun Gülben? Al şunu değiştir çabuk. Su leş gibi oldu. İçine iyice çamaşır suyunu boca et.
2: Tamam abla.
0: Hadi.
3: İstediklerinizi getirdim Safiye Hanım.
0: Ha, dur koy, koy. Tamam. Şimdi hortumu musluğa takıyorsun aşağıda. Apartmanı yıkayacağız, tamam mı?
3: Nasıl? Hortumla mı?
0: Hortumla. Ben sana anlatacağım nasıl olacağını. Hadi.
3: Daha yeni yıkadım Safiye Hanım.
0: Her şeyi de bilmeyeyim be. Yeter artık ya. Allah Allah. Ben yıkanacak diyorsam yıkanacak. Adam her yere ellerini sürdü işte. Bir de seni mi ikna edeceğim? Hadi sinirlerimi bozma. İn aşağı hazırla hortumu.
3: Tamam Safiye Hanım. Siz nasıl istersiniz?

0: İyice iyice iyice bayram doğru düzgün temizle.
1: Düzgün yapıyorum Safiye Hanım. Dediğiniz gibi önce suyla sonra fırçayla.
0: Yapmıyorsun işte, kör müyüm, uyduruyor muyum? Orada löp löp kir var, pislik içinde be.
2: Deli kızım ne olacak? Yazık bu kadar suya ya. Yazık.
0: Bana bak konuşup durma, duyuyorum seni ha. Mır mır mır. İyice temizle. Esas şuraları temizle. Asıl pislik buradan geliyor. Kapıya kapıya. Oralara yap. İyice iyice. İyice bastır. Suyu yolla. Eşeğe kadar. Eşeğe kadar.
3: Ne oluyor ya?
1: Memduh Bey.
3: Ne yapıyorsun evladım?
1: Bir saniye kusura bakmayın. Hemen kuru bezlerle kurtayım ben.
3: İstemez istemez. Deli misiniz ya? Ne yapıyorsunuz kapımın önünde hortumla?
0: Aman istemez istemez bırak. Ne ısrar ediyorsun? Biraz olsun temizlenmiştir en azından.
3: Bakın ben tatsızlık çıkmasın diye uğraşıyorum. Siz kapıma hortumla dalıyorsunuz.
0: Ne münasebet canım. Biz burada apartmanı temizliyoruz. Hayret bir şey. Ben mi söyledim sana kapıyı aç diye, löp diye kapıyı açtın?
3: Evimin kapısı.
0: Apartman benim. Ben de apartmanı temizliyorum. En doğal hakkımız temizlik yani. Eşeğe kadar temizle. Hadi bakma Melmel. Eşeğe kadar temizle. İyice iyice.
3: Tövbe estağfurullah. Allah akıl fikir versin. Ben
0: amin
3: daha
0: amin
3: seni...
0: amin. Hadi hadi. Hadi iyice. İyice. Biraz temizlendi evde. Çıktı iyice. Bak mikrop yaptı. Kokusu geldi.
4: Neriman. Ya dursana kızım. Aradım açmadın. Ne oluyor?
5: Arkadaş olmak zorunda değilsin benimle.
4: Ya niye zorunda olayım ki zaten? Ama ben arkadaşız diye biliyorum.
5: Arkadaş olsak nereye gittiğini söylerdin bana. Böyle basıp gitmezdin. Ama boş ver, önemli değil.
4: Haklısın. Tamam. Söyleyeceğim ama aramızda kalacak.
5: Tamam.
4: Okula gelmedim çünkü babam kayıp.
5: Babam mı?
0: Kaytarma Bayram Efendi, kaytarma. Öyle ne geçiştiriyorsun? Bak hep şey kaldı orada.
1: Anne nerede Safiye Hanım?
0: Ay sana iş veren de kabahat zaten be. Gülben, kap bezleri de biz şuraya adam akıllı bir temizleyelim. Gel sen de yerleri sil. Onu becerebilirsin inşallah.
6: İnşallah.
0: Hadi hadi. Gülben şuradaki kova temiz mi?
6: Evet abla, ben onları ellerimle temizledim.
0: Ha. Tamam hadi geç. Hadi geç, zaman kaybetme. Hemen
6: ay, ay. Allah kahretmesin ya.
0: Allah kahretmesin. Ne işi de becer be. Ay. Sana iş veren de kabahat zaten.

0: Kusura bakma, tamam mı? Bilip bilmeden suçlarım seni.
1: Sıkıntı yok. Neyse, hadi ben gidip aramaya devam edeyim.
0: Haber ver.

0: Çıkar üstündeki yatayı.
1: Tamam
0: abla. Ne işin vardı şu çocukla? Ha, ne konuşuyordun göz göze?
1: Bir şey konuşmadık, vallahi konuşmadık.
0: Bana yalan söyleme. Gözümle gördüm seni. Konuşuyordu bir işveler, bir cilveler.
1: Ne cilvesi abla? Bizim okula geçmiş o, aynı sınıf.
0: Ne? Biz... Aynı okul mu? Bana bak. O çocukla konuştuğunu görmeyeceğim.
1: Abla ne yapsın, aynı sınıftalarmış.
0: Gün aynı sınıf, yarın hayat arkadaşı olur sonra. Ha, o aile vantuz gibi, vantuz. Ablası gibi sonra yapışacak sana. Hoş, senin hoşuna gider ama. O çantayı ver bana.
1: Abla.
0: Pislik içinde dokunma.
1: Benim çantam.
0: Çanta, abla ısa.
1: Benim bak.
0: Pislik içinde.
1: Abla.
0: Gel.

0: Çık hepsi bunları. Hepsi.
1: Kes sesini.

0: Gel buraya sen, gel. Allah'ın cezası. Acele et. Yürü dedim sana. Gir şuradan içeri. Uğursuz. Utanmaz. Ahlaksızlık yapmaya gidiyorsun sen okula, değil mi?
1: Hayır anne.
0: Yoldan çıktın. Yoldan çıktın demek ha? Yoldan çıktın. Ha? Allah'ın cezası. Babana anlatacağım her şeyi. Ne? Her şeyi anlatacağım. Okul mokul yok bundan sonra sana. Sen pisliksin, pislik. Ne yapsan temizlenemezsin sen.
1: Rezil ettin bizi.
0: Sen görürsün.

0: vereceğim ben sana. Hayır. Her şeyi anlatacağım babana.
1: Anne yalvarırım.
0: Bu evden adımını bile atamayacaksın. Sen görürsün. Dersmiş, okulmuş, doktor olacakmış bana.

kalsam? Evde kalacaksın artık, çıkamayacaksın dışarı.

0: Abla, abla, yapma ne olur.
1: Gülben anneme bir şey oluyor. Anne. Anne, dur, aç gözünü anne. Anne, ne oluyor?

0: her şey tamam da bir şey anlamadım. Radyoya olan bu ilgi nereden? Malum artık pek revaçta değil.
1: Eskiye özlem diyelim.
0: Eskiye özlem. Başka bir sebebi yok yani.
1: Yok. Bir hobi, bir uğraş. Babadan kalma alışkanlıklar işte.
0: Anladım. Yalnız bize önerdiğiniz rakama çok daha popüler bir radyo alabilirdiniz.
1: Ben sizinkini tercih ederim.
0: Peki o zaman. Son bir kez şartların üstünden geçelim. Buyurun. Sonra bir yanlışlık olmasın.

0: Bana hiç inanmadın. Ama bu sefer bana teşekkür edeceksin. Seni çok büyük bir hatadan kurtarıyorum.
1: Ne saçmalıyorsun yine?
2: İzle.
0: Haberin yoktu bundan değil mi?
3: Son bir kez şartların üstünden geçelim.

0: kadar salakmışım. Bir de teşekkür ettim anlayışın için.
1: Sen ne diyorsun İnci?
0: Çaktırmadan hayatımı kontrol etmenden bahsediyorum. Ne? Radyoyu satın almak istediğini öğrenmeyeceğimi mi sandın? Senin gözünde bu kadar aptal mıyım?
1: Öyle değil. Senin için istedim. Daha huzurlu ol diye.
0: Sen kendin için istedin. Bana rağmen istedin. Neydi niyetin? Radyoyu satın alıp Uygar'ı kovacak mıydın? Bu muydu planın?
1: O pislikle her gün yan yana olmana göz yummayacaktım tabii. Seni sevdiğim için korumak istedim. Bunun nesi yanlış İnci?
0: Sevmek böyle bir şey değil Han. Sevdiğin insanı ipi ellerinde bir kuklaya dönüştüremezsin. Sevmek böyle bir şey değil. Bu kontrol etmek.
1: Başına bela olan adamla birlikte çalışacağım diye diretiyorsun İnci. Bana başka çare bırakmadın.
0: Ben Uygar'la çalışmıyorum. Esra'yla program yapacağız, sorunu hallettim. Bana destek verilmiş gibi görünüp gittin.

0: Radyoyu satın almaya kalktım.
1: Senin mutlu olman için yaptığım her şey senin gözünde beni manyak bir adammış gibi gösteriyor. Belki de ben değil. Sen sevmeyi bilmiyorsundur İnci. Güvenemiyorsundur kimseye. Sonuçta tanıdığım bütün adamlar pisliğin tekiydi. Uygar, baban,

0: Bir ömür boyu söz verdik ya. Böyle ilk kavgada çekip gidecek misin?
1: Tabii ya. Ona da sen karar ver.
2: Sizce kaçıncı kavgada çekip gitmeliyim Han Hazretleri?

0: Pardon. Burada oturan adamı tanıyor musun?
1: Evet, oğluyum ben.
0: Sen Ege misin?
1: Evet, de siz kimsiniz?
0: Babanın arkadaşıyım ben. Kaç gündür ulaşamıyorum ona. Merak ettim. Sen konuştun mu hiç?
1: Siz en son ne zaman görmüştünüz babamı?

0: Ne güzel bir kızsın sen Neriman. Ne canlar yakacaksın kim bilir.
1: Yakmayacağım. Seni kendine benzetti. Sıra bende. Herkes kaçacak benden. Kimse bakmayacak yüzüme.

0: Aa, ne oluyor? Dur, neyin var?
1: Neyin var söyleyeyim sana. Babam en son o Han denen herifin yanına gitmiş.
0: Han'a mı?
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taklidi yapmak ne ya?

0: İştah açlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Üzüm 49 lira 90 kuruş, mandalina limon 34 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
6: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
7: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Ne AI?
7: Yapay zeka yani.
6: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
8: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
9: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri, yıkar, geçer.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru aç. Kim tutar seni?
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni?
2: Yeni Days fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Days fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Sürpriz!
10: Hadi hazırlan. Miami'ye gidiyoruz.
11: Dileklerini alayım.
12: 3 dilek hakkın var.
13: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
10: Teşekkürler.
13: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt. Kopta 38 lira 50 kuruş.
19: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
6: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ne alakası olur onunla?
17: Arkadaşıyla karşılaştım. Onun yanına gittiğinden beri kimse haber alamamış babamdan. Şimdi gidip soracağım onu.
1: Bir sakin ol, bir dur.
17: Bırak ya, gideceğim. Kesin bir şey yaptı babama.

0: Sen emin misin en son hana gittiğine?
1: Ya eminim dedim ya. O gün de zaten gırtlağına yapışmıştı. Kesin bir şey yaptı babama.
0: Tamam. Tamam, sakin ol. Ben sorayım. Sen içeri gir dedeme hiçbir şey belli etme, tamam mı?
1: Hayır, ben de geleceğim.
0: Eve gir dedim.

0: Rahatsız etmiyorum inşallah.
1: Yemek yapacağım. Gel mutfağa yardım et bana.

0: Sen yorulma Perihan. Hizmetçiye söyleriz, o yapar kahveyi.
1: Kimle konuşuyor kız bu? Baba? Baba?
2: Abla? Ne oldu?

Taraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Siz arabadan inmeyin. Polat'ı alalım, devam edin.
1: Ben yalnız bırakamam.
2: Leyla, senin için ameliyat oldum. Ben senin sözünü dinledim. Sen de benimkini dinle. Arabadan çıkma.
3: Müdür bey, bu adamlar?
0: Onlar sağlam, merak etmeyin. Bu adresten kurumun bile haberi yok. Burada saklanabilirsiniz.
3: Eyvallah.
2: Söz. Elif'le senin için yaşayacağım.

0: Senin yüzünden elimizden maskeliği kaçırdık. Saklandıkları evi bulduk. Ama çok geç kaldık.
1: Bana haber vermeden olay yerinden nasıl ayrılıyorsunuz siz?
0: Abdüley ile Cahit'in izini sürdük. İşimizi yaptık.
1: Sizin işiniz benim söylediklerimi yapmak.
0: Akif, lider odur ki hatasını kabul eder. Yanlış yaptın, kabul et.

0: Abdüle ile Cahit'in basit iki hırsız gibi bu kadar kolay iz bırakmasını yemeseniz, lafımı dinleseniz, maskeliği de yakalayacaktık.
1: Arkadaşlar, Akif en başından beri haklıydı. Caminin altında sığınak bulduk. Maskeliği orada ameliyat etmişler.
0: Olan oldu. Umarım herkes gereken dersi çıkarmıştır.
2: Bundan sonra ne yapacağız?
0: Bundan sonra sözümden çıkmayacaksınız. Maskeliği de beraber bulacağız.

0: Müdür bey, buraya koğuştan birini koyun. Beni de onun yerine geçirin.
1: Nerede?
2: İleride.
1: Götürün.

0: Müdür bey, doktor bize biraz izin versin. Aksaçlı'yı ele geçirdiler. Sonraki hamleleri hoca. Hocayı biliyor musun?
1: Bakan bey mi?
0: Evet. Hocayı uyarmanız lazım.
2: Ne oluyor yukarıda?
3: Aldırma. Bu görev bekliyordu ihtiyarlardan, kesin alamadı. İçti içti sıktı havaya.
2: Birader, nasıl rahat bir insanmışsın. Ben seni anlamadım.
3: Talha, ille gidip kendini öldürteceksen benim lafım yok. Ama ben buradan çıkmıyorum kardeşim.
2: İyi, sen otur. Ben daha fazla duramayacağım.
3: Çıkıp ne yapacaksın? Gidecek bir yerin mi var?
2: Var. Heyette korumalığını yaptığım üyenin yanına gideceğim. O benim ihtiyarlara bağlılığımı bilir.
3: Sen bilirsin kardeş. Ama yerinde olsam kimseye güvenmezdim. Ben ihtiyarlara güvendim. Bak, sonunda kafamı kümesten çıkaramayacak hale geldim.

0: Ne arıyorsun patron?
1: Bir CD bırakılmıştı ya, onu bulamıyorum.
2: Müsaitsen biraz konuşalım mı?
1: Buyurun. Dinliyorum.
0: Bu Abdüley Cahit meselesi bizim kafamızı kurcalıyor.
1: Takılmayın, olan oldu.
2: Yok usta, onu demiyoruz. Bu adamlar neden maskeliğe yardım ediyorlar?
1: Çünkü maskeli çok sevdikleri biri. Abileri.

0: Polat abi gözlerimizin önünde öldü.
1: Ölmemiş arkadaşlar. Eski aksaçlıyla tezgah yapmışlar.
2: Kim tezgah yapmış?
1: Maskeli Polat Alemdar Temiran. Ölümü tezgahmış.
2: Sen niye bunu kendine sakladın? Operasyona gidiyoruz, bize bilgi vermiyorsun. Amacın başarıyı tek başına sahiplenmek mi?
1: Ne alakası var? Aksaçlı'dan öyle emir aldım. Öyle uygun görüldü. Ama sizin kafanıza göre hareket edeceğinizi hesap edememişiz. Ben kimseden liderlik istemedim. Beni siz seçtiniz. Madem ki seçtiniz, sözümü dinleyeceksiniz. Bize bir görev verildi, görevi yerine getireceğiz.
0: İyi de patron, Polat Alemdar nasıl hain olur?
1: Aklını kaybetmişse olur Abdekin. Onu Polat abi olarak düşünmeyin. O artık başka biri. Maskeli.
3: Bir insan nasıl böyle değişir?
1: Arkadaşlar, Polat Alemdar Suriye'de yanmış. Tanınamayacak hale gelmiş. Büyük bir travma yaşamış. Aklını kaybetmiş. Heyetten intikam almak istiyor.
4: O zaman eski aksaçlığı neden öldürmedi?
1: Çünkü amacı heyette ikilik yaratıp bütün yapıyı çökertmek.

0: Burada bir CD vardı, gördünüz mü?
1: Sen neler söylediğinin farkında mısın müdür bey?
2: Efendim, çok önemli bir kaynaktan bu istihbaratı almamış olsam karşınıza çıkıp bunu söylemezdim.
1: Bir istihbarat aldıysan gereğini yaparsın. Benim programlarımı iptal etmem söz konusu değil.
2: Sayın Bakanım, tehdit iç kaynaklı. Üstelik bizim nüfuz edemediğimiz bir güç söz konusu.
1: Devletimizin nüfuz edemediği güç mü kaldı artık?
2: Efendim, Kırmızı Kitap'ın nasıl oluşturulduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz.
1: Eşref Bey'le görüştüm ben. Olağanüstü bazı durumlar söz konusu. Fakat senin istihbaratın biraz abartılı.
2: Efendim, Eşref Bey'in kadroları tasfiye ediliyor. Büyük bir dönüşüm var. Sizden rica ediyorum. Bu süreç içerisinde çok dikkatli olun.
1: Anladım müdür bey, teşekkür ederim. Ben gereğini yaparım. Buyurun.

0: Mete. Bu olanlar ne demek oluyor?
1: Efendim, neden bahsettiğinizi anlayamadım.
0: Gayet iyi anlıyorsun. İstihbarat kurumlarımızdaki en kritik adamlarımızı bana haber bile vermeden dağıtıyorsunuz.
1: Efendim, Aksaçlı'nın tasarrufu. Onunla konuşmanızı öneririm.
0: Benim niyetim de o Mete. Geldiğimi haber ver.
1: Efendim, şu an meşguller. Biraz uzun sürebilir.
0: Hayırdır? Benden daha önemli misafiri kim?
1: Adil Bey efendim. KGT ele geçirdi. Aksaçlı sorguluyor.
0: Siz bunu bile bana haber verme gereği duymadınız, öyle mi Mete?
1: Efendim, henüz çok yeni oldu. Aksaçlı ilk sorgulamadan sonra size haber verecekti. Efendim, isterseniz sorgu bitince ben size haber vereyim.
0: Lüzum yok. Ben beklerim.

0: İstanbul'daki bütün emniyet birimlerinin seni aradığının farkında mısın çocuk?
1: Efendim, beni sizden başka dinleyecek kimse yok.
0: KGT'li arkadaşların da mı seni dinlemezler?
1: Onların benim yüzümden zarar görmelerini istemem.
0: Diyelim ki ben seni dinledim. Benim zarar görmeyeceğime emin misin?
1: Efendim, sizin duruma müdahale edebilecek gücünüz var. Arkadaşlarımın yok.
0: Seni dinleyeceğim. Ya inanmazsam?
1: O zaman kafama sıkarsınız.

0: Durumu nasıl hocam?
1: İyi değil müdür bey. Dokunun tutma ihtimali zayıf görünüyor. Birkaç güne belli olur durum.
2: Çocuk, anlattıkların yenilir yutulur şeyler değil. İspatın var mı?
3: Polat Alemdar.
2: O nerede? Neden ortaya çıkmıyor?
3: Efendim, Polat abi ağır yaralı.
2: O bize gelemiyorsa biz ona gideriz. Beni Polat'la görüştür.
3: Şu an nerede ve ne yapıyor bilemiyorum.
2: Öğrenebilir misin?
3: Elimden geleni yaparım.
2: Yakalanmaman için sana nasıl yardım edebiliriz?
3: Efendim, siz beni dinlediniz. Benim için önemli olan oydu. Ben başımın çaresine bakarım. Polat abiyi bulup sizinle görüştüreceğim.
2: Arabayı durdur. Dediklerin doğruysa gerekeni yapacağım, merak etme.

0: Efendim, sizinle acil görüşmem lazım.
1: Yoğunum Remzi.
2: Polat'a nasıl ulaşacağımızı biliyorum.
3: Polat'ın durumu nasıl?
4: Durumu iyi, merak etmeyin. Doktor ameliyatı iyi geçmiş dedi. Biraz bekleyeceğiz.
5: Burada bekleyeceğimizi orada bekleyelim. Bir şey olursa nasıl müdahale edeceğiz?
4: Şu anda Polat'ı nasıl bulacaklarına dair bir izleri yok. Siz ortaya çıkarsanız o izi vermiş olursunuz.
6: İyi de müdür bey, hastanedeki adamların ne kadar güvenilir?
4: Arkadaşlar, biliyorum sabredip oturmak zor. Fakat şu anda Polat Alemdar'a yapabileceğiniz en büyük iyilik ondan uzak durmak.
7: Haklısın da müdür bey, en azından birimizin orada olması lazım.

0: Eşref beklemeyi hiç sevmezsin biliyorum. Ama Adil Bey'le sohbetimiz biraz uzadı.
1: Efendim, sizinle yalnız görüşebilir miyiz?

0: Adil Bey'le görüşmemi niye engelliyorsunuz?
1: Adil Bey eski aksaçlı. Uzun süre birlikte çalıştınız. Seni etkilemesini istemiyorum.
0: Efendim, unutmayınız ki ben olmasam Adil Bey hala aksaçlı olacaktı. Siz değil.
1: Eşref, sen gücün kibrine kapılmışsın. Bu yüzden kadrolarını değiştiriyorum.
0: Ben buraya şahsiyetlerimizi tartışmaya gelmedim. Kısa ve uzun vadeli bütün stratejilerimizi kökünden değiştiriyorsunuz. Üstelik heyetle müzakere bile etmiyorsunuz.
1: Eşref, bir iki politikacı, bir iki bürokrat gelip sana yakındı diye işi çok abartıyorsun.
0: Lale Zara suikastinden bahsediyorum ben. Bu suikast yıllardır uğraştığımız açılımı yok etmek için yapılmadı mı?
1: Sen bizim bu açılımı tek başımıza yapabileceğimize inanacak kadar naif misin? Büyük devletler buna müsaade ederler mi sanıyorsun?
0: Büyük devletlerin her dediği olacak olsaydı, tarihte Roma'nın, Osmanlı'nın, Büyük Britanya'nın sonu gelmezdi. Dünya değişiyor. Biz de bu değişimden payımıza düşeni almalıyız.
1: Küresel mücadele doğum günü pastası değil, herkes pay alsın.
0: Siz böyle düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bunu heyetten gizlemeye, heyete danışmadan politikalarımızı değiştirmeye hakkınız yok.
1: Bir şeyler gizleyen tek kişi ben değilim Eşref. Sen hocanın eski bir üye olduğunu benden nasıl gizliyorsun?
0: Hoca Adil Bey'den sonra aksaçlı olacaktı. Fakat stratejilerimizi hayata geçirmek uğruna bundan feragat edip aktif görev aldı. Siz onu dinleme zahmetine bile katlanmıyorsunuz.
1: Eğer bana müsaade edersen, burada işimiz bittiyse şimdi onunla görüşeceğim Eşref.
0: Siz de müsaade ederseniz ben de Adil Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Şimdi olmaz. Heyette hep birlikte dinleyeceksiniz Adil Bey'i.
2: Koçum, tebrik ederim. Büyük iş başardın.
3: Akif derseniz sevinirim.
2: Polat'ı ameliyat eden doktor havaalanında pasaport polisine yakalanmış. Sorgulamanız için buraya getirttik.

0: Polat Alemdar'ın ameliyatı nasıl geçti doktor bey?
1: Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Beni böyle alıkoymaya hakkınız yok.
0: Doktor bey, konunuzda önemli, başarılı bir doktorsunuz. Sizin vaktiniz kıymetlidir. Bilmek istediklerimizi bir an önce anlatırsanız fazla vaktinizi almayız.
1: Benim söyleyecek bir şeyim yok.
0: Peki. Güzel.

0: Şimdi bu cerrahlar için elleri çok kıymetli değil mi? Bütün sermayen, okuduğun her şey, bilgin, tecrüben. Geleceğin bu ellere bağlı değil mi?
1: Ben savcı Leyla Türkmen'in arkadaşıyım. Bana işkence yapmaya kalkarsanız sizi pişman ederim.
0: Doktor bey, biz yokuz ki. Yaşamıyoruz. Kaydımız yok. Resmi hiçbir unvanımız yok. Nüfusumuz bile yok.
1: Ben hekimlik yeminim neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Fuat Alemdar devletin adamı değil mi? Bana teşekkür edeceğinize işkence etmeye kalkışıyorsunuz.
0: Doktor bey, bak ne güzel sohbete iştirak etmeye başladınız. Şimdi güzel güzel anlatın. Nasıl kurtardınız Polat Alemdar'ın hayatını?

0: Nene hastana iyi bakıyoruz, merak etme.
1: Allah tuttuğun altın etsin doktorum. Allah bin kere razı olsun. Allah yüce Rabbim bu günleri gösterdi. Doktorum benim. Saçı sarı, kaşı sarı, gözü kayfe, kaderi kara,

0: Ara beni güldürme. Çok ağrım var.
1: Müdür hocayla görüştü, bilgilendirdi. Abdüleylerle savcı hanım da güvende. Merak etme.
0: Tamam Kara. Haber verdin. Git sen de Abdüleylerin yanına.
1: Ben geri dönersem o deli Abdüley gelip seni yakalatacak. Zaten abiyi yalnız bıraktık diye o lapiska saçları döküldü zavallının.
0: Kara ağrıma dedim. Beni güldürme.
2: Oh kadersizim benim, kadersiz Hüseyin'im. Civan oğlum benim, civanım.
1: Usta, bak bunları getirdim. Belki ihtiyacın olursa kullanırsın. Bunu da getirdim. Belli olmaz. Gerekebilir. Ben koridordayım. Sen güzelce dinlenmene bak, tamam?
0: Madem geldin, bir işe yara. Eşref Bey'le temas kurun. Polat Alemdar seninle görüşmek istiyor değil mi?
1: Usta sen kafayı mı yedin? Ben Abdüley'i sokmuyorum, sen Eşref'i istiyorsun.
0: Kara, ak saçlı ellerinde. Tek umudumuz Eşref. Eşref de bizi dinlemezse zaten artık yapacak bir şey yok demektir.
3: Bektaş, hele bir kahve söyleyeyim.

0: Ne sağlam yedin ki? Üzerine kahve söylüyorsun.
1: Çok lezzetli bir yemek var Zülfikar Ağa. Adına intikam değiller. Biraz tuzluya patlıyor ama olsun.
0: Ne diyorsun sen imdat?
1: Ya dağa nasıl çıkacağız? Dayımın intikamını nasıl alacağız diye düşünüp diridim. Dağdan inilermiş.
0: Ya imdat, akıllı ol ha. Dağdan inen gariban. Ağa babaları işi garantiye almadan gelir mi?
1: Kara abi öyle dedi.
0: Kara abin seni oyalamış oğlum.
1: Yok ha, ben de öyle değilim. Çeçen oğlana Rus'u verdi.
0: İmdat, ne Çeçen'i ne Rus'u? Sen ne anlatıyorsun? Buyur kardeş. Bir şey mi istedin?
2: Zülfikar Ağa sen misin?
0: Benim. Buyur.
2: Özel konuşabilir miyiz?
0: Burada yabancı yok.
2: Polat Alemdar'a ulaşmam lazım.
0: Yeğenim. Yaramızı dağlamaya mı geldin sen? He? Kimsin? Nesin?
2: Benim Polat abiye ulaşmam lazım. Siz bir şey bilmiyor musunuz?
0: Ben bir şey biliyorum. Bu dünyaya bir daha öyle bir baba yiğit gelmez.
2: Aa, Polat Alemdar ölmedi. Yaşıyor. Sizin haberiniz yok mu?
0: Lan Yezid! Senin kafanı koparırım. Acımızla eğlenmeye mi geldin sen?
1: Zülfikar Ağa. Arkadaş doğru değil.

0: Talha ayağına kadar gelmiş. Neden bırakıyorsun?
1: Efendim, biliyorsunuz ben av meraklısıyım. Avda yavruyu yakalarsın, sonra bırakırsın ki seni yuvaya götürsün.
0: Takip ettiriyorsun yani.
1: Gerek yok ki efendim. O Polat'ı bulacak, sonra getirecek.
0: Hoca yeni politikalarımızdan rahatsızmış.
1: Biz de onun politikalarından rahatsızız. Ya dönemin değiştiğini kabul eder ya da kaderine razı olur.
2: Hastanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını da istiyorum.
3: Beyefendi, son bir gündür yeni hasta kabul etmedik yanık ünitemize. Aradığınız her kimse burada değil.
2: Sizin haberiniz olmadan sokulmuş olabilir. Yine de kontrol etmek durumundayız.
4: Patron, bu servisteki bütün hastalara baktık. Diğer servisleri de kontrol edecek miyiz?
2: Gerek yok. Sıradaki hastaneye gidelim. Kamera kayıtlarını gönderin, incelesinler.

0: Hoş geldiniz hocam. Böyle buyurun.
1: Adil Bey'in sizin de benim de yetişmemizde çok büyük katkıları olmuştur. Yokluğunda onun hedeflerini gerçekleştirmek bize düşüyor.
0: Adil Bey'in bizlere katkısı tartışılmaz elbette. Ancak hedefleri konusunda ben sizinle aynı görüşte değilim.
1: İç ve dış politikaya yönelik oluşturulan stratejiler sadece Adil Bey'in hedefleri değil, hepimizin ortak hedefleridir.
0: Hepimiz derken neyi kastediyorsunuz hocam?
1: Sizin şu anda başında bulunduğunuz, benimse bir zamanlar içinde bulunma şerefine nail olduğum oluşumu kastediyorum.
0: Hocam, içinde bulunduğunuza göre işleyişimizi çok iyi bilirsiniz. Biz

0: stratejilerimizi orta ve uzun vadeli hedeflere göre çizeriz. Hedeflerimizde bir sapma yok. Fakat stratejimiz değişti. Küresel güç olma stratejimizin yeterince olgunlaşmadığı kanaatindeyiz.
1: Bunun için 25 yıldır çalışıyoruz. Şimdi bu stratejilerden sapma hem halkımızda hem de bölgede bize güvenen insanlarda çok büyük hayal kırıklığı oluşturur.
0: Hayal kırıklığı boş hayal görmekten iyidir hocam. Türkiye manevra alanını sonuna kadar kullandı. Batı dünyası ve kurumlarından daha fazla uzaklaşma lüksümüz yok. Bu stratejilerde inat edersek bedeli ya bölünmek olur ya da bu bölgede tümden yok olmak.
1: Biz dış işlerinde çok boyutlu politikayı benimsiyoruz. Batıyı dışlamadığımız gibi, eskiden olduğu gibi doğuyu da görmezden gelmiyoruz.
0: Dış politikada aktör olmak için öncelikle güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve toplumsal barışa ihtiyacımız var.
1: Bunun için iç politika hedeflerimizin en öncelikli olanı toplumsal barışı sağlayıp 30 yıldır süren terör meselesini çözmek. Fakat bunların hepsinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Bunlardan birini erteleyip diğerini öne alırsanız hiçbirini başaramazsınız.
0: Hocam siz Adil Bey'le çok mesai yapmışsınız. Büyük devletler bizim bölgesel güç olmamızı engellemek için ne terörün bitmesine izin verirler ne de ekonomik istikrarı korumamıza müsaade ederler. Bizim iç barışı sağlamak adına attığımız cesur adımlar büyük devletler tarafından engellenince devletimizin itibarı ve prestiji çok büyük zarar görüyor. Devletler için en büyük zafiyet, vatandaşlarının devletin zafiyet içinde olduğunu düşünmesidir.
1: Uluslararası toplumdan soyutlanmış, dışa kapalı bir Türkiye'nin vatandaşına verecek hiçbir şeyi yok. Bilgi ve iletişim teknolojileri artık diktatörlükle yönetilen ülkelerin bile içe kapanmasına izin vermiyor. Komik duruma düşeriz.
0: Hocam görüşleriniz için teşekkür ederim. İstifade etmeye çalışacağız. Fakat sizden istirhamım, kendinizi artık komik duruma düşürmeyin.
1: Ben sizin kararınızla siyasete girmedim. Kimsenin kararıyla da siyasetten çekilmemi beklemeyin. Adil Bey de olsa benim bu tavrıma destek verirdi.
0: Siz beni yanlış anladınız. Ben sizin siyasetin içinde olmanızdan çok memnunum. Çekilmenizi asla arzu etmem. Zira işleyişimizi bilen biri olarak aldığımız kararların uygulayıcılar tarafından sorgulanamayacağını en iyi siz bilirsiniz.
2: Polat diyor ki Eşref Bey'i ikna etmekten başka çözüm yolu kalmadı.
3: Tamam, ben gideyim görüşeyim Eşref Bey'le.
2: Polat bizzat görüşecek. Başka türlü ikna etmemize imkan yok diyor.
4: İyi de Polat riskli diye bizi yanına sokmuyor. Eşref'i görmek ne demek? Polat'ı bu hale bunlar getirmedi mi? Eşref'e hala nasıl güvenebiliyor?
5: Savcı Hanım, Eşref Bey şimdiye kadar yaptığı hatanın farkına varmıştır, emin olun. Sencer'in politikaları en çok onun projelerini etkiledi.
3: Yine de çok büyük risk. Abi ellerimizle teslim etmek gibi bir şey.
2: Polat, bu riski almak zorundayız diyor.
5: Bence de haklı. Eşref Bey'i ikna edebilirse Polat ikna edebilir. Ne sen ikna edebilirsin, ne ben.
0: Gel.
6: Efendim. Arkadaşların kırmızı kitaba dair birleştirebildikleri parçalar. Bazı kodlara ulaşabildik. Ama kodlar çözülemedi.
0: Kodlara ulaşabilmeniz bile büyük başarı. Bunlar heyetin, devletin sinir merkezlerine yerleştirdiği bürokratları. Bunlar aracılığıyla

0: Heyetin aldığı kararlar devlet organlarına bildiriliyor ve uygulamaya sokuluyor.
1: Kodları nasıl çözeceğiz efendim?
0: Oluşturana sorarak. Adil Bey, hocayla konuştuk. Görüşeceğimizi bilseydi herhalde size çok selam söylerdi.
2: Türkiye'de hocadan

0: onu birlikte oluşturduğunuz hoca. Bari dinleseydin, biraz faydalanırdın.
1: Adil Bey, sizin istihbarat taktiklerinizi en iyi bilen benim.
0: Benim kimseyi korumak gibi bir niyetim yok. Ben stratejiyi oluşturduğumuz ve onu uygulayan insanları hatırlayamıyorum artık.
1: Ben size hatırlatmasını bilirim.
0: O kadar hayal kuruyorum ki... hayalin içindeki yüzler... birbirinin içine giriyor. Ama o hayallerde... bir tek senin yüzünü göremiyorum.
1: Benim hayallerimde ne hocanın, ne senin, ne de burada yazılı 6 kod ismin yeri var. Hoca bu dünyaya senden önce veda edecek. Etmemesi için bana bu 6 kişinin adını vereceksin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Ne ister?
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: Modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
10: Bayer'den.
11: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
12: Hoş bulduk.
11: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
13: Her şeyin bir ideali var.
12: İşte ideali bu.
11: Aslında ev için de ideali bu.
12: Eve iş getirme derler.
14: Her işin bir korkması var.
0: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOPTA 38 lira 50 kuruş.
14: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Vay vay vay
4: vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
1: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Fairy Platinum bulaşık makinesi tableti 299 lira 95 kuruş. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 149 lira 95 kuruş.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
5: Ne ister?
6: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
6: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
5: modem öyle, dizi bekler.
6: Modem öyle.
4: Hadi o zaman modem.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
13: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
12: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Nasıl daha iyi miyiz?
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt, KOPTA 38 lira 50 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Efendim, istihbarat müdürü geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Ne istiyormuş? Onu da mı sürmüşler? Gelsin. Müdür bey, rapor vermeye geldiysen boşuna geldin. O işlere artık ben bakmıyorum.
2: Efendim, sizinle konuşmam gereken özel bir mevzu var.

0: İstihbarat artık bana bağlı değil. Ne konuşmak istiyorsun benimle?
1: Efendim, aslında sizinle konuşmak isteyen bir başkası. Ben sadece aracı oluyorum.
0: Kim?
1: Onu görüştüğünüzde öğreneceksiniz.
0: Müdür bey, sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?
1: Efendim, bana güveniyor musunuz?
0: Elbette güveniyorum. Ama konu o değil.
1: Konu tam da bu efendim. Heyetle ilgili hayati bir mevzuda sizinle görüşmek isteyen biri var. Bu öyle bir durum ki her şeyi değiştirebilir. Sizden bana güvenmenizi istiyorum.
0: Tamam müdür bey. Her kimse getir, dinleyeceğim.
1: Efendim, maalesef buraya gelmesi sizin güvenliğinizi de sıkıntıya sokar. Onun için bizim ona gitmemiz gerek.
0: Çok şey istiyorsun müdürüm.
1: Efendim, görüştükten sonra bana hak vereceksiniz.
0: Nerede görüşeceğiz bu adamla?

0: Ne var ne yok imdat? Durumlar nasıl?
1: Kara abi, Talha diye bir oğlan geldi. KGT'denmiş. Polat abinin iyi adamıymış. Onu sordu.
0: Biliyorum imdat ama şimdi görüşmek riskli. Birader, ne basıyorsun kardeşim çimlere? Bak, buraya yürümek için yol yapmışlar. O arkana da lütfen çimlere basmayın diye tabela koymuşlar. Oğlum aslan gibi delikanlısın, yapma böyle şeyler. Allah'ım abi, ya.
1: Çocuk diyor ki Polat abiyi görmesi hayat memat meselesiymiş.
0: Nerede şimdi?
1: Zülfikar ağanın yanında.
0: Eyvah. Zülfikar kulağımızı delecek şimdi. Bana niye söylemediniz diye. Bu gece sen misafir et. Ben Polat'la bir konuşayım, tamam?
1: Tamam. Tamam.
2: Senin adın ne?
3: O hastamız konuşamıyor durumundan dolayı.
2: Yakını falan yok mu burada?
3: Buralardaydılar.
2: Yüzünü aç.
3: Delirdiniz mi siz? Olmaz öyle şey. Adamı öldürecek misiniz? Durun. Müsaade edin bari ben yapayım.

0: bakayım. Çekil oradan bakayım sen. Çekil, çekil, çekil. Benim yaralı gazimin neyle uğraşıyorsun sen? Niye o pis ellerinden yüzünü açmaya çalışıyorsun? Benim yaralı aslanım Güneydoğularda savaşmış. Sen onu rahatsız
1: ediyorsun. Dur, ne yapıyorsun?
0: Çekil.
1: Teyze,
0: git başından.
2: Sen kimsin teyze?
0: Ben bu gazinin anasıyım. Bu sizin için savaştı. Yüzünde bombalar patladı. Artık o civan oğlumun yüzüne ben bile bakamıyorum. Sen gelmişsin. Hastayı zorlara yüzünü açmaya çalışıyorsun. Benim civan oğlum burada da mı dinlenmesin? Mezarda mı dinlensin? Oh Hüseyin'im ben. Ah. Ah. Fenalaştım bak. Ah. Ah. Kalpten götüreceksiniz beni de.
3: Bırakın. Çıkalım buradan.
0: Kurban olduğum Rabbime. Hiçbir yerde rahat yok Hüseyin'ime. Yaralı aslanım benim.
4: Bakalım ananın hakkını nasıl ödeyeceksin?
1: Yeter Temirhan, başımız döndü.
5: Arkadaşlar, Akif iyi bir arkadaş ama iyi bir lider değil.
6: Kardeş, adam kimsenin bulamadığı Adil Bey'i ele geçirdi.
5: Biz niye burada oturuyoruz? Biz de başka bir yerde arayamaz mıyız? Akif ekibi böldü.
1: Acil bir durum olursa müdahale edelim diye bizi bekletiyor.
5: Ben de bunu yedim. Kendi ekibi başarılı olsun istiyor. Ama ben buna seyirci kalacak değilim.
6: Ne yapacaksın? Yeniden seçim mi isteyeceksin? KGT'yi bir tür dernek falan mı zannediyorsun sen?
5: Gidip Aksaçlı'yla görüşeceğim. Durumdan rahatsız olduğumu, Akif'in liderlik yapacak karakterde olmadığını söyleyeceğim.
7: Usta. Usta iyi misin? Usta. İyi misin usta?
8: Kara.
7: Tamam.
8: Kara.
7: Morfin. Dayan usta, dayan. Morfin seni daha kötü yapıyor.
8: Kara. Acıya dayanacak halim yok.
7: Tamam usta, tamam. Getireceğim, getireceğim. Bekle sen.
9: Doktor bey, doktor bey.
7: Polat'ın durumu kötü. Morfin istiyor.
10: Biz ona gerekli ağrı kesicileri veriyoruz.
7: Usta. Usta. Usta. Gel. Gel usta, gel. Gel. Gel usta, yat. Biraz daha sabır.
8: Kara, hayatımda hiç kimseye hiçbir şey için yalvarmadım ama sana yalvarıyorum. Birazcık morfin.
7: Tamam usta, bir yerlerden bulacağım, söz. Bekle.

Bekle, bulacağım. Dayan usta, dayan.

0: İçimizi dökecek fazla da adam yok bu aleme.
1: Onu bir daha duymayayım Çakırı'yı. Rahatsızlık dökelim.
2: Memnun olurum.
3: Ben.
2: Adını bağışlar mısın?
3: Polat Alemdar.

Kardeş, seni yalnız gönderdim diye ne surat asıyorsun? Ben de geleceğim yanına. Az kaldı.

0: Nesi var bunun?
1: Sabaha kadar bütün hastaneleri aradık. Bir şey çıkmadı.
2: Bu ne? İstihbarattan gelmiş. Caminin kamera kayıtları.
3: İş işten geçtikten sonra mı göndermişler?
0: Baktık. Temiz. Bir şey yok görüntülerde.

0: Çıkmak için hazırız efendim.
1: Tamam Fazıl.
0: Efendim, müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Neden başka bir hastaneye gidiyoruz? Sağlık ekibimizle ilgili bir sorun mu var?
1: Fazıl, sağlığımla ilgili bazı şüphelerim var. Eğer şüphelerim doğruysa kimsenin haberi olsun istemiyorum.
0: Anladım efendim.
2: Kurumlar arası koordinasyon sorunları yüzünden son 48 saat içerisinde size ulaşan kriptolarda sorun bulunmaktadır. Bakanlığınız dışındaki kurumlardan gelen kriptoların dikkate alınmadan önce bakanlığın bilgisine başvurulması önemli rica olunur. Gel.
3: Efendim. KGT'den Temirhan gelmiş. Sizinle görüşmek istiyorum.
2: Dalga mı geçiyorsun benimle Mete? Beni bunun için mi rahatsız ediyorsun?
3: Efendim çok ısrar etti.
2: Derdi neyse dinler gönderirsin Mete. Sana işini mi hatırlatayım? Seni boşuna naip diye koymadım. Sen ne işe yarıyorsun?
3: Özür dilerim efendim, bir daha olmaz.
2: Derdi neymiş?
3: Efendim KGT'de huzursuzluk var. Akif'in liderliğinden rahatsız olduğunu anladım konuşmasında.
2: Gelsin, görüşeceğim. Gel Temir'e. Tebriklerimi Akif size iletti mi?
4: Efendim, maalesef Akif övgüleri kendi almayı seven bir yapıya sahip. Başarıyı paylaşmasını sevmiyor.
2: Şaşırdım. Ben Akif'in daha çok ekip ruhuna önem vereceğini zannederdim.
4: Maalesef öyle değil efendim.
2: Akif'i siz seçtiniz. Fakat bu onun ilelebet lider olacağı anlamına gelmiyor. Ben de izliyorum. Gerekli gördüğüm yerde müdahale ederim.
4: Efendim bir heyete bağlılık için yemin et. Fakat bizler ekip olmak üzere değil. Polat Alemdar gibi tek başına hareket etmek üzere yetiştirildik.
2: Ben de tam Akif'e yeni bir görev vermek üzereydim. Fakat bu söylediklerinden sonra belki de görevi başkasına vermeliyim diye düşünüyorum.
4: Efendim, KGT'yi bir bütün olarak düşünmektense her birimize ayrı görevler verip ayrı fırsatlar tanımanız bence çok daha faydalı olmamızı sağlar.
2: Öyleyse sana ilk fırsatını vereceğim Temirhan. Bizim için çok önemli bir görevi yerine getireceksin.
5: Dışarıda programımız var mı?
6: Sayın Bakanım, Avrupa Parlamentosu'ndan Zara suikastıyla ilgili gelen heyetle yemeğiniz var.
5: Onu buraya, dışarıda görüşmeyelim. Hı hı.
6: Tiyatroyu da iptal ederim efendim. Efendim, Filistin'le ilgili hazırlanan oyun kızınızın da yardımlarıyla sahneye konuyor.
7: Efendim, MR çekmeden kesin konuşmam mümkün değil. MR'ınızı bir çekelim, o zamana kadar tahlil sonuçlarını da alır, detaylı değerlendirmemizi yaparız.
1: Teşekkür ederim Doktor Bey alakanız için.
7: Buyurun. Radyoloji odası burası.
1: Siz burada bekleyin Fazıl.
0: Tamam.
1: Müdür Bey, bu kadar film fırıldak çevirdik. Umarım dediğin kadar mühimdir mesele.
8: Eşref Bey, seni buraya çağırdım ki hücrelerime kadar bak. Hainliğin zerresini bulabilecek misin?
1: Müdür, sen ne yaptığını zannediyorsun?
9: Efendim, Polat Alemdar'ı dinleyin. Eğer söylediklerine inanmazsanız ikimiz de teslim olmaya hazırız.
8: Eşref Bey, geçmişin o kadar hatırı yok mu?
1: Polat Alemdar'ın bendeki hatırı sonsuzdur. Ama Polat Alemdar beni öldürmeye çalışmaz. Hainlerle işbirliği yapmaz. Sen kimsin bilmiyorum ama Polat Alemdar olmadığın kesin.
8: Polat Alemdar yüzünü kaybetti. Karakterini, şerefini, İderlerini, vatan sevgisini değil. Polat Alemdar seni öldürmeye çalışmadı. Seni öldürmeye gelenleri bu haliyle engelledi.
1: Samet Oğan gelmese bana sıkmayacak mıydın? Samet mi öldürecekti beni? Bunlara inanmamı mı bekliyorsun?
8: Eşref Bey, oradaki adam Samet değildi, Abdüley'di. Üstelik seni öldürmeye gelmişti. Kafana sıkmak üzereydi. Müdahale etmesem, Sencer şimdi amacına ulaşmış olacaktı.
1: Sen neden bahsediyorsun? Abdüley beni neden öldürmeye kalksın? De ki kalktı. Abdüley senin adamın değil mi?
8: Abdüley de senin gibi beni Suriye'de ölmüş biliyordu. Sencer onu kullanmaya çalıştı.
9: Efendim, onun için koruma ekibinizin bile haberi olmasın istedik. Çünkü koruma ekibinizin içinde bir hain var.
8: Düşün Eşref Bey. Sencer'e engel olabilecek tek kişi sendin. Seni ortadan kaldıramayınca kadrolarını tasfiye etmeye, gücünü elinden almaya başlamadı mı?
1: Bu söylediklerinizin hiçbiri ne Adil Bey'in yaptığını aklar ne de sizin onlarla işbirliği yapmıyor olmanızı.
8: Sencer adım adım hazırladı Aksaçlı'nın sonunu. Heyetteki haini ortaya çıkarması için baskı yaptı. Eski Aksaçlı'nın faili Semih'i Faruk Bey'in adamı gibi gösterdi. Aksaçlı'ya Faruk'u sorgulatmaktan başka seçenek bırakmadı. Faruk temize çıkınca Aksaçlı'nın sonunun geleceğini biliyordu. Seni Aksaçlı ile görüştürmüyor Sencer, öyle değil mi?
1: Dediklerin doğruysa Adil Bey'i niye ortadan kaldırmıyor? Niye yaşamasına izin veriyor?
8: Çünkü yakalanmadan önce Aksaçlı özel belgeleri yok etmeye çalıştı. Sencer iktidarı tam olarak eline alabilmek için belgeleri çözmek zorunda. Bu yüzden Aksaçlı'nın yaşamasını şimdilik müsaade ediyor.
1: Diyelim ki dediklerinize inandım. Nasıl ispatlayacağız?
8: İspata gerek yok Eşref Bey. Aksaçlı öldürülmeden Sencer'i ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için bize yardım etmeni istiyoruz.
1: Bu iş suikastla olmaz. Heyet birkaç ay içerisinde 3 Aksaçlı birden yitiremez. Heyeti ikna edip Sencer'i düşürmek, Adil Bey'i geri getirmek lazım.
8: Vakit yok Eşref Bey. Sencer hocayı öldürtmek için plan yapıyor.
1: Siz hocayı nereden biliyorsunuz?
8: Sencer'e eski üye olduğunu söyledin değil mi hocanın?
1: Hayır ama kendi keşfetmiş. Hocanın üzerinde bu kadar durması beni şüphelendirmişti. Ama bu kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezdim.
8: Eşref Bey, vakit kaybedecek zaman değil.
1: Üyeleri toplayıp Abdüley'i karşılarına çıkaracağım. Sencer'in gerçek yüzünü onlara göstereceğim.
8: Eşref Bey, bırak üyeleri. Sencer'i yok etmemiz lazım.
1: Polat, yardımımı istedin, ben de sana yardım edeceğim. Ama heyetin usullerinin dışına çıkmadan.
10: Efendim, bütün hastaneleri tek tek bizzat aradım.
7: Polat Alemdar'ın İstanbul'da kaldığına dair bile bilgimiz yok. Hastanede olduğunu nereden biliyorsun?
10: Efendim, doktoru sorguladım. Başka ihtimal yok. Geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımda kalmak zorunda.
0: Öyleyse neden bulamıyorsunuz?
10: Efendim, istihbarat birimlerinden destek aldığı kanaatindeyim.
0: Adil Bey'i ele geçirerek sana güvenebileceğimi ispatladın Akif. Benden ne istiyorsun?
10: Efendim, bana istihbarata operasyon yapma izni verirseniz bugün bitmeden Polat Alemdar'ı bulmuş olacağım.

0: Oğlum bir yer versene. Ayıp değil mi genç adam siz oturuyorsunuz?
1: Anacığım burası rezerve. Birini bekliyoruz. Gelecek. Deli biraz. Aman kaç canını kurtar.
0: Lan ne deliliği mi gördün sen benim? Ha? Kalk.
2: Abi bundan büyük delilik olur mu?
1: Teessüf ederim abi. Beni kandırmaktan ne zevk alisin?
0: Geç bakalım geç. Geç. Ah. Anlat bakalım. Neymiş bu hayat memat meselesi?
2: Abi kusura bakma. Onu bir Polat abiye anlatabilirim.
0: O zaman bulursan anlatırsın. Hadi bana eyvallah.
2: Ana. Anacığım. Anacığım. Dur bir dinle. Kızma hemen.
3: Yok bir şey olur. Sağ ol. Hadi siz Allah işinizi gücünüzü rast geçsin. Hadi.
0: Anlat bakalım.
2: Abi, heyetten bir üye var. Polat abiyle görüşmek istiyor.
0: Lan oğlum, elinle verecek misin sen Polat'ı? Derdin ne senin?
2: Öyle değil abi. Ben hayatımı koyarım bu işe. Adama güvenim tam. Korumasıydım. Her şeyini biliyorum.
0: İyi o zaman, hadi bakalım.
4: Sargılar beni delirtiyor. Açın artık.
5: Sargılar değil. İçinde bulunduğunuz ruh hali böyle hissettiriyor sizi.

0: Bizimle uğraşmayı bitirdiniz. Şimdi ruh halime mi geldi sıra?
1: Ben psikiyatri uzmanıyım. Ruh halinizin de yüzünüz kadar tedaviye ihtiyacı var. Acınızı dindirmek için kullandığınız morfin sizi bağımlı hale getirmiş.
0: Acılarımı, ıstırabımı dindirecek başka bir şey verin o zaman.
1: Size verilen ilaçlar yeterli. Burada denetim altındasınız. Bir yandan yüzünüzle ilgilenirken diğer yandan bağımlılık tedavisini yürütmemiz gerekiyor. Çünkü kendinize ve yakınlarınıza zarar verebilirsiniz.
0: Kendime de, yakınlarıma da hak etmedikleri kadar zarar verdim. Ne benim onları görecek yüzüm, ne de onların bu yüze bakacak sabırları kalacak zaten. Bana psikolojik destek vermek istiyorsanız, morfinimi almama engel olmayın yeter.

0: Gel. Yine ne oldu Mete?
1: Efendim. Adil Bey'den aldığımız isimler maalesef sahte çıktı.
0: Nereden anladınız sahte olduklarını?
1: Efendim, verdiği isimlerin tamamı maalesef ya emekli olmuş ya da görevden uzaklaştırılmış kişiler.
0: Tamam Mete. Adil Bey'in projeleri beynini sandığımızdan daha fazla yormuş. Onu kendine getirmek için hayatının şokunu yaşatmamız lazım.

0: Nedir durum?
1: Efendim, hastanenin etrafında çok kamera var. Ama neredeyse hepsini temizledim. Girip çıktığımız bir görüntü kalmayacak.
2: Az kaldı çocuklar. Yakında bu krizi atlatacağız. Biraz daha dayanmamız lazım.
3: Efendim, mani olamadım.
2: Gençler, yanlış gelmişsiniz. Staj için iki kat üste çıkacaksınız.
4: Ben stajımı Kosova'da Sırpları keserek yaptım. Aynur'a Bosna'dan, Şamil Çeçenistan'dan, Alptekin de Doğu Türkistan'da Çinlilere karşı yaptı.
2: Ama Türkiye'de fazla görev yapmadığınız belli oluyor. Buradaki usulleri bilmiyorsunuz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz? Çıkın dışarı! Çıkın dışarı!
4: Kapıyı tutun.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi One'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S-Max gibi. Yükünü seninle birlikte sırtlayacak. Yükledikçe yükleyecek. Pro S City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her iş. Ve Pro S Cargo. Hop! Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? Bir de 10 yıla kadar garanti. Toyota olayı bambaşka yere taşıyor.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
9: Hoş bulduk.
8: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
10: Her şeyin bir ideali var.
9: İşte ideali bu.
8: Aslında ev için de ideali bu.
9: Eve iş getirme derler.
11: Her işin bir korkması var.

0: Hodri Meydan. 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
12: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
15: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis. Lezzet.
8: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
15: Express gidelim.
16: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
17: Getir, bir mutluluk getir.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak.

0: İçeridekiler, silahlarınızı atıp teslim olun. Kimseye bir zarar gelmesin.
1: İçeriye girmeye kalkarsanız müdür ölür. Sakın bir yanlış yapmayın.
2: Merak etmeyin efendim, bu sefer elimizde. Maskenin yerini bulduk. Acil gün yüzündeki hastaneye gelin.
0: Hazır mısınız?
3: Naip.
0: Dinliyorum efendim. Tamam efendim.
4: Giriyor muyuz?
0: Pazarlık yapacağız. Müdür beyin hayatını tehlikeye atmayacağız.
5: Buradan gir, mezarlığa bir uğrayalım.
6: Anlamadım efendim.
5: Samet'i bir ziyaret edelim Fazıl. Bir Fatiha okuyalım. Buraya defnettik demiştin değil mi?
6: Evet efendim, buraya defnettik. Ama programımız biraz sıkışık.
5: Çocuk bizi kurtarmak için canını verdi Fazıl. Biz bir Fatiha okuyacak zamanı mı bulamayacağız?

0: Neresi Fazıl? Dolandırıp durdun bizi.
1: Efendim, karıştırdım galiba. Özür dilerim. İsterseniz sonra gelelim.
0: Senin buradan sonra gidecek yerin yok Fazıl.

0: Bak Samet ölmemiş Fazıl. Kanlı canlı geliyor.
1: Efendim, ben Aksaçlı'nın emirlerini yerine getirdim sadece. Size ihanet etmedim. Abdüley de Aksaçlı'nın emriyle hareket etti. Ben hainsem, o da hain.
2: Polat Alemdar'ın intikamını almak için bir defa değil, bin defa hain olur. Eşref Bey, Polat Alemdar'ın kılına zarar verse yine öldürmeye çalışırım. Ben abimin intikamını almak için bir ömür damgalanmaya hazırdım. Senin gibi ikbal derdinde değildim.

0: Eşref Bey, Cahit yanımızda kalsaydı daha iyiydi.
1: Abdüleyh, seni heyetin karşısına çıkartacağım. Öyle basit bir iş değil bu.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Bütün üyeler geldi mi?
2: Evet efendim. Başlamak için sizi...

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Gündeminde Gazze vardı. Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Dünyanın en büyük çocuk hapishanesi diye de ekledi. Tarihi sözler ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği İran Savaşı zirvesine de katıldı. Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
1: Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya böyle seslendi. Gündeminde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçu vardı.
1: Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
2: Sık sık alkışlarla kesilen sözlerine Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirileriyle devam etti.
1: Yapanın yanına kar kaldığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde şiir de okudu.
1: Tarih sussa hakikat susmayacak.
2: O anlarda Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.
1: Tayyip Erdoğan olarak.
2: Erdoğan'ın sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği İran Savaşı zirvesine de katıldı.
3: Aralarında Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır.
2: Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
3: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşmazsınız. Bunu doğru çevirirler umarım. İyi bir çevirmenimiz vardır. Ama kendisi harikadır, harika bir adamdır. Değil mi? Benim dostum o.
2: Zirvede renkli anlar da yaşandı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere revolver tabancalar hediye etmişti. Bu kez Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kılıç armağan ederek karşılık verdi.
0: Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Başkentte bugün baş döndüren bir trafik yaşandı. Yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak? Bir yandan CHP çatısı altında, bir yandan Özgür Özel'le kol kola. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ikircikli siyasetine CHP ses yükseltince Mansur Yavaş harekete geçti. Hadsizlik resmi istifa getirdi ve Yavaş...

0: bağımsız kalacağını duyurdu. Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'daki CHP'li belediyelerde istifa rüzgarları yaşandı. Arda arda gelen istifalar sonrası CHP'nin Ankara'da iki belediyesi kaldı. İşte başkentteki baş döndüren trafik.
1: Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bellidir.
2: İşte bu açıklama Mansur Yavaş'ı istifaya götürdü. Ankara kulislerine göre sözler istifanın bahanesi oldu.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
2: İkircikli siyaset yapıyor. CHP ve yeni parti arasında mekik stratejisi yürütüyordu.
3: Benim savunacak hiçbir şeyim yok.
2: Bir öyle bir böyle olan Mansur Yavaş'a bugün CHP'de isyan bayrağı çekti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı açık açık söyledi düşüncelerini.
1: Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise herkes Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.
2: Ve bu açıklamalardan sadece 2,5 saat sonra Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. CHP'den gelen tarafını seç, CHP'den üstün değilsin ultimatomu Yavaş'ın istifa süreci hız kazandırdı. Açıklamasında bağımsız kalacağım dedi. CHP ve yeni parti arasındaki güç savaşlarına değindi Yavaş. Ve Ankara kulislerini hareketlendiren bu istifa sonrası CHP'den peş peşe değerlendirmeler geldi. Önce parti sözcüsü Müslüm Sarı, hayırlı uğurlu olsun, siyasi aidiyetini netleştirmiş dedi. Sarı, Mansur Yavaş'ın istifa açıklamasındaki satır aralarına da ayrı bir parantez açtı. Yavaş'ın kendimi siyasi partilerin üzerinde görmedim, böyle bir iddiaya hadsizlik sayarım sözlerine cevap verdi. Sarı, kendisini siyasi partilerin üstünde görmesi hadsizlik mi oluyor dedi.
1: Tek taraflı bir irade beyanı bu, yolu açık olsun.
2: Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına Yavaş'ın sözleriyle gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözlerini alıntıladı. Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz dedi. Ve yeni parti kanadı. Özgür Özel'den de ilk açıklama gecikmedi.
4: Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim. Herkesi davet ederken kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim.
2: Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'daki CHP'li belediyelerde deprem yaşandı. Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Polatlı, Şerefli Koçhisar ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde CHP 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Çankaya ve Mamak yeni partiye geçti. Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan ve Keçiören belediye başkanları da CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmışlardı. Son istifaların ardından Ankara'da CHP'li olan ilçe belediyesi sayısı 2'ye düştü.
0: Ve İstanbul mega kentte de bugün belediye hareketliliği vardı. Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı ve böylece belediye yönetimi AK Parti'ye geçti.
5: Burada Adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah Adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız.
2: Adalar Belediyesi yönetimi AK Parti'ye geçti. Yeni partililerin tepkisi bir hayli ilginçti. Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi sabah saatlerinde gerçekleştirildi. 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda gerginlik yaşandı. Belediye meclisi boşaltıldı. Seçim 4 tur sürdü. CHP'nin adayı çekildi. AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.
5: İlçedeki hizmetsizlik dolayısıyla Adalar ilçemizdeki bu çürümüş yönetim anlayışının bütün Adalarlar tarafından fark edildiği, ifade edildiğini görürüz.
0: Başkent Ankara dün akşam sular altında kaldı ancak sebebi yağmur değil, yağmuru kaldıramayan altyapı, bitmeyen yol çalışmaları yani yetersiz belediyeciliğin faturası oldu. Tabii o fatura yine Ankaralı'ya kesildi. İşte Ankara'da değişmeyen yağmur sonrası eziyeti.
6: Bugün 25 tane araç düştü. 25 tane araç düştü.
7: Çocuk babası nasıl gidiyor? Bak.
8: Araba eksik var, araba geçiyor.
9: Bütün arabalar çıktı. Bütün arabaların hepsi gitti. Gidiyor araba.
6: Bu rezaleti mahsur yapar. Başka kimse yapmaz.
10: Başkent gece saatlerinde dehşeti yaşadı. Yetersiz altyapının faturası yine ağır oldu.
11: Sabah yağışın ardından altyapı yetersizliği nedeniyle Ankara'nın birçok noktası sular altında kaldı. İşte o noktalardan biri de Keçiören Gülgün sokaktı. Su bastı, yolun neredeyse tamamında çökme meydana geldi. Park halindeki birçok araçsa işte bu dev çukurlara düştü.
12: Arabanın arasında kalacaklar şimdi var ya.
9: Yerim ediyorlar ama gidiyor adam.
13: Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık.
14: Bir tane yetkili var mı? Görebiliyor musunuz? Yok.
11: Sular çekildi ama Gülgün sokakta kabusun izleri kaldı. Altyapının yetersiz kalmasıyla yolun büyük bir bölümü çöktü. Ortaya çıkan bu manzara Ankara'da yetersiz kalan belediyeciliği tekrar gözler önüne serdi.
15: Askiden dolayı başka kim yapacak ya? Bu devletin, hükümetin işi değil bu iş. Aski bunu bir an evvel bitirip kapatması lazım.
11: Lan mı patladı?
14: Lan patladı. Senedir. Görüyoruz işte mağduriyet yaşıyoruz.
11: Tam da öyle. Ankaralı her yağışta aynı kaderi yaşıyor. Ancak Mansur Yavaş ve ekibi altyapı sorununa çözüm üretemiyor. İşte bu sorumsuzluğun faturası da her zaman olduğu gibi başkentliğe çıkıyor.
6: Mansur geldikten sonra bizim en sığınakların hep su basıyor.
15: Bir tarafa kazıyorlar, kazdıkları yeri yarım yamalak bırakıyorlar. İşte yağmurlu havalarda falan da sıkıntı oluyor. Yani vatandaşa eziyet zulüm bu.
6: Ankara bir 50 sene geri gitti yani.
10: En büyük zararı araçlar yaşadı.
14: Yazık günah ya, vallahi yazık günah. İkisine de bitmiyor yani, bitmiyor, olmuyor.
10: Ankara'da geceyi şimşekler aydınlattı. Yıldırımlardan biri sokak lambasına düştü. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yıldırımların düşme anlarını vatandaşlar da kayda aldı. Gök gürültüsü hiç dinmedi. Peş peşe düşen yıldırımlar korkuttu.
0: Kaşif Kozinoğlu şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine kadar uzanmıştı. Senaristlerin ardından dizide Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak da bugün savcıya ifade verdi. Çıkışta da kameralar karşısındaydı. İşte detayları.
16: Yani böyle bir karakter öncelikli zaten bizim başlangıç aşamasında.
17: Rolün içeriği ya da gelişini hakkında bilgiler almayız.
2: Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu'nu canlandırıyordu. Oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
17: Senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
16: Bir hayal gücünden dolayı bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
2: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş. 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzanmıştı.
18: Benim kellem koltuk altında.
2: Dün de terörist Fethullah Gülen'e Kaşif Kozinoğlu etkisiz hale getirilmeli diye mektup yazan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade vermiş ve kasten öldürmeye azmettirmek suçundan tutuklanmıştı. Altaylı'nın ifadesini alan savcıya, daha gençsin, bir gün seninle mutlaka hesaplaşacağız dediği ortaya çıktı ve hakkında kamu görevlisine tehditten soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise önünde silah sesleri yankılanmıştı dün sabah. Saldırgan okulun 9. sınıf öğrencisiydi. Dedesinin evinden aldığı tüfekle okulun olduğu sokağa kadar geldi. Bir gün önce tartıştığı okul arkadaşlarının üzerine ateş açtı. 3 ağır, 11 öğrenci yaralandı. Kaçan saldırgan çok geçmeden yakalanırken olayla ilgili ortaya akıl almaz detaylar çıktı.
19: Kapıyı bir açtım. Çocuk elinde tüfek kaçıyordu. Ne oluyor abam dedim. Oymuş meğersem. Koşarak ara sokağa girdi.
20: Anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Dedesinin evinden aldığı tüfekle okula geldi. Önüne kim çıktıysa ard arda tetiğe bastı. Lise önündeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı.
20: Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
2: Silah seslerinin yankılandığı yer Manisa Turgutlu'daki İnci Yüzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ydi.
8: Küfür ederekten bu yana doğru gitti.
2: Saldırgan okulda bir gün önce arkadaşlarıyla tartışmıştı ve babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.
21: Tüfek sesine uyandım ben. Okulun avlusuna gitti koşa koşa.
2: Saldırganla birlikte annesi, babası ve dedesi de gözaltında ve saldırgan HO'ya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
19: Ne oluyor abam dedim, seslendim. Çocuk bana baktı, kaçtı.
2: Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açmıştı. Anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yapmış. Fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden satın almış.
20: Sokağı ve dijital dünyayı birlikte değerlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor.
2: Olay öncesinde cep telefonunu sıfırlamış. Hatta bir yakınına saldırıdan bahsetmiş. Okula da düzenli gitmiyormuş. Devamsızlığı çok fazla.
20: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeli.
2: Ve evi, odasında gamalı ağaç figürleriyle farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu. Silahlı saldırıda yaralanan bazı öğrencilerin tedavileri ise sürüyor.
22: 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır.
2: Ve bugün İçişleri Bakanı bir kez daha kürsüdeydi.
20: Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum.
2: Çiftçi, yeni atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve il emniyet müdürleriyle bir araya geldi. 10 kritik talimat verdi.
20: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
0: Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Gözaltı ve tutuklamalar sürerken Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlarda yatırımı olanların sayısını açıkladı. Mağduriyet sayısı bir hayli fazla. İşte detayları.
23: Fon piyasasında yaşanan depremden sonra fonlardaki para yön değiştirmeye başladı.
10: Fon soruşturması derinleşti. Tutuklu sayısı yükseldi. Fon yatırımcıları krizden kaçmak için yön değiştirdi.
24: Fon soruşturmasında 60 kişi daha gözaltına alındı. 12 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Toplam tutuklu sayısı ise 9'a yükseldi.
23: Bu tutuklular arasında fon yöneticileri, rektörler, holding başkanları gibi kişiler bulunmakta.
10: O isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin'le kardeşi Kerem Alkin de vardı.
24: Fonda yatırımı olanların ise bekleme süresi başladı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı.
10: Mağduriyet sayısı bir hayli fazla. Fon yatırımcısı 6 aylık tasfiye süresinin sona ermesini bekleyecek. Diğer yatırımcılar da fon piyasasından uzaklaşıp Türk Lirası mevduat hesaplarına yöneldi.
23: 11 Eylül haftasında fonlardan 1.8 milyar dolarlık para çıkışı olduğu görüldü. 15 Eylül'de biten haftada ise TL mevduatının 12 milyar dolar seviyelerinde yaklaşık olarak arttığı tespit edildi.
0: Yapay zeka kullandı, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gül'ün yanına montajladı. Paylaşımlarıyla, kamu görevlileriyle ilişkisi varmış izlenimi oluşturan şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.
20: Yapay zeka ile sahte görseller oluşturdu.
10: Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanına koydu.
20: Sanal medyada yaptığı bu sahte paylaşımlar pahalıya mal oldu.
25: Ankara'da yaşayan Mehmet Çakmak yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yan yana olduğu bir fotoğraf hazırladı. İşte o fotoğrafı da WhatsApp durumunda paylaştı.
10: Paylaşımında kullandığı ifadelerle kamu görevlileriyle ilişkisi bulundu. bulunduğu yönünde izlenim oluşturdu.
25: Yaratmak istediği bu izlenim başını yaktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suç kaydı da vardı.
1: Yapay zeka artık bir kişinin yüzünü değiştirmekle kalmıyor. Kişiyi hiç bulunmadığı bir ortamda, hiç tanımadığı insanlarla yan yana bile gösterebiliyor.
25: Yapay zeka ile üretilen bir fotoğraf aslında hiç yaşanmamış bir olayın gerçekmiş gibi görünmesine yetiyor. Örneğin ben bu fotoğrafta New York Times meydanındayım. Ancak yurt dışına hiç çıkmadım. Yani sanal medyada yayılan görüntülere daha şüpheci bakılması gerekiyor.
10: Peki bir görüntünün yapay zeka ile üretildiğini nasıl anlayacağız?
1: Özellikle yüz ve ellerdeki detaylara, ışık ve gölge uyumuna, görüntünün arka planındaki ayrıntılara oldukça dikkatli bakmak gerekiyor.
10: Yapay zeka görüntüleri her geçen gün daha gerçekçi bir hale geliyor.
1: Bu sebeple internetteki bazı yapay zeka analiz araçlarını da kullanmak oldukça önemli.
0: Osmaniye'de 2 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ı arama çalışmaları kapsamında genç kızla aynı boy ve kilodaki bir cansız manken sulama kanalına bırakılarak iz sürüldü.
3: Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok.
10: Kayıp kızdan 2 yıldır hiçbir iz bulunamadı. Sonunda kanala cansız manken bırakıldı.
3: İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta.
10: Gülhan Karabacak 23 yaşındaydı. Yürüyüş yapmak için evden çıktı. Bir daha da haber alınamadı.
3: 2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz.
10: Tam 2 yıl geçti. Her yer didik didik arandı ama hiçbir iz bulunamadı.
3: Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum.
10: Bugün genç kızla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı.
3: Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum.
10: Mankenin sürüklendiği güzergah hem dalgıç polisler hem de drone desteğiyle aranıyor.
0: Evlenip boşanma aşamasında birbirine dehşeti yaşatan çiftlerden sonra daha evlenmeden birbirlerinin hayatlarını çalan insanların yaşadıklarına şahit oluyoruz. Adana'da nikah evrakı almak için hastaneye gidecek çiftin tartışması kanlı bitti. Çift sabah uyandırılma kavgasına tutuştu. O kavgada 19 yaşındaki genç kız nişanlısını göğsünden bıçakladı. Genç kız cezaevine, nişanlısı ise toprağa girdi.
10: Nikah hazırlıkları için nişanlısını uyandırdı. Çıkan tartışma cinayetle bitti. Adana'da Ayşegül Kırgıl ve Hasan Temur evlilik arifesindeydi. Nikah işlemleri için bir dizi randevuları vardı. Bu randevulara yetişmek için Ayşegül Kırgıl nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak sabah erken saatlerde uyandırılan Hasan Temur öfkelendi. İddiaya göre nişanlısına peş peşe yumruk ve tokat atmaya başladı. 19 yaşındaki Ayşegül Kırgıl can havliyle mutfak tezgahındaki bıçağı eline aldı. Yaşanan arbedenin ardından Hasan Temur göğsünden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerine haber veren de Ayşegül Kırgıl'dı. Hastaneye kaldırılan Temur kurtarılamadı. Genç nişanlısı da gözaltına alındı. Verdiği ifadede nişanlısını yalnızca uyandırmak istediğini anlattı. Bıçağı da eline kendini savunmak için almıştı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim, pişmanım dedi ve tutuklandı. 18 yaşındaki Hasan Temur da toprağa verildi.
0: Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Bu sözler yaşadığı dehşeti ağlayarak anlatan Şenay Salam'a ait. Edirne'nin Taraçpaşa mahallesinde 5 yıldır lokanta işleten çift dışarıda yüksek sesle küfürlü konuşan bir grubu uyardıkları için yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Müzik sadece terbiyeli olun demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm.
10: Terbiyeli olun dediler, tekme tokat dayak yediler.
4: Arkadaşlar çok fazla küfürlü argo konuşuyorlardı. Eşim de sadece dedi ki küfür etmeyin, hakaret etmeyin, aileler var, bu kadar.
10: Şenay ve Servet Salam çifti lokanta işletiyordu. Karşıdaki eğlence mekanından çıkan, yüksek sesle konuşan 3 kişi uyardılar. Başlarına gelmeyen kalmadı.
4: Lokantama girdiler, önce bahçeye. Beni darp ettiler, eşimi darp ettiler. Biz kaçtık, içeriye kaçtık.
10: Ama kabus bitmedi.
4: Ben içeriden kapıyı kilitledim hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar, dükkanıma zarar verdiler, bizi yere yatırdılar. Camlar falan kırıldı.
10: Çift korku dolu anlar yaşadı.
5: Bize yapılan bir başkasına yapılmasını istemiyorum.
10: Darp rapor alıp şikayetçi oldu.
0: İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı binanın yıkımı mahallelinin kabusu oldu. Kepçe operatörünün hatası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kepçe bitişiğindeki dairenin salonuna daldı. Birinci katın duvarı açıkta kaldı.
7: Kırdılar, döktüler, tekrar kırdılar. Şu haline bakın.
9: Belliydi zaten bu şekilde. Sorun olacak.
10: Facia geliyorum dedi ama yıkım ekibi kulak asmadı. Kepçe evin salonundan içeri girdi.
7: Çok korktuk, uyuyamadık, yatamadık. Karyola sallanıyor, duvarlar sallanıyor.
12: Beşiktaş'taki işte bu 4 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyordu. Ancak kepçe operatörünün bir hatası burayı savaş alanına çevirdi.
9: Dün içeri girildi zaten. Zaten arkadaşları da uyardı, uyarmamıza rağmen yine aynı şekilde.
10: Kepçe bitişiğindeki dairenin duvarını aldı götürdü.
12: Bakın birinci kattaki dairenin duvarı yıkıldı. Ev sahibi içerideydi. Korku panikle dışarıya kendini attı. Molozlar dışarıya savruldu. İşte kimse şans eseri yaralanmadı.
9: Güvenlik açısından girmememiz gerektiği söylendi.
12: Apartmanda yaşayanlar geceyi otelde geçirdi ve mahalleli diken üstünde. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar.
9: Bugün işte haber bekliyoruz. Tabii ki tedirginiz. Çocuklar falan çıkıyor.
10: Yıkım devam ediyor. Apartman sakinleri, mahalleli kara kara düşünüyor.
9: Çoluğumuz çocuğumuz var, yaşlılarımız var. Aynı şekilde binada deprem hissiyatı yaratıyor.
0: Sırada bir annenin kahreden çağrısı var. 3 aylıkken konan DMD ölümcül kas hastalığı minik Göktuğ'u eve hapsetti. Tedavi için az bir zamanı kalan Göktuğ için annesi yardım çağrısında bulundu. Acılı annenin en büyük korkusu evladını zamanında tedavi ettirememek.
10: Bir anneden kahreden çağrı geldi.
13: Çocuğumu kaybetmek istemiyorum.
10: DMD hassas evladı için yardım istedi.
13: Buradan sesimizi duyan, bizi gören herkesten destek bekliyoruz sizin için.
10: Ece Tülübaş Muğla'da iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.
13: Biz yaklaşık babasıyla 1,5 aylıkken ayrıldık.
10: 5 yaşındaki oğlu Göktuğ Kurt'a 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu.
13: 3 aylıkken teşhisimizi aldık. DMD hastalığının teşhisini koyuldu Göktuğ'a. Yaklaşık 5 yıldır da bununla mücadele ediyoruz.
10: Ve minik Göktuğ günden güne erimeye başladı.
13: Merdiven çıkarken zorlanıyor. Yaşıtları gibi değil. Hareketlerde zorlanıyor. Solunum kasları daha güçsüz.
10: Acılı anne tedavi için gerekli olan 2 milyon 900 bin doları toplamak için valilik onaylı bir kampanya başlattı.
13: Valilik onaylı bir kampanya yürütüyoruz. Bir yıldır devam ediyor. Şu an %15 seviyesindeyiz dediğim gibi.
10: En büyük korkusu da evladını zamanında tedavi ettirememek.
13: Yaşı geçiyor 5 yaşında. Ne kadar erken alırsa o kadar fayda sağlayacak bu ilaç Göktuğ'a.
10: Göktuğ için işte böyle seslendi.
13: Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. Buradan sesimizi duyan, bizi gören herkesten destek bekliyoruz sizin için. Bir şeyler söylemek ister misin?
26: Evet.
13: Ne söylemek istersin?
26: Ben sizi çok seviyorum.
0: Muğla'da ilginç bir göçmen operasyonu gerçekleşti. Operasyonu ilginç kılansa göçmenlerin yakalanmamak için şık ve modern kıyafetler tercih etmeleriydi. İşte kaçış rotasında şık taktik.
10: Şık kıyafetler giydiler, kaçabileceklerini zannettiler. Göçmenler denizin ortasında yakayı ele verdi. Sahil güvenlik ekipleri göçmen kaçakçılarının peşindeydi. İki tekne belirlendi. Mavi Vatan'ın ortasında iki tekneye de operasyon düzenlendi. Kaçak göçmenleri gören ekipler şoke oldu. Dikkat çekmemek için şık kıyafetler giyinmişlerdi. Şık ceketler, yazlık tişörtler, her biri adeta düğüne gider gibiydi. Ama kaçamadılar. 22 düzensiz göçmen yakayı kıyafetlere rağmen ele verdi. Göçmen kaçakçıları da gözaltına alındı.
0: Siirt'te ikinci bir sülük vakası yaşandı. Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle hastaneye giden 10 yaşındaki çocuğun boğazından canlı sülük çıktı.
6: Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda nadir görülen bir durumla karşılaştık.
10: Burun kanamasıyla gitti, boğazından sülük çıktı.
6: Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik.
10: Akıl almaz olay Siirt'te yaşandı. Henüz 10 yaşındaydı Miraç Ö. Sürekli burnu

0: kanıyordu. Hastaneye gitti.
1: Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda nadir görülen bir durumla karşılaştık.
0: Ve doktorlar şaşkına döndü. Çocuğun boğazında canlı bir sülük vardı.
1: 15 gün önce güvenliği belirsiz şüpheli bir kaynak suyla temas öyküsü olduğunu öğrendik. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik.
0: Tedavi edildi sülük. Güvenli bir şekilde çıkarıldı. Çocuğun durumu iyi.
2: Adana'daki bir cinayetin 5 ay önce yaşanan bir trafik kazasındaki araç hasarı anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları.
0: Anlaşmazlık kazayla başladı, cinayetle bitti. Akıllara durgunluk veren olay Adana'da yaşandı. 46 yaşındaki Yaşar Akman, 8 çocuk babasıydı. Sokak ortasında sırtından vuruldu, hayatını kaybetti. Ekipler kameraları inceledi. Onu öldürenlerin Murat Buşayi ve Fahrettin Turgay olduğu belirlendi. Adreslerine baskın düzenlendi. İkisi de gözaltına alındı. Kamera kayıtlarında dikkat çeken bir detay fark edildi. Tarafların ilk kez 5 ay önce yaşanan bir trafik kazasında karşılaştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheliler her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Aralarındaki anlaşmazlığın 5 ay önce yaşanan trafik kazasıyla başladığını söylediler. Araç hasarının karşılanması konusunda yaşanan kriz nedeniyle korkutmak istediklerini anlattılar. İkisi de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
2: Hatay Dört Yol'da zabıta ekipleri okul çevresindeki marketleri denetime çıkmıştı. İşte skandal da o denetimde ortaya çıktı. Çoğu ürünün son kullanma tarihi geçmişti. Çocukların sağlığıyla oynayan marketçinin savunması ise pes dedirtti.
3: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. Bak peynir, süt ürünü. 21 gün geçmiş üzerinde. Bunu hiç görmediniz mi siz?
4: Yeni bitiyor.
3: Nasıl yeni bitmiş? 21 gün geçmiş üzerinde.
0: Çocuklara son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satacaktı. Ekipler foyasını ortaya çıkardı. Marketçi kendini böyle savundu.
3: 21 gün geçmiş üzerinde. Bunu hiç görmediniz mi siz?
4: Yeni bitiyor.
3: Nasıl yeni bitmiş? 21 gün geçmiş üzerinde.
5: Biz bunları imha edeceğiz.
0: Zabıta ekipleri Dört Yol'daki okul çevresindeki marketleri denetliyordu.
3: Öğrenciler gelip geçiyor burada. Öğrencilerin alışveriş yaptığı yerlerde kullandıkları, aldıkları ürünlerin sağlıklı olması açısından başkanımız Doktor Bahadır Amaç bu konuda bize talimat verdi.
0: Skandal ortaya çıktı. Ellerine attıkları her ürünün son kullanma tarihi geçmişti.
3: Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Şunları görüyor musun? İçer misin çocuklar?
6: Yok abi.
3: İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
0: Çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu ve çocukları uyardılar.
3: Biz dikkat etmezsek onlar farkına varmazlar. Bunlara biz dikkat edeceğiz. Ahmet Bey tutanağımı tutalım bununla alakalı.
0: Çocukların sağlığını tehlikeye atan marketçinin yaptığı savunma pes dedirtti.
3: 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi siz?
4: Yeni bitiyor.
3: Nasıl yeni bitmiş? 21 gün geçmiş üzerine. Biz bunları imha edeceğiz.
2: Motor suyu bitti, yolda kaldı. Etrafta su da yoktu ama bagajda Adana'dan aldığı şalgam vardı. Ototamircisi usta Çağrı'yı şalgamı radyatöre dökmekte buldu. Üstelik o şalgamla tam 40 kilometre gitmeyi de başardı.
7: Aşırı sıcakta hararet yaptı. Meşhur Adana şalgamı doldurup sonucu hep beraber göreceğiz.
0: Adana'dan İstanbul'a dönüyordu. Bir anda hararet uyarısı yandı. Kaputu açtı, radyatör hortumunun çıktığını, motor suyunun tamamen boşaldığını gördü.
8: Otobandan geçenlere el kol hareketi yaptı. Kimse durmadı.
0: Su yoktu, yardım eden de yoktu. Ama bagajda Adana'dan hediyelik aldığı şalgamlar vardı. Usta İbrahim Yılmaz gözünü kararttı.
8: İnsan serinletiyorsa arabayı da serinletir.
9: Olur bence çünkü insan hararetini alan içecek bu hararetini.
0: Şalgamı motor suyu haznesine doldurdu. Kontağı çevirdi ve otomobil çalıştı. Üstelik

0: yaklaşık 40 kilometre daha gitti.
1: Dinleme tesisine kadar bizi götürdü sorunsuz bir şekilde.
0: Tesise ulaşınca şalgamı boşalttı, sistemi temizledi. Antifrizli suyu yeniden doldurdu.
1: Sadece insanı serinletmede değil de motoru da serinletti.
0: Şalgamdan geriye yalnızca bir bardak kaldı.
1: Son bir bardak kaldı. Onu da biz içeceğiz.
2: Adıyaman'da yaşayan bir kadın hamileliği sırasında göğsünde fark ettiği kitlenin meme kanseri olduğunu öğrenmesi üzerine gebelik sürecinde kemoterapi görerek başarılı bir doğum gerçekleştirdi. İşte karnında bebeğiyle kanser mücadelesi veren o annenin hikayesi.
0: Hamileliğinin 5. ayında kanser olduğunu öğrendi. Karnında bebeğiyle mücadele verdi.
3: Hastalığı ilk öğrendiğimde çok büyük bir belirsizlik içindeydim. Çok korkuyordum, çok ağlıyordum.
0: Buse Şitil 27 yaşında. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce ilk çocuğuna hamile kaldı. 3. ayında sol göğsünde bir kitle fark etti. Hamileyim, normaldir demedi. Soluğu hastanede aldı. Kitlenin süt kanallarındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı söylendi. Ama kitle büyüyünce başka bir doktora gitti ve hamileliğinin 5. ayında kanser olduğunu öğrendi.
3: Hiç vakit kaybedilmeden hemen kemoterapiler başlandı. Bebeğim 34. haftada sezaryenle dünyaya geldi.
0: Sonunda kanseri yenmeyi başardı.
3: 2 hafta önceki kontrollerimde her şeyin yolunda olduğunu öğrendim.
0: Zorlu günler geride kaldı. Tuğra adını verdiği oğlu da bugün 2 yaşında.
2: Güzellik bakımı için gittiler, sözleşme yerine haberleri olmadan senede imza atınca icralık oldular. Güzellik merkezlerinde akıl almaz sahte senet tuzağı deşifre oldu. 4 ilde düzenlenen baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Güzelleşmek için gittiler, sözleşme yerine farkında olmadan senede imza atınca icralık oldular. Güzellik merkezlerinde dönen sahte senet tuzağı deşifre oldu. Kapılar koçbaşıyla kırıldı. 4 ilde yapılan baskınlarda 10 sahtekar gözaltına alındı.
4: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
5: Güzellik merkezlerinin hedefinde bu kez güzelleşmek isteyen kadınlar vardı. Dolgu ve botoks için güzellik merkezlerinin kapısını çalan o kadınlar sözleşme yerine senet imzalamıştı. Evlerine gelen hacizle büyük şok yaşadılar.
0: İcra takibi başlatılmıştı. Güzellik merkezinde yapılan usulsüzlük binlerce müşterinin başına bela oldu. Savcılığa gidip şikayetçi oldular.
5: Güzellik merkezi adı altında gelen müşterilerin kişisel bilgilerini, kart bilgilerini ve rızaları olmadan sahte senet düzenledikleri ortaya çıktı.
0: 3 ay teknik ve fiziki takip sürdü. Sahtekarların milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi ve artık sıra operasyondaydı.
5: Ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı adreslere baskın düzenlendi.
0: Kapılar koçbaşıyla kırıldı, adresler didik didik arandı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Memurlar Temmuz zammının ardından Ocak zammını bekliyor. Peki memurların cebine 2027 zam oranıyla ne kadar girecek? Masadaki tahminler neler? Yanıtı haberimizde.
0: Memur ve memur emeklileri Temmuz zammını cebine koymuştu. Şimdi gözler 2027 yılı maaş artışına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasının ardından beklenti yükseldi. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak demişti.
6: Masada 4 farklı enflasyon senaryosu var. İlk senaryoya göre 6 aylık zam oranı %6,67, ikinci senaryoda ise %7, üçüncü senaryoda %8,01 iken son senaryoda ise %10,67 olarak öne çıkıyor.
0: İşte mevcut en düşük memur maaşı üzerinden olası senaryolar.
6: %6,67'lik zam oranında en düşük memur maaşı 74.908 liraya, %7'lik zamda ise 75.141 liraya, %8,01'lik zamda ise 75.849 liraya, %8,60'lık zam oranında ise 76.263 liraya yükselecek.
0: Tahminlere göre memur maaşları

0: 100 bin lirayı aşacak.
1: Mevcut 4 tahmine göre polis ve öğretmen maaşı 100 bin liraya, hemşire maaşı ise 92 bin liraya, avukatların 111 bin liraya, şube müdürlerinin ise 116 bin liraya yükselecek.
0: En düşük memur emeklisi aylığı da en yüksek senaryoda hesaplandığında 34.239 liraya çıkacak.
2: Düzce'den gençlerin örnek görüntüsüyle devam edelim. Zira böylesini bu devirde bulmak zor dedirten görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Gece saatlerinde markete gelen gençler iki ekmek aldı. Ekmek aldıktan sonra marketin kapalı olduğunu fark eden gençler ücretini güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.
0: Market kapalıydı. İki ekmek alıp parasını da dolaba bıraktı. Gençlerin örnek davranışı kameralara işte böyle yansıdı. Gece saatleriydi. İki genç bu markete geldi ama market kapalıydı. Dolaptan iki ekmek aldılar. Ardından da örnek bir davranışa imza attılar. Parasını dolaba bıraktılar. Gençlerin bu davranışı takdir topladı.
2: Şimdi de yurttan ve dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Sözde maç kutlaması yapıyordu. Dehşet saçtı. Şüpheli havai fişeklerle evlere hedef aldı. İki kardeş de havai fişek patlamalarını balkonda izliyordu. O anları kaydediyordu. Tam o sırada facia yaşandı. Havai fişeklerden biri iki kardeşin olduğu 7. kattaki balkona isabet etti. İki kardeş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şiddetli rüzgar vardı. Oluşan yoğun toz bulutu kameralara işte böyle yansıdı. Şiddetli rüzgar akıl almaz bir kazaya neden oldu. Park halindeki bir araç rüzgarın etkisiyle işte böyle havalandı. Yanındaki aracın üzerine düştü. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü. 3 kişi 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. 2 kişi tartıştı. Gerginlik büyüdü. Taraflar çatıda kavgaya tutuştu. Birbirlerini ittiler. Defalarca düşme tehlikesi geçirdiler. Ölümle burun buruna geldiler. Çatıdaki korku dolu anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. ...15 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyordu. Polis cezaevi firarisinin peşindeydi. Fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelinin saklandığı adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüpheli saklandığı bazanın altında işte böyle yakalandı. Cezaevine gönderildi. İddialara göre akrabalar arasında evde kavga çıktı. Kavga sokağa taştı. Bir adam kadını işte böyle dövdü. Kadına saldıran kişi bebek arabası fırlattı. Yumrukların hedefi olan kadın bağırdı. Bebeği de aldıktan sonra uzaklaştı. Bir kadın kucağında bebeğiyle sokaktaydı. Bir anda evlerden birinin kapısı açıldı. İki pitbull dışarı çıktı. İçlerinden biri kadının bebeğine saldırdı. Kucağından söküp aldığı bebeği ısırdı. Bebeğin ve annesinin çığlıkları kameralara işte böyle yansıdı. Kadın çocuğunu kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Çevredekilerin de yardımıyla 6 aylık çocuk köpekten kurtarıldı. Şarkıya eşlik ediyordu. Bu sevimli kedi de sahibinin omzuna yaslandı. Kendince şarkıya eşlik etmeye başladı. Şarkıcı kedi izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. O anlar sanal medyada gündem oldu. Saldırganlar planını yaptı, balıkçının önünü kesti. İçlerinden biri kaçmaya çalışan

0: Adamı işte böyle kurşun yağdırdı. Yere düşen adama ateş etmeye devam etti. Tam gidecekti ki döndü ve tetiğe yine bastı. Ardından da kayıplara karıştı. Bir çift yeni evlenmiş balayındalardı. Bir restorana gittiler. Ama iş bilmeyen çalışan çifte dehşeti yaşattı. Ateşi ardılamak için benzin dökmeye karar verdi. Kadın korkmuştu. Hafif geri çekilse de alev alev yanmaktan kurtulamadı. Panik anları kameralara yansıdı. Eşi elleriyle ateşi söndürdü. Kadının bedeninde ciddi derecede yanıklar oluştu.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
4: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal, buraya S-Max gibi. Yükünü seninle birlikte sırtlayacak. Yükledikçe yükleyecek. Bir de 10 yıla kadar garanti.
5: Şu geçen yılki Boş Yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
6: Herkes değil.
5: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi burada. Hepsi burada,
8: hepsi bu. Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
10: Hoş bulduk.
9: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
11: Her şeyin bir ideali var.
10: İşte ideali bu.
9: Aslında ev için de ideali bu.
10: Eve iş getirme derler.

nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Sürpriz!
9: Hadi hazırlan.
8: Miami'ye gidiyoruz.
10: Dileklerini alayım.
11: 3 dilek hakkın var.
12: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
13: Teşekkürler.
12: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
14: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
15: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. 2 al 1'i bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Geçir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenili fırsatıyla hepsi bu odada.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Active

0: Koruma sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmoli, kendine ayırdığın o an.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Ana haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Erdoğan önemli mesajlar verdi toplantıda. Sıfır atık hareketine dikkat çekti.
10: Sıfır atık, üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı.
10: Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
11: Tükenen kaynaklara dikkat çekti.
10: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır.
9: Tarihte bir ilke daha imza atıldı. Son yıllarda hızla geliştirilen insansız robotlarda yeni bir çağ açıldı. İlk defa bir insan ve robot rig'de karşı karşıya geldi. Bir robotun görünüşü ise ünlü film Terminator'daki robotlara benzerliğiyle dikkat çekti.
11: Bu bir film sahnesi değil, tarihte bir ilke imza atıldı. İnsan ve robot karşı karşıya geldi. Ringde kozlarını paylaştı. Dövüşçü LaPenna ile 1.80 uzunluğundaki insansı robot ringde karşı karşıya geldi ve karşılaşma başladı. Dövüşçü robota defalarca vursa da robot devrilmedi. Ve robotun tek hamlesiyle dövüşçü yere yığıldı. Ve bu robotun görünüşü de Terminator filmine benzetildi. Film sahnesindeki robotun yapısıyla ringdeki robotun yapısı birbirine oldukça benziyor.

0: Karşılaşmayı da bu robot kazandı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: 23 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,83 TL, euro 55,67 TL, altın 6724 TL, borsa ise günü 13251 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
2: Ziraat Bankası sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: 15 Ocak 2006. Akşam 11'e
1: olay yeri
0: inceleme
1: memurları olay yerine vardılar.
2: Stop. Cayla kontrolü.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyorsun?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
4: Royal ve Peters'taki herifi seyret. Başlıyoruz.
2: Seksi görünüyor, öyle değil mi?
4: Çok iyi para çalıyor.
2: Burası buna dört. Anlaşıldı derden.
4: Deneme. Dedektif Anthony Stowe. 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef Gabriel Callahan. Binada. Ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
4: Ya peki şifresi Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edeceksin.
6: Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
4: Bekle. Hadi. Malımız nerede? Anlaşmadır. Sonumuz senin elinde. Adamına sakinleşmesini söyle.
6: Kendini 400 dolara telsiz almışsın.
3: Ver.
6: Ay canına.
3: Ver.
4: Bana biraz tenini göster.
5: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
4: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
2: Şu an kanalını kaybettim.
4: Ben normal bir adam.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
0: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stoll. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder.

0: Hey hey hey! Benim kabahatim değil de rahat koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
1: Sakin ol hadi.
2: Onun suçu değiliz
1: tamam,
2: Tuhaf.
1: Tamam. Sakin ol.
2: Sakin ol. Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
3: Kalahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
3: Evine git Stahl. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
3: Karın onun umrunda değil Stahl. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
3: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin Quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Val Stovard'a mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.

0: Yeri söyle.
1: Fransızların olmadığı karaoke bar.
2: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
3: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
2: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.

0: kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yerim.
1: Sensin adi yerim.
2: Çalışıyorum Stone. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
0: Tamam.
2: Al bakalım Stone.
0: Sağ ol.
3: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
0: Ne içmek istersin? Benden.
3: Ne olursan al.
0: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?
3: Ya sen?
0: Buraya gel. Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan, ben de senden almam.

0: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
3: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
3: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
3: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
3: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın. Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: Lanet olsun.
1: Walt sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.

0: Yeleğini ver.
1: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsini. Yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Sto? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone, neredesin? Cevap ver Stone. Burada olduğunu biliyorum.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
1: Lanet olsun Stowe. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözlüğüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.

Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözün var mı?
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevin diye.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmazsa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: Kalağının çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
2: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
1: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
2: Herkes değil.
1: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
13: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sat.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... ...hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti...
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: getir. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
4: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
5: Hoş bulduk.
4: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
6: Her şeyin bir ideali var.
5: İşte ideali bu.
4: Aslında ev için de ideali bu.
5: Eve iş getirme derler. Her işin bir korkması
7: var. Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

Kulesi'nden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
2: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: At sepete fırsatları Carrefour'da. Yudum sızma zeytinyağı 279 lira 95 kuruş. Lipton demlik poşet çay 209 lira 95 kuruş.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
6: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
7: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
8: Haluk abi, çağı yakalamamız lazım.
9: Bizde patron değişti, düzen değişti.
7: Kahveler bile değişmiş.
9: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
8: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
9: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
7: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
9: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
7: KOBİ'lerimizi her zaman bekleriz.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Kahveyi de bir dahakine içelim mi?
10: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Mac.
2: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
1: Tanrım Mac.
2: Dediğim gibi tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
1: Biz boşanıyoruz.
2: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
3: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Aa, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara.
1: Ve harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en
1: bir
0: güzel
1: şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stov.
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Ah, hayır hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
1: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
1: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Ah evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
1: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
1: Bizim şarkımızdı. Ah, uzun zaman önce.
2: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Ve
1: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstall, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
1: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
0: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
0: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
2: Tanrım Stowe, bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll,

0: Well.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte...

0: gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anton Stov'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
1: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen sonraki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetik yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam, 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi?

0: gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekebisi yok.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım ve

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
2: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. İki al biri bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Yenileyiz fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yenileyiz fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice. Kim tutar seni?
5: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Stash Labne'yi.
7: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
9: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

Hervold üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal buraya S-Max gibi. Yükünü seninle birlikte sırtlayacak. Yükledikçe yükleyecek. Bir de 10 yıla kadar garanti.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim.
3: Sinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
8: Hoş bulduk.
7: Yeni önümüzü incelemek ister misiniz?
9: Her şeyin bir ideali var.
8: İşte ideali bu.
7: Aslında ev için de ideali bu.
8: Eve iş getirme derler.
10: Her işin bir korkması var.
11: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
12: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
13: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
14: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
15: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
16: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: yapmam lazım.
1: Hadi!
0: Ah!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Lanet olsun. Bu yerde öleceğime inanamıyorum. Ama mezar taşları söz konusuysa çok daha kötüsü olabilir. Ben Charlie Wolf. Burada uzanmış, ölümün soğuk kucaklamasını beklerken, kendime şu soruyu sorarken buldum. Bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi? Ben ölmem ki. Başarılı olurum.
1: Beni bir kez öldür.

Evet. Evet. Özür dilerim. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Tamam, bir saate orada olurum.

0: Günaydın Doktor Web Diş Muayenehanesi.
1: Merhaba Lucy, ben Alice.
0: Merhaba Alice.
2: Nathan beni bu öğleden
1: sonra görebilir mi? Çok ağrım var da.
0: Elbette, sanırım seni araya sıkıştırabiliriz.
1: Saat 2 nasıl?
2: Mükemmel. 2'de görüşürüz.
0: Peki, sonra görüşürüz.

0: Nathan!
1: Hadi ama dostum, benim için son kez bunu hallet. 50.000 silver Sara. Teşekkür ederim. Aziz gibi adamsın.
0: Nathan! Plan değişti. Bugün geliyor.
1: Hazır değilim.
2: Başka seçeneğimiz yok. Diş kayıtlarımı değiştir, sonra da arabamı taş ocağına götürelim.
1: Lanet olsun.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Geç kaldım, üzgünüm.
1: Ha, sorun değil. Ne oldu?
0: Kapıya çarptım.
1: Azabalı şey. Nathan, Alice geldi.
0: Merhaba Nathan.
2: Merhaba Alice.
1: Pekala.
2: Geçelim mi?
0: Evet.

0: Şırıngalık durumun var mı ki?
1: Evet. Ama nazik
0: Sanırım
1: olacağım.
0: Ben...
1: Geriye yaslan. Ağzını aç.

0: Bir şey mi gördün?
1: Hayır.
0: Benzin koydun değil mi? Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım?
1: Yol üstünde istasyon var.
0: Uzun sürmesin. Ben bekliyorum.
2: Doktor Nathan Webb, diş cerrahı.
3: Beşinci koşu için atlar starting box'taki yerlerini almaya başladı. Greg Tamlin üçüncü kulvardan yarışa başlayacak. Silver Tussar en dış kulvardan start alıyor. Son at olarak Nathan da yerini alıyor.

0: sıra geliyor ve deneyimli favori ışık saçıyor. Silver Tsar, Black Tablet ve Dane onu geride bıraktı.
1: Hadi. Son geç onları.
0: Çıktıktan sonra hadi. Çok rahat görünüyordu.
1: Hadi. Ve şu anda...

0: şimdi olmaz, şimdi olmaz. Lütfen.
1: İleride yol çalışması.
2: Evet, bir at düştü. Sevgili dinleyenler, bir at düştü. Şu anda favori düştü. Bu inanılmaz bir şey.
3: Lanet olsun.
2: Favori düştü.
3: Lanet olsun. Lanet, lanet, lanet. Lanet olsun.
1: Yol kapalı.
2: Sadece 50 metre kala yarışı kaybetti. Kes Sera kazanıyor. İşte at yarışı böyle bir şey. Ara kaybeden bayısçılar için kötü şans.

0: Nasıl gidiyor Nathan?
1: Sıkıntı yok. Lastik patladı da.
0: Öyle mi? Yardım lazım mı?
1: Hayır. Gerek yok. Ben hallederim.
0: Lafı bile olmaz dostum.
1: Sağ ol. Hala gitmeyi planlıyor musun?
0: Planlama kısmını açtım. Gidiyorum. Bugün.
1: Hadi bakalım.
0: Başka bir şeye ihtiyacın var mı?
1: Evet. Büyük sulardan var mı?
0: Evet, arkada olacaktı.
1: Sağ ol.

0: Turist misin sen?
1: Onun gibi bir şey.
2: Al bakalım. Üzgünüm, soğuk değil. Sadece bir tane.
0: Evet. 20 dolarlık da benzin alsam iyi olacak.
2: Tamam, sorun değil.
1: Eagles Nest'e hoş geldiniz.
2: Burada sigara içemezsin.
0: Teşekkür ederim Dylan. Bol şans.

0: sefer ne oldu?
1: Lastik patladı.
0: Her zaman da sana oluyor.
1: Kaza işte.
0: Hadi o zaman işi halledelim. Seni sigortalı yapmalıyız, beni değil.

0: lanet olsun.
1: Ha!

0: Nathan.
1: Merak etme. Batacak. Birazdan.
0: Suya girsene.
1: Tamam. Lucy, su çok soğukmuş.
0: Gidelim.
2: Vay canına.

0: Çantayı al. Benzin?
1: Arka koltukta.
0: Bu da ne böyle?
1: Benzin işte.
0: Geri kalanı nerede?
1: Bu kadar yeter.
0: Alice, sakin ol. Lanet olsun. Kalksana Nathan, kız kaçıyor. Tanrı aşkına. Olsun.

0: Mücevherleri konsolda.
1: Peki.
0: İçeri girsene.
2: O kadar da kolay değil.
0: O kadar nazik olmana gerek yok. Sok içeri işte.
1: Üzgünüm Alice.

0: Yardım etmeyi kabul ettim ama sen burada boş boş oturasın diye değil.
1: Birazdan geleceğim.
0: Jack, konuşmalıyız.
1: Şimdi olmaz.
0: Evliliğin şaka gibi. Senin acınası davranışlarından tümden umudu kesmiş durumda. Biliyor musun orada...
1: Yeter. Sen ve beleşçi kocan kendi işinize baksanıza.
0: Jack, sen benim kardeşimsin. Olanlara seyirci kalıp öylece izleyemem.
1: Bitirdin mi?
0: O aramayı yaptın mı? Adamı işe al ve onu takip ettir. Yanılıyorsam bir daha tek kelime etmem.
2: Jack, biraz daha tekile lazım. Sen ne zaman silah aldın? Her şey yolunda mı?
1: Otursana.

0: Bardağı kaldır.
1: Lütfen silahı indir.
0: Sana kaldır bardağı dedim. Seni ne kadar sevdiğimden haberin var mı?

0: Beni sevmiyorsun. Sadece kontrol etmek istiyorsun.
1: Alice. Başka biriyle mi görüşüyorsun? Çünkü böyle bir şeyi kaldıramam. O zaman ölmeni tercih ederim.
0: Gitmem gerek.

Evet. Ha, özür dilerim. Bir saniye. Tamam, bir saate orada olurum.

0: yapıyorsun?
1: Canımı acıtıyorsun Jack.
0: Etrafta sinsice dolanarak ne yapıyorsun?
1: Sinsice dolanmıyordum. Bu bana son vuruşundu.
2: Özür dilerim Alice.

0: Üzgünüm, elimde bir tek bu var.
1: Teşekkür ederim.
0: Birkaç gün tek başına takılabilir misin?
1: Neden? Nereye gidiyorsun?
0: Jack'i ziyaret edeceğim.
1: Dylan. Dylan. Dylan. Gel buraya. Benimle kal.
0: Biri o pisliği halletmeli.
1: Benimle kal. Lütfen. Lütfen.

0: Bol!
1: Bu kadar erken aramanı beklemiyordum.
2: Bazen işimi çok kolaylaştırıyorlar.
1: Bu dün gece mi oldu? Tanrım.
2: Bana bir şey getirdin mi?
1: Bu bende kalsın.
2: Nasıl istersen. Ben de senin için almıştım.
1: Birkaç gün daha buralarda mısın?
2: Takılmanın bir anlamı yok.
1: İlgini çekerse senin için bir işim var.
2: Dinliyorum.
1: 50.000 kulağa nasıl geliyor?
2: Kirli bir işe benziyor. Ve hala dinliyorum.
1: Karımı öldürmeni istiyorum. O kadını ortadan kaldır.
2: Jack, bu olayı takıntı yapmışsın sen.
1: Ben iyiyim.
2: Kötü haberlere kötü tepki veriyorsun. Biraz zaman tanı.
1: Benim aklım başımda.
2: Bahsettiğin şey tek yönlü bir yol. Anlıyor musun? Bir kere başladın mı geri dönüşü olmaz.
1: Onu güzelce uyarmıştım. Sonuçlarını biliyordu ama yine de yaptı. Canı cehennem. Paramı istiyor musun, istemiyor musun?
2: Böyle etrafa saçabileceğim param var mı?
1: Para kolay.
2: Takip edilemez para. Bu tür işlerde makbuz kesilmez.
1: Söyledim ya, para kolay.
2: Ayrıca elbette güven sorunu da var.
1: Sana güveniyorum.
2: Ama bana ters bir şey yapmayacağından nasıl emin olacağım?
1: İkimizin de birbirine güvenmesi gerekecek.
2: Karın ve sen hiç birbirinize güvendiniz mi?
1: İstemiyor musun? Öyle olsun. Söylediğimi unut.
2: Hayır dediğimi hatırlamıyorum.
1: Evet mi diyorsun yani?
2: Pekala yapacağım. Ama 50.000'e olmaz.
1: Ne kadar?
2: Benim fiyatım da düz.
1: 60.000.
2: Hayır, 100.000. Ben profesyonel dediklerindenim. Kalite her zaman masraflıdır. Tamam mıyız?
1: Saat 2'de dişçiyle randevusu var. Hiç eve gelmezse benim için sorun olmaz.
2: Pekala, şöyle yapmanı istiyorum. Bana geri dön ve orada ortalıkta kal. Herkese gülümse, garip davranma. İş bitince ararım.
1: Aramını bekleyeceğim.
2: Jack. Videoyu internete koyma oğlum.
3: Lucy. Bu işi yapamam ben.
4: Yapamaz mısın?
3: Lanet olsun.
4: Her ne istiyorsa kurtul ondan.
3: Hallederim.
5: Merhaba Bruce. Nasıl gidiyor?
6: Geçen gece şehre indim. Tanıdığımız bahisçiyle buluştum.
5: Kim o?
6: Evan Black.
5: Evan'ı tanıyor musun?
6: Akraba mı olur?
5: Bilmiyordum.
6: Burası nasıldır bilirsin. Herkes bir şekilde akrabadır.
5: Evet. Dünya küçük.
6: Evan onu geçiştirdiğini söylüyor. Ona çok borcun varmış ve şu ana kadar hiç ödeme yapmamışsın.
5: Bak, sıkıntı yok. Parasını ödeyeceğim. Ona söz verdim.
6: Söz vermişmiş. Adam parasını istiyor.
5: Ve alacaktı. Yemin ederim.
6: Ona saygısızlık etmişsin. Arkadaşlarla seni görmeyi kararlaştırmış. Onunla konuşup vazgeçirdim. Önce ben gidip bakarım dedim. Senden hepsini alacağıma söz verdim. Bir hafta içinde başaramazsam seni bizzat öldüreceğim.
5: Bruce, parayı ödeyebilirim.

0: Yani ödeyebileceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Ne kadar zaman?
0: Birkaç ay.
1: Kafa buluyorsun.
0: Hayır.
1: Birkaç aya kadar bu para nereden gelecekmiş?
0: Söyleyemem ama gerçek, söz veriyorum.
1: Beni kandırmaya çalışma sakın. Bir haftan var.
0: Neredeyse 250 binden bahsediyoruz.
1: O daha önceydi.
0: Neden önce?
1: Benden.
2: Şimdi ne kadar?
1: Şimdi mi? Yaklaşık olarak 300 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
0: Olmaz, biz böyle anlaşmamıştık. Sen deli misin?
1: Pazarlığa kapalı.
0: Ciddi olamazsın.
1: Ne kadar ciddi olduğumu göstereyim. Gel şöyle.
0: Şey, olmaz, böyle iyiyim. Bruce,
1: lütfen. Kere sordurma.
0: Bruce.
1: Sana söyledim, bir haftan var. Şimdi söyle bakalım.
2: Bruce, dur.
1: Sence mesajı aldı mı? Aldı mı?
2: Evet.
0: Bruce, anladık, tamam mı? Bir haftamız var.
1: Yoksa ne olur? Sana soruyorum.
0: Yoksa...
2: Bizi öldürürsün.
1: Bir haftaya parayı bulun.

0: Lucy. Üzgünüm.
1: Dokunma bana.
2: Öylece ayakta dikildin.
0: Bunların olmasını istemezdim.
2: Planı uygulayacağız. Sigorta parasına her zamankinden çok ihtiyacımız var.
0: Peki.

0: Nereler dedin? Geç kaldım.
1: Arabayla gezdim.
0: Arabamın anahtarları?

0: Kendilerini nasıl buldun?
1: Yurt dışına gittiklerine emin misin?
0: 6 ay yoklar.
1: Şifreyi biliyorsun değil mi?
0: Max bana hatırlamanın kolay bir yolunu söylemişti.
1: Belli oluyor.
0: Beethoven.
1: Ne?
0: Şifre 1812. Uvertür'ün adı.
1: O dediğin Çaykovski şapşal.

0: Lanet olsun. Lucy, benim lenslerden sende hiç var mı?
1: Evet. Makyaj çantamda. Çıkarayım.
0: Ne bu?
2: Ben de sana söyleyecektim. Sabah seni beklerken arabasında buldum. Bu olanlarla aklımdan çıkıp gitmiş.
0: Ne kadar?
2: Aşağı yukarı 250 bin kadar.
0: Çeyrek milyon dolar. Ve unuttun öyle mi? Onu öldürmemiz gerekmiyordu değil mi?
2: Ne diyorsun sen?
0: Bruce için bu parayı kullanabilirdik.
2: Ben bulmadan önce çoktan söz vermiştik.
0: Çok uygunmuş.
1: İnan bana, bizi içine soktuğun bu pisliğin uygun olan hiçbir yanı yok. Hey!
2: Dinle. Zar zor geçinmekten bıktım, usandım. Daha fazlasını istiyorum. Sen de istemelisin.
0: Ben gidiyorum.
2: Neden? Neden gitmek zorundasın ki?
0: Fırsatını bulunca geri gelirim. Pekala.
2: Onu neden alıyorsun?
0: Saklayacağım.

0: Merhaba Jack.
1: Sen.
2: Ben.
1: İş bitti mi?
0: Bitmeseydi burada olmazdım.
1: Öldü mü? Nasıl yaptın?
0: Orada dur Jack. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Böylece yalan söylemek zorunda kalmazsın.
1: Yani o...
0: Gitti. Sonsuza kadar. Ölene kadar içmeyi mi planlıyorsun Jack?
1: Belki.
0: Orası senin bileceğin iş. Ödeştiğimiz müddetçe.
1: Benim için kanıtın var mı? Yoksa sözüne mi güvenmeliyim?
0: Artık bana güvenmiyor musun? Ondan kurtulunca mutlu olursun sandım. Bütün sorunlarının çözüleceğini...
1: Düşündüğünün aksine. Ben karımı çok severim. Hem de çok.
0: Bunu gösterme şeklin çok çılgınca.
1: Kimse benimle dalga geçemez. Para gitmiş.
0: Bu cümle hoşuma gitmedi.
1: Alice.
0: Benimle oyun oynamazsın değil mi Jack?
1: Ne? Hayır hayır merak etme param var.
0: Nerede?
1: Bankadaki kiralık kasada.
0: Bir anlığına endişelenmiştim. Yarın saat kaçta geleyim?
1: Bana 3'e kadar zaman tanı.
0: 2 yapalım şunu. O kadar içkiden konuşunca susadım Jack. Buralarda güzel bir bar biliyor musun?

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Bruce.
2: Lucy nerede?
1: Lucy henüz işe gelmedi.
2: Neden buradayım biliyor musun?
1: Evet. Bir hafta süren var dedim. Bu da bana en az...
2: Oyun oynama. Buraya polis meselesi için geldim. Kazayla ilgili bir şey biliyor musun? Şeytan kayalarının yolunda.
1: Hayır. Bilmeli miyim?
2: Cesaret edebileceğini düşünmemiştim.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Lucy'nin arabasını buldum. Ya da geriye ne kaldıysa. Bu şeyin her halinden sigorta işi olduğu belli. Bana maval okuma. Karının adına poliçem var mıydı?
1: Evet.
2: Yanlış adamın kulağına bir söz fısıldarsam, o sigorta parasını çok uzun süre alamazsın. Ama bu işi hiçbir şekilde inceleme gerektirmeyen bir dava haline de getirecek konumdayım. Ama bu hizmetler için karşılığa ihtiyacım var.
1: Dinliyorum.
2: Yarısını isterim.
1: Yarısını mı?
2: Hı hı, evet. Borçlardan sonra geriye kalanın yarısı.
1: Olmaz.
2: Seçeneklerini düşün Nathan. Evet, çok cömert davranıyorum. Bana hakaret etme. Karının diş kayıtları var mı? Burayı aradıktan sonra bir daha buraya gelmekten kurtar
1: evet.
2: beni.
1: İşte.
2: Seni hafife almışım dostum. Hem de kendi işini. Seni kalpsiz pislik.

0: Ne zaman aldın bunu?
1: Kısa süre önce.
0: Kim gönderdi biliyor musun?
1: Hayır. Sen biliyor musun?
0: Ne? Tabii ki hayır.
1: 250 bin dolar. Büyük bir tesadüf değil mi?
0: E-postaya göre adam bizi izliyor.
1: Adam.
0: Sence bir kadın mı?
1: Belki.
0: Saçmalıyorsun.
1: Öyle mi?
0: Erkek ya da kadın. Burada tek bahsettik.

0: Deri 250 bin.
1: Yani?
0: Belli ki sigorta poliçesinden haberleri yok. Aksi halde daha fazla isterlerdi.
1: Sence ödemeli miyiz?
0: Lanet olsun. Bence olayı ucuza kapatma şansımız var.
1: Ucuza mı?
0: Nispeten öyle. Ayrıca çok fazla seçenek de görmüyorum.
1: Belki.
0: Para hala sende değil mi?
1: Arabada. Neden sordun?
0: Çoktan kumar oynamışsındır sanıyordum.
1: Başlama yine. Geliyor musun?
0: Nereye?
1: Nereye sence?
0: Ben ölüyüm, unuttun mu?

0: Sen kimsin ki buraya gelip beni bir şey yapmakla suçluyorsun?
1: Ne yaptığını bilmek istiyorum.
0: Peki ya senin yaptığın? Seni takip ettirdim. Paramı geri istiyorum.
1: Ne parası?
0: Onun aldığını biliyorum. Sana verdiğini de biliyorum. Şimdi geri istiyorum.
1: Param bende değil.
0: Bu doğru mu yani?
1: Bunu mu arıyorsun? Hı? Nerede o?
0: Beni vuracak mısın?
1: Sadece nerede olduğunu söyle.
0: Canın cehenneme.
2: Lanet olsun! Beni vurdun pislik! Seni aşağılık sersem!
3: Nerede o?
2: Bilmiyorum. Adam bana söylemedi.
3: Kim?
2: Şu tuttuğum adam. Videoyu çeken adam.
3: Adamın ismi ne?
2: Wolf! Charlie Wolf!
3: Onu nerede bulabilirim?
2: Birazdan buraya gelecek.
3: Neden?
0: Ödemesini alması gerek.
1: Ne ödemesi bu?
0: Onu ortadan kaldırmanın.
1: Onu nasıl tanırım?
0: Bir torunu adı kullanıyor.
1: Turist.
0: Hayır, o bir turist falan değil.

0: Bunu nasıl yapacağız?
1: Orası işin kolay kısmı.
2: Parayı yere koyacaksın. Sonra da arabaya atlayıp gideceksin.
3: Mümkün değil. Ya yüz yüze yaparız ya da hiç.
2: Kararları sen vermiyorsun.
1: Bunu teminat olarak düşün. Sigorta poliçesi temize
2: çıkana kadar hafıza kartı bende kalacak.
0: Cesedimi çiğnemen lazım.
2: Karının cesedini demek istedin galiba.
0: Canın cehenneme.
1: Tavrın çok kötü ama.
3: Bak.
0: Param burada. Gelip alana kadar ben de buradayım.
1: Ya da bulunduğum yerden seni vurabilir, gelip
2: parayı alabilirim.
3: Sigorta poliçesi talebinde bulunabilecek tek kişiyim. Sanmıyorum.
1: Oo!
2: Evet.
0: Lanet olsun.

0: Dinle. Seni öldürmemeyi tercih ederdim. Ama öldüreceğim. Bu konuda anlaşalım.
1: Bu iş bugün bitecek.
0: Sen nasıl istersen.

0: şimdi.
1: Evet.
0: Karına onun için yapmaya çalıştığını kesinlikle söyleyeceğim.
1: Söz vermiştin. Bana söz vermiştin.

0: Jack. Jack. İçki için adam öldürebilirim.
1: Göründüğünün aksine bunun benimle hiç alakası yok.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türkcell oy bulamazsın ha. Hepsi Van'da. Türkcell Van'da.
2: Türkcell faturanda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hadi kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
1: Net ister.
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
1: Hadi o zaman hadi modem.
0: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli. 2 al 1'i bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Getir, 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsat.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor.
7: Yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Yeni Base fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Base fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız?
11: Hoş bulduk.
10: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
12: Her şeyin bir ideali var.
11: İşte ideali bu.
10: Aslında ev için de ideali bu.
11: Eve iş getirme derler.
13: Her işin bir korkması var.
14: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Tüm evcil hayvan ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 24 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında tüm evcil hayvan ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Üzüm 49 lira 90 kuruş.

0: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim.
1: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
2: Sıra fena.
3: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
4: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın. Cam pet alın.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi burada da.
7: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118.80
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Şu geçen yılki boş şop kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
10: Herkes değil.
9: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş şop. Club Smart üyelerine boş şop. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
11: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet olsun. Ne yapıyorsun sen burada? Lanet olsun. Ne oldu?
1: Beni bıçakladı.
0: Kim? Nathan mı?
1: Evet. Ne manyak herifmiş.
0: Parayı aldın mı?
1: Evet aldım.
0: Nathan nerede şimdi? Ne oldu ona? İşi batırdın mı yoksa?
1: Patlam. Kötü bir gün geçiriyorum.
0: Öldürdün mü?
1: Beni buna zorladı.
0: Ne yaptığının farkında mısın?
1: Yoksa o beni öldürecekti. Üzgünüm.
0: Lanet olsun Charlie.
1: Ölmesini istemiştim.
0: Evet, sigorta anlaşmasından sonra.
1: Ne diyebilirim ki? Adam çıldırmıştı.
0: İnanılmaz. Çok basit bir işim vardı ama batırdın.
1: Beni suçlamaya çalışma sakın. Beklemeyen sensin. 250 bini hemen isteyen sendin. Ben de icabına baktım.
0: İcabına mı baktın? Öldürmene gerek yoktu aptal.
1: Laflarına dikkat et.
0: Nathan olmadan sigorta parasını nasıl alacağız? Beceriksizliğin sayesinde planımız mahvoldu. Aman ne harika Charlie.
1: Kocan senin saçmalıklarına katlanıyor olabilir. Beni onunla karıştırma. Bak, benim için bir zevkti demek istiyorum.
0: Nasıl yani?
1: Gidiyorum.
0: Evet, ben de seninle geliyorum.
1: Hayatta olmaz.
0: Öylece gidemezsin.
1: Ne bekliyordun ki? Birlikte olduk diye mi? Ek ödeme olarak düşün.
0: Önce parayı bölüşeceğiz.
1: Aç gözlü olmaya gerek yok. Otel sana miras kalmak üzere.
0: Neden bahsediyorsun?
1: Göreceksin.
0: Neyi göreceğim?
1: Hoşça kal tatlım.
0: Kartı bana ver.
1: Ne?
0: Kart. Kameranın hafıza kartını bana ver.
1: Sen ya tanıştığım en zeki ya da en deli kadınsın. Karar veremiyorum.
0: Ne oluyor?
1: Lanet olsun.
0: Ne arıyorsun burada Dylan?
2: Ben de sana bunu sorabilir miyim?
1: Tanrı aşkına, burası açık akıl hastanesi gibi.
2: Bu yüzden mi yaptın?
1: Ne yapmışım?
2: Bilmiyormuş gibi yapma. Jack bana anlaşmanızı söyledi.
1: Bak her şeyi yanlış anlamışsın.
2: Sakın yalan söyleme.
1: Ben ona dokunmadım.
0: Yalan söylüyor. O yaptı. Alice'i öldürdü.
1: Şu yılana bak sen.
0: Nathan'ı da öldürdü.
1: Alice'i kim öldürdü biliyor musun? İşte o.
0: Dylan, yemin ederim.
1: Bunu kanıtlayabilirim.
0: Yalan söylüyor.
2: Sen kes sesini. Onu öldürdüğünü biliyorum. O öldürür, sen de öldürür.

Tanrı aşkına. Acına son verme zamanı geldi.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'e yazınız.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet çiğ içmiyorsun ha?
2: Bıraktığını sanıyordum.
3: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
1: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
3: Royal ve Peters'taki herifi seyret. Başlıyoruz.
1: Seksi görünüyor, öyle değil mi?
3: Çok iyi para çalıyor ben.
1: Burası bana dört. Anlaşıldı derdi.
3: Deneme. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
4: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
5: Güzel ceket.
2: Ne?
5: Güzel bir ceket.
4: Hepsi orada. Sözümüz söz.
3: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
4: 666.
5: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapalım? Hibe edeceksin.
5: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
4: Şimdi sıra bizde.
3: Bekle.
6: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
3: Adamına sakinleşmesini söyle.
5: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver.
5: Hay canına.
2: Ver.
3: Bana biraz tenini göster.
4: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
3: Evet. Bir tür sapığım ve... Her şeyi görmek istiyorum.
1: Şu an kaybettim.
3: Ben normal bir adam.
2: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
0: Boyamız meydana çıktı.
2: Stop, ne yapıyorsun? Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Sto. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değil.
4: Tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Scout. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
7: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yok.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Street orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
3: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
4: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
5: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
4: Yeri söyle.
3: Fransızların olmadığı karaoke bar.
6: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşta bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
6: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de...

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.

0: Hey, they're all at it.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında.

0: Da değil. Adi yeri.
1: Sensin Adi yerim.
0: Duble su koş lütfen.
2: John Evans.
0: Uğursuz bir gece.
2: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum bendensin.
0: Tamam.
2: Al bakalım Storm.
0: Sağ ol.
3: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
0: Ne içmek istersin? Benden?
3: Ne olursan al.
0: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
2: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
2: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
2: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
2: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin. Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plimpton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone neredesin? Cevap ver Stone. Burada olduğunu biliyorum.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin?

0: Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da. Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mühim sistem.
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
6: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
7: modem öyle bizi bekler.
2: modem öyle.
6: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene. Haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
15: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Şu Probis bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
12: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet. Probis.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Hoş geldiniz. Nasıl bir şeye bakmıştınız?
3: Hoş bulduk.
2: Yeni ürünümüzü incelemek ister misiniz?
4: Her şeyin bir ideali var.
3: İşte ideali bu.
2: Aslında ev için de ideali bu.
3: Eve iş getirme derler.
5: Her işin bir korkması var.
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yeni Days fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Days fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi bu odada. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi bu odada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Haluk abi, çağ yakalamamız lazım.
6: Bizde patron değişti, düzen değişti.
4: Kahveler bile değişmiş.
6: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
6: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
4: KOBİ'lerimize her zaman bekleriz. Ne var sırada Denizbank burada. Kahveyi de bir dahakine içerim.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Kalahan nerede?
11: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Kalahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
10: Kim o?
11: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
10: Polis ekibindeki Kalahan'ın adamı kim?
11: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
10: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble skoç. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözün var mı?
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyor, öyle mi?

0: kalanın, çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
3: Tanrım Mac.
4: Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
3: Biz boşanıyoruz.
4: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
5: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.
2: Çok şaşıracaklar.
3: Buna eminim.
2: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
3: Aa, bu çok güzel.
2: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
3: tamam.
2: Çok amaçlı yatık ızgara.
3: Ve harika.
2: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
3: bu
2: taraf
3: müthiş.
2: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
3: müthiş
2: en güzel
3: şey.
2: Izgara...

0: Saat kaç?
1: 6:30.
0: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
1: Hayır, sorun değil Bayan Stowe. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stowe.
2: Lütfen bana Valerie de.
1: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
1: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
1: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: A. V.
1: B. B. D. Bu kadar.
0: Pekala. Hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu al. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
10: Ülker çikolatalı gofret efendim.
11: Oldum.
10: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Şu probisi bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
19: Anlıyor, yapamıyor.
18: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
20: Bari kötü ayrılmayalım.
18: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
21: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
22: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
23: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
24: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
25: O fiyatı
24: akıl verenlere karşı tek başına.
26: Ben macera

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Oldum!
8: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir. Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan...

0: Uykunun kıymetini Molfix bilir.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
13: Şimdi altın almanın tam zamanı. Geleneksel

0: yetişen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Çantada ne var?
3: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
2: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Topallıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Her şey iyiyim Antony, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti.

0: O gece tam olarak ne oldu?
1: Hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey mi?
1: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
0: Üzgünüm Stow. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stow?
2: İyi misin?
3: Evet.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Çatıları kontrol edin.
1: Onu koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stoff. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönelim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony. Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Well.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledim. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve

0: Sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
2: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Kaç tane saydın? 6 ya da 7. Artık her şey bitti. Hadi.
1: Seni
0: öldüreceğim.
1: Hiç durma. Hadi öldür beni.

0: hadi.
1: Canım Cem.

0: Durmam lazım.
1: Hadi!

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Lanet olsun. Bu yerde öleceğime inanamıyorum. Ama mezar taşları söz konusuysa çok daha kötüsü olabilir. Ben Charlie Wolf. Burada uzanmış, ölümün soğuk kucaklamasını beklerken, kendimi şu soruyu sorarken buldum. Bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi? Ben ölmem ki. Başarılı olurum.
1: Beni bir kez öldür.

Evet. Evet. Özür dilerim. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Tamam, bir saate orada olurum.

0: Günaydın Doktor Webdiş Muayenehanesi.
1: Merhaba Lucy, ben Alice.
0: Merhaba Alice.
2: Nathan beni bu öğleden sonra görebilir mi?
1: Çok ağrım var da.
0: Elbette, sanırım seni araya sıkıştırabiliriz.
1: Saat 2 nasıl?
2: Mükemmel. 2'de görüşürüz.
0: Peki, sonra görüşürüz. Nathan!
3: Hadi ama dostum, benim için son kez bunu hallet. 50.000 silver sara. Teşekkür ederim. Aziz gibi adamsın.
0: Nathan! Plan değişti, bugün geliyor.
3: Hazır değilim.
0: Başka seçeneğimiz yok. Diş kayıtlarımı değiştir, sonra da arabamı taş ocağına götürelim.
3: Lanet olsun.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Geç kaldım, üzgünüm.
1: Ha, sorun değil. Ne oldu?
0: Kapıya çarptım.
1: Zavallı şey. Nathan, Alice geldi.
0: Merhaba Nathan.
2: Merhaba Alice.
1: Pekala.
2: Geçelim mi?
0: Evet.

0: Şırıngalık durumun var mı ki?
1: Evet. Ama nazik
0: olacağım. Sanırım ben...
1: Geriye yaslan. Ağzını aç.

0: Bir şey mi gördün?
1: Hayır.
0: Benzin koydun değil mi? Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım?
1: Yol üstünde istasyon var.
0: Uzun sürmesin. Ben bekliyorum.
2: Doktor Nathan Webb, diş cerrahı.
3: Beşinci koşu için atlar Starting Box'taki yerlerini almaya başladı. Greg Tamlin üçüncü kulvardan yarışa başlayacak. Silver Tussar en dış kulvardan start oluyor. Son at olarak Nathan Webb da yerini alıyor.

0: başladı. Silver Tısar dış kumardan geliyor ve deneyimli favori ışık saçıyor. Silver Tısar Black Tablet ve Daypon'u geride bıraktı.
1: Hadi.
0: Son
1: geç onları.
0: Çıktıktan sonra
1: hadi.
0: Çok rahat görünüyordu.
1: Hadi.
0: Ve şu anda iki boy önde. Silver Tısar lider ama şimdi biraz olmaz, sormaya başladı.
1: Olmaz, lütfen.
0: Daypon ve Venusaur Rose geriden
2: geliyorlar. İleride yol çalışması.
0: Evet, bir at düştü. Sevgili dinleyenler, bir at düştü. Şu anda favori düştü. Bu inanılmaz bir şey.
1: Lanet olsun.
0: Düştü.
1: Lanet olsun. Lanet, lanet, lanet, lanet olsun.
0: Silver Tısar
2: yol kapalı.
0: Sadece 50 metre kala yarışı kaybetti. Kessera kazanıyor. İşte at yarışı böyle bir şey. Ara kaybeden bayışçılar için kötü şans.

0: Nasıl gidiyor Nathan?
1: Ya sıkıntı yok. Lastik patladı da.
0: Öyle mi? Yardım lazım mı?
1: Hayır. Gerek yok. Ben hallederim.
0: Lafı bile olmaz dostum.
1: Sağ ol. Hala gitmeyi planlıyor musun?
0: Planlama kısmını açtım. Gidiyorum. Bugün.
1: Hadi bakalım.
0: Başka bir şeye ihtiyacın var mı?
1: Evet. Büyük sulardan var mı?
0: Evet, arkada olacaktı.
1: Sağ ol.

0: Turist misin sen?
1: Onun gibi bir şey.
2: Al bakalım. Üzgünüm, soğuk değil. Sadece bir tane.
0: Evet. 20 dolarlık da benzin alsam iyi olacak.
2: Tamam, sorun değil.
1: Eagles Nest'e hoş geldiniz.
2: Burada sigara içemezsin.
0: Teşekkür ederim Dylan. Bol şans.

0: Bu sefer ne oldu?
1: Lastik patladı.
0: Her zaman da sana oluyor.
1: Kaza işte.
0: Hadi o zaman işi halledelim. Seni sigortalı yapmalıyız, beni değil.

0: lanet olsun.
1: Ha!

0: Nathan.
1: Merak etme. Batacak. Birazdan.
0: Suya girsene.
1: Tamam. Lucy, su çok soğukmuş.
0: Gidelim.
2: Vay canına.

0: Çantayı al. Benzin?
1: Arka koltukta.
0: Bu da ne böyle?
1: Benzin işte.
0: Geri kalanı nerede?
1: Bu kadar yeter.
0: Alice, sakin ol. Lanet olsun. Kalksana Nathan, kız kaçıyor. Tanrı aşkına. Olsun.

0: Yardım etmeyi kabul ettim ama sen burada boş boş oturasın diye değil.
1: Birazdan geleceğim.
0: Jack, konuşmalıyız.
1: Şimdi olmaz.
0: Evliliğin şaka gibi. Senin acınası davranışlarından tümden umudu kesmiş durumda. Biliyor musun orada...
1: Yeter. Sen ve beleşçi kocan kendi işinize baksanıza.
0: Jack, sen benim kardeşimsin. Olanlara seyirci kalıp öylece izleyemem.
1: Bitirdin mi?
0: O aramayı yaptın mı? Adamı işe al ve onu takip ettir. Yanılıyorsam bir daha tek kelime etmem.
2: Jack, biraz daha tekile lazım. Sen ne zaman silah aldın? Her şey yolunda mı?
1: Otursana.

0: Bardağı kaldır.
1: Lütfen silahı indir.
0: Sana kaldır bardağı dedim. Seni ne kadar sevdiğimden haberin var mı?

0: Beni sevmiyorsun. Sadece kontrol etmek istiyorsun.
1: Alice. Başka biriyle mi görüşüyorsun? Çünkü böyle bir şeyi kaldıramam. O zaman ölmeni tercih ederim.
0: Gitmem gerek.

Evet. Ha, özür dilerim. Bir saniye. Tamam, bir saate orada olurum.

0: Ne yapıyorsun?
1: Canımı acıtıyorsun Jack.
0: Etrafta sinsice dolanarak ne yapıyorsun?
1: Sinsice dolanmıyordum. Bu bana son vuruşundu.
2: Özür dilerim Alice.

0: Üzgünüm, elimde bir tek bu var.
1: Teşekkür ederim.
0: Birkaç gün tek başına takılabilir misin?
1: Neden? Nereye gidiyorsun?
0: Jack'i ziyaret edeceğim.
1: Dylan. Dylan. Dylan. Gel buraya. Benimle kal.
0: Biri o pisliği halletmeli.
1: Benimle kal. Lütfen. Lütfen.

0: Jack hep böyle değildi.
1: Yaptığının bahanesi yok.
0: Sabah bana ne dedi biliyor musun? Beni başkasıyla görmektense ölmemi tercih edermiş.
1: Cidden böyle mi dedi?
0: Korkutucu yanı... Öyle söylerken bana bunu doğrultmuştu.
1: Yok artık. Neyse ki yarın gidiyoruz.
0: Gitmek istediğinden emin misin?

0: Elbette eminim.
1: Ama benzin istasyonunu satmadın.
0: İşler biraz zor olacak. Çok paran yoksa para hep sorun olur.
1: Ben de işe girerim.
0: İkimiz için yeterince para kazanabilirim.

0: Hamile, hamile değil.
1: Elbette, seni araya sıkıştırabiliriz.
2: Saat 2 nasıl?
0: Mükemmel. 2'de görüşürüz.
1: Peki, sonra görüşürüz. Nathan!
0: Ayık mısın?
3: Genellikle. Üzgünüm Alice.
0: Hep üzgünsün zaten.

0: Evet.
1: Ben Charlie Wolf.
0: Bekle. Baksana, kapıyı kapat. Evet.
1: Elimde görmek isteyebileceğim bir şey var.
0: Peki.
1: Geleyim mi?
0: Hayır. Merchant Rock'taki otoparkı biliyor musun?
1: Bir saate orada olurum.
2: Merhaba Bruce.
3: Jack nerede?
2: Ofisinde.
3: Yorulmuş olmalısın.
2: Evet, biraz.
3: Kasabada gezip tozunca normaldir. Tüm gün, tüm gece falan.
2: Anlamadım.
0: Arabanın anahtarlarını ver.
2: Senin arabana ne oldu?
0: Hala boyacıda.
2: İşin uzun mu?
0: Ne kadar sürer bilmem.
2: Nathan'la saat 2'de bir randevum var.

0: Bol!
1: Bu kadar erken aramanı beklemiyordum.
2: Bazen işimi çok kolaylaştırıyorlar.
1: Bu dün gece mi oldu? Tanrım.
2: Bana bir şey getirdin mi?
1: Bu bende kalsın.
2: Nasıl istersen. Ben de senin için almıştım.
1: Birkaç gün daha buralarda mısın?
2: Takılmanın bir anlamı yok.
1: İlgini çekerse senin için bir işim var.
2: Dinliyorum.
1: 50.000 kulağa nasıl geliyor?
2: Kirli bir işe benziyor. Ve hala dinliyorum.
1: Karımı öldürmeni istiyorum. O kadını ortadan kaldır.
2: Jack, bu olayı takıntı yapmışsın sen.
1: Ben iyiyim.
2: Kötü haberlere kötü tepki veriyorsun. Biraz zaman tanı.
1: Benim aklım başımda.
2: Bahsettiğin şey tek yönlü bir yol. Anlıyor musun? Bir kere başladın mı geri dönüşü olmaz.
1: Onu güzelce uyarmıştım. Sonuçlarını biliyordu ama yine de yaptı. Canı cehennem. Paramı istiyor musun, istemiyor musun?
2: Böyle etrafa saçabileceğin paran var mı?
1: Para kolay.
2: Takip edilemez para. Bu tür işlerde makbuz kesilmez.
1: Söyledim ya, para kolay.
2: Ayrıca elbette güven sorunu da var.
1: Sana güveniyorum.
2: Ama bana ters bir şey yapmayacağından nasıl emin olacağım?
1: İkimizin de birbirine güvenmesi gerekecek.
2: Karın ve sen hiç birbirinize güvendiniz mi?
1: İstemiyor musun? Öyle olsun. Söylediğimi unut.
2: Hayır dediğimi hatırlamıyorum.
1: Evet mi diyorsun yani?
2: Pekala, yapacağım. Ama 50.000'e olmaz.
1: Ne kadar?
2: Benim fiyatım da düz.
1: 60.000.
2: Hayır, 100.000. Ben profesyonel dediklerindenim. Kalite her zaman masraflıdır. Tamam mıyız?
1: Saat 2'de dişçiyle randevusu var. Hiç eve gelmezse benim için sorun olmaz.
2: Pekala, şöyle yapmanı istiyorum. Bana geri dön ve orada ortalıkta kal. Herkese gülümse, garip davranma. İş bitince ararım.
1: Aramanı bekleyeceğim.
2: Jack. Videoyu internete koyma oğlum.
3: Lucy. Bu işi yapamam ben.
4: Yapamaz mısın?
3: Lanet olsun.
4: Her ne istiyorsa kurtul ondan.
3: Hallederim.
5: Merhaba Bruce. Nasıl gidiyor?
6: Geçen gece şehre indim. Tanıdığımız bahisçiyle buluştum.
5: Kim o?
6: Evan Black.
5: Evan'ı tanıyor musun?
6: Akraba mı olur?
5: Bilmiyordum.
6: Burası nasıldır bilirsin. Herkes bir şekilde akrabadır.
5: Evet. Dünya küçük.
6: Evan onu geçiştirdiğini söylüyor. Ona çok borcun varmış ve şu ana kadar hiç ödeme yapmamışsın.
5: Bak, sıkıntı yok. Parasını ödeyeceğim. Ona söz verdim.
6: Söz vermişmiş. Adam parasını istiyor.
5: Ve alacaktı. Yemin ederim.
6: Ona saygısızlık etmişsin. Arkadaşlarla seni görmeyi kararlaştırmış. Onunla konuşup vazgeçirdim. Önce ben gidip bakarım dedim. Senden hepsini alacağıma söz verdim. Bir hafta içinde başaramazsam seni bizzat öldüreceğim.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?
0: Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Bu var ya bu,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Merhaba Barış. Nasıl gidiyor?
8: Geçen gece şehre indim. Tanıdığımız bahisçi ile buluştum.
7: Kim o?
8: Evan Black.
7: Evan'ı tanıyor musun?
8: Akraba mı olur?
7: Bilmiyordum.
8: Burası nasıldır bilirsin. Herkes bir şekilde akrabadır.
7: Evet. Dünya küçük.
8: Evan onu geçiştirdiğini söylüyor. Ona çok borcun varmış ve şu ana kadar hiç ödeme yapmamışsın.
7: Bak, sıkıntı yok. Parasını ödeyeceğim. Ona söz verdim.
8: Söz vermişmiş. Adam parasını istiyor.
7: Ve alacaktı. Yemin ederim.
8: Ona saygısızlık etmişsin. Arkadaşlarla seni görmeyi kararlaştırmış. Onunla konuşup vazgeçirdim. Önce ben gidip bakarım dedim. Senden hepsini alacağıma söz verdim. Bir hafta içinde başaramazsam seni bizzat öldüreceğim.
7: Bruce, parayı ödeyebiliriz. Yani ödeyebileceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacım var.
8: Ne kadar zaman?
7: Birkaç ay.
8: Kafa buluyorsun.
7: Hayır.
8: Birkaç aya kadar bu para nereden gelecekmiş?
7: Söyleyemem. Ama gerçek, söz veriyorum.
8: Beni kandırmaya çalışma sakın. Bir haftan var.
7: Neredeyse 250 binden bahsediyoruz.
8: O daha önceydi.
7: Neden önce?
8: Benden.
9: Şimdi ne kadar?
8: Şimdi mi? Yaklaşık olarak 300 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
7: Olmaz, biz böyle anlaşmamıştık. Sen deli misin?
8: Pazarlığa kapalı.
7: Ciddi olamazsın.
8: Ne kadar ciddi olduğumu göstereyim. Gel şöyle.
7: Şey, olmaz, böyle iyiyim. Bruce,
8: bir kere sordurma bana.
7: Bruce.
8: Sana söyledim, bir haftan var. Şimdi söyle bakalım.
9: Bruce dur.
8: Sence mesajı aldı mı? Aldı mı?
9: Evet.
7: Bruce, anladık, tamam mı? Bir haftamız var.
8: Yoksa ne olur? Sana soruyorum.
7: Yoksa...
9: Bizi öldürürsün.
8: Bir haftaya parayı bulun.

0: Lucy. Üzgünüm.
1: Dokunma bana. Öylece ayakta dikildin.
0: Bunların olmasını istemezdim.
1: Planı uygulayacağız. Sigorta parasına her zamankinden çok ihtiyacımız var.
0: Peki.

0: Evlerini nasıl buldun?
1: Yurt dışına gittiklerine emin misin?
0: 6 ay yoklar.
1: Şifreyi biliyorsun değil mi?
0: Max bana hatırlamanın kolay bir yolunu söylemişti.
1: Belli oluyor.
0: Beethoven.
1: Ne?
0: Şifre 1812. Uvertür'ün adı.
1: O dediğin Çaykovski şapşal.

0: Lanet olsun. Lucy, benim lenslerden sende hiç var mı?
1: Evet. Makyaj çantamda. Çıkarayım.
0: Ne bu?
2: Ben de sana söyleyecektim. Sabah seni beklerken arabasında buldum. Bu olanlarla aklımdan çıkıp gitmiş.
0: Ne kadar?
2: Aşağı yukarı 250 bin kadar.
0: Çeyrek milyon dolar. Ve unuttun öyle mi? Onu öldürmemiz gerekmiyordu değil mi?
2: Ne diyorsun sen?
0: Bruce için bu parayı kullanabilirdik.
2: Ben bulmadan önce çoktan söz vermiştik.
0: Çok uygunmuş.
1: İnan bana, bizi içine soktuğun bu pisliğin uygun olan hiçbir yanı yok. Hey!
2: Dinle. Zar zor geçinmekten bıktım, usandım. Daha fazlasını istiyorum. Sen de istemelisin.
0: Ben gidiyorum.
2: Neden? Neden gitmek zorundasın ki?
0: Fırsatını bulunca geri gelirim. Pekala.
2: Onu neden alıyorsun?
0: Saklayacağım.

0: Merhaba Jack.
1: Sen.
2: Ben.
1: İş bitti mi?
2: Bitmeseydi burada olmazdım.
1: Öldü mü? Nasıl yaptın?
2: Orada duracak. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Böylece yalan söylemek zorunda kalmazsın.
1: Yani o...
2: Gitti. Sonsuza kadar.
0: Ölene kadar içmeyi mi planlıyorsun Jack?
1: Belki.
0: Orası senin bileceğin iş.
2: Ödeştiğimiz müddetçe.
1: Benim için kanıtın var mı? Yoksa sözüne mi güvenmeliyim?
2: Artık bana güvenmiyor musun? Ondan kurtulunca mutlu olursun sanırım. Bütün sorunlarının çözüleceğini...
1: Düşündüğünün aksine. Ben karımı çok severim. Hem de çok.
0: Bunu gösterme şeklin çok çılgınca.
1: Kimse benimle dalga geçemez. Para gitmiş.
2: Bu cümle hoşuma gitmedi.
1: Alice.
2: Benimle oyun oynamazsın değil mi Jack?
1: Ne? Hayır merak etme, param var.
2: Nerede?
1: Bankadaki kiralık kasada.
2: Bir anlığına endişelenmiştim. Yarın saat kaçta geleyim?
1: Bana 3'e kadar zaman tanı.
2: 2 yapalım şunu. O kadar içkiden konuşunca susadım Jack. Buralarda güzel bir bar biliyor musun?

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Bruce.
2: Lucy nerede?
1: Lucy henüz işe gelmedi.
2: Neden buradayım biliyor musun?
1: Evet. Bir hafta süren var dedim. Bu da bana en az...
2: Oyun oynama. Buraya polis meselesi için geldim. Kazayla ilgili bir şey biliyor musun? Şeytan kayalarının yolunda.
1: Hayır. Bilmeli miyim?
2: Cesaret edebileceğini düşünmemiştim.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Lucy'nin arabasını buldum. Ya da geriye ne kaldıysa. Bu şeyin her halinden sigorta işi olduğu belli. Bana maval okuma. Karının adına poliçem var mıydı?

0: Evet.
1: Yanlış adamın kulağına bir söz fısıldarsam, o sigorta parasını çok uzun süre alamazsın. Ama bu işi hiçbir şekilde inceleme gerektirmeyen bir dava haline de getirecek konumdayım. Ama bu hizmetler için karşılığa ihtiyacım var.
0: Dinliyorum.
1: Yarısını isterim.
0: Yarısını mı?
1: Hı hı, evet. Borçlardan sonra geriye kalanın yarısı.
0: Olmaz.
1: Seçeneklerini düşün Nathan. Evet, çok cömert davranıyorum. Bana hakaret etme. Karının diş kayıtları var mı? Burayı aradıktan sonra bir daha buraya gelmekten kurtar
0: evet.
1: beni.
0: İşte.
1: Seni hafife almışım dostum. Hem de kendi işini. Seni kalpsiz pislik.

Lucy! Lucy!

0: Ne zaman aldın bunu?
1: Kısa süre önce.
0: Kim gönderdi biliyor musun?
1: Hayır. Sen biliyor musun?
0: Ne? Tabii ki hayır.
1: 250 bin dolar. Büyük bir tesadüf değil mi?
0: E-postaya göre adam bizi izliyor.
1: Adam.
0: Sence bir kadın mı?
1: Belki.
0: Saçmalıyorsun.
1: Öyle mi?
0: Erkek ya da kadın. Burada tek bahsettikleri 250 bin.
1: Yani?
0: Belli ki sigorta poliçesinden haberleri yok. Aksi halde daha fazla isterlerdi.
1: Sence ödemeli miyiz?
0: Lanet olsun. Bence olayı ucuza kapatma şansımız var.
1: Ucuza mı?
0: Nispeten öyle. Ayrıca çok fazla seçenek de görmüyorum.
1: Belki.
0: Para hala sende değil mi?
1: Arabada. Neden sordun?
0: Çoktan kumar oynamışsındır sanıyordum.
1: Başlama yine. Geliyor musun?
0: Nereye?
1: Nereye sence?
0: Ben ölüyüm, unuttun mu?

0: Sen kimsin ki buraya gelip beni bir şey yapmakta suçluyorsun?
1: Ne yaptığını bilmek istiyorum.
0: Peki ya senin yaptığın? Seni takip ettirdim. Paramı geri istiyorum.
1: Ne parası?
0: Onun aldığını biliyorum. Sana verdiğini de biliyorum. Şimdi geri istiyorum.
1: Param bende değil.
0: Bu doğru mu yani?
1: Bunu mu arıyorsun? Hı? Nerede o?
0: Beni vuracak mısın?
1: Sadece nerede olduğunu söyle.
0: Canın cehenneme.
2: Lanet olsun! Beni vurdun pislik! Seni aşağılık sersem!
3: Nerede o?
2: Bilmiyorum. Adam bana söylemedi.
3: Kim?
2: Tuttuğum adam. Videoyu çeken adam.
3: Adamın ismi ne?
2: Wolf! Charlie Wolf!
3: Onu nerede bulabilirim?
2: Birazdan buraya gelecek.
3: Neden?
0: Ödemesini alması gerek.
1: Ne ödemesi bu?
0: Onu ortadan kaldırmalı.
1: Onu nasıl tanırım?
0: Bir torunu adı kullanıyor.
1: Turist.
0: Hayır, o bir turist falan değil.

0: Bunu nasıl yapacağız?
1: Orası işin kolay kısmı.
2: Parayı yere koyacaksın. Sonra da arabaya atlayıp gideceksin.
3: Mümkün değil. Ya yüz yüze yaparız ya da hiç.
2: Kararları sen vermiyorsun.
1: Bunu teminat olarak düşün. Sigorta poliçesi temize
2: çıkana kadar hafıza kartı bende kalacak.
0: Cesedimi çiğnemen lazım.
2: Karının cesedini demek istedin galiba.
0: Canın cehenneme.
1: Tavrın çok kötü ama.
3: Bak.
0: Param burada. Gelip alınana kadar ben de buradayım.
1: Ya da bulunduğum yerden seni vurabilir, gelip
2: parayı alabilirim.
3: Sigorta poliçesi talebinde bulunabilecek tek kişiyim. Sanmıyorum.
1: Oh!
2: Evet.
0: Lanet olsun.

0: Dinle. Seni öldürmemeyi tercih ederdim. Ama öldüreceğim. Bu konuda anlaşalım.
1: Bu iş bugün bitecek.
0: Sen nasıl istersen.

0: şimdi.
1: Evet.
0: Karına onun için yapmaya çalıştığını kesinlikle söyleyeceğim.
1: Söz vermiştin. Bana söz vermiştin.

0: Çek. Çek. İçki için adam öldürebilirim.
1: Göründüğünün aksine bunun benimle hiç alakası yok.

0: Lanet olsun. Ne yapıyorsun sen burada? Lanet olsun. Ne oldu?
1: Beni bıçakladı.
0: Kim? Nathan mı?
1: Evet. Ne manyak herifmiş.
0: Parayı aldın mı?
1: Evet, aldım.
0: Nathan nerede şimdi? Ne oldu ona? İşi batırdın mı yoksa?
1: Patlam. Kötü bir gün geçiriyorum.
0: Öldürdün mü?
1: Beni buna zorladı.
0: Ne yaptığının farkında mısın?
1: Yoksa o beni öldürecekti. Üzgünüm.
0: Lanet olsun Charlie.
1: Ölmesini istemiştim.
0: Evet, sigorta anlaşmasından sonra.
1: Ne diyebilirim ki? Adam çıldırmıştı.
0: İnanılmaz. Çok basit bir işim vardı ama batırdın.
1: Beni suçlamaya çalışma sakın. Beklemeyen sensin. 250 bini hemen isteyen sendin. Ben de icabına baktım.
0: İcabına mı baktın? Öldürmene gerek yoktu aptal.
1: Laflarına dikkat et.
0: Nathan olmadan sigorta parasını nasıl alacağız? Beceriksizliğin sayesinde planımız mahvoldu. Aman ne harika Charlie.
1: Kocan senin saçmalıklarına katlanıyor olabilir. Beni onunla karıştırma. Bak, benim için bir zevkti demek istiyorum.
0: Nasıl yani?
1: Gidiyorum.
0: Evet, ben de seninle geliyorum.
1: Hayatta olmaz.
0: Öylece gidemezsin.
1: Ne bekliyordun ki? Birlikte olduk diye mi? Ek ödeme olarak düşün.
0: Önce parayı bölüşeceğiz.
1: Aç gözlü olmaya gerek yok. Otel sana miras kalmak üzere.
0: Neden bahsediyorsun?
1: Göreceksin.
0: Neyi göreceğim?
1: Hoşça kal tatlım.
0: Kartı bana ver.
1: Ne?
0: Kart. Kameranın hafıza kartını bana ver.
1: Sen ya tanıştığım en zeki ya da en deli kadınsın. Karar veremiyorum.
0: Ne oluyor?
1: Lanet olsun.
0: Ne arıyorsun burada Dylan?
2: Ben de sana bunu sorabilir miyim?
1: Tanrı aşkına, burası açık akıl hastanesi gibi.
2: Bu yüzden mi yaptın?
1: Ne yapmışım?
2: Bilmiyormuş gibi yapma. Jack bana anlaşmanızı söyledi.
1: Bak her şeyi yanlış anlamışsın.
2: Sakın yalan söyleme.
1: Ben ona dokunmadım.
0: Yalan söylüyor. O yaptı. Alice'i öldürdü.
1: Şu yılana bak sen.
0: Nathan'ı da öldürdü.
1: Alice'i kim öldürdü biliyor musun? İşte o.
0: Dylan, yemin ederim.
1: Bunu kanıtlayabilirim.
0: Yalan söylüyor.
2: Sen kes sesini. Onu öldürdüğünü biliyorum. O öldü. Sen de öleceksin.
1: Güzel atış.

0: aşkına. Acına son verme zamanı geldi.
1: Hayır, hayır.

0: Evet. Bir saat oradayım. Tanrı aşkına.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'i
1: olay yeri incelime memurları olay yerine
2: stop. Çayla kontrolü.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyorsun? Ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
4: Royal ve Peters'a keyif seyret. Başlıyoruz.
2: Seksi görünüyor, öyle değil mi?
4: Çok iyi para çağırıyor ben.
2: Burası bana dördü. Anlaşıldı derler.
4: Deneme. Dedektif Anthony Stowe. 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.

0: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Meryem. Bu da erkek arkadaşım Joe.
1: Güzel ceket.
2: Ne?
1: Güzel bir ceket.
0: Hepsi orada. Sözümüz söz.
3: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
0: 666.
1: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edeceksin.
1: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver.
0: Şimdi sıra bizde.
3: Bekle.
4: Hadi. Malımız nerede? Anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
3: Adamına sakinleşmesini söyle.
1: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver şu.
1: Hay canına.
2: Ver.
3: Bana biraz tenini göster.
0: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
3: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
5: Şu an kanalını kaybettim.
3: Ben normal bir adam.
2: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol buradan.
6: Boyamız meydana çıktı.
2: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Fausto!
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen!
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stol. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahat

0: korktu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
1: Sakin ol. Hadi.
2: Onun suçu değil.
1: Tamam,
2: Stoff,
1: tamam. Tamam, sakin ol.
2: Sakin ol. Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
3: Kalahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
3: Evine git Stahl. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
3: Karın onun umrunda değil Stahl. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
3: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wallstow, orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olur. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yap.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Adi korkak.
3: Pedro, hey.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
2: Sensin adi yerim.
4: Çalışıyorum Stone. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
4: Al bakalım Stone.
1: Sağ ol.
5: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden?
5: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
2: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
2: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
2: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
2: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın. Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceket.

0: Eğitimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak, temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
1: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone neredesin? Cevap ver Stone. Burada olduğunu...

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin?

0: Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
1: Lanet olsun Stav. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Polise ateş etme.